kibirletmeyenlere ve onlarla kibirlenenlere göğün kapıları açılmaz. Ve halat iğne deliğinden geçmedikçe bunlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız diyor Allah Teala. 12. nefsin 12. afeti hırs ve şehvet. Hırs da şehvet de nefsin önemli iki afetidir. İnsanın şehveti onun Allah'ın yasak saydığı fiilleri işleme konusunda tahallük sahibi olduğunu gösterir. Kim Allah'ın yasaklarına riayet etmiyorsa o münkeri işleyen şehvetine düşkün bir insandır. Şehvete düşkün bir insandır. Nefsin afetlerinin bir genel çerçeve içerisinde muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın emirlerine hepsinin aykırı olduğunu, yasaklarını da mutlaka yapmak istediklerini görüyoruz. Şehvetin de genel adı zaten budur. Hırs ise bir insanı sahip olması lazım gelenin çok daha ötesine zorlayan bir duygudur. Nefsin afetlerinden biridir. Ölçü tanımaz. Kâr etmek isteyen bir insan helal hızlarını aşıp da haram paraları kazanmaya başladığı andan itibaren o kişiye hırsı hakim olmuş demektir. Şehvet, cinsiyet açısından da insanları büyük yanlışlar işlemeye yönelten bir nevi bir nefs afetidir. Tekabül 16'da Allah Teala diyor ki kim nefsinin şehvetinden korunursa işte onlar felaha erenlerdir. Burada nefsinin şehvetinden, nefsinin afetlerinden istikametinde kalın çerçeve içerisinde kullanılmış. 13. afet nankörlük. Diyor ki Allah Teala nankörlük konusunda Allah'ın veya başka insanların sizlere yaptıkları iyiliklere Allah'ın verdiği nimetlere, manevi ve maddi her şeye karşı insanın duygusuz kalması, Allah'a şükretme gereğini duymaması, kendisini Allah ona hayat verdi, insan olarak getirdi, dünyaya getirdi ve üstün kıldı diye Allah-u Teala şükretmesi gerekirken şükretmeme hali, Allah'ın nimetlerinin bilincinde olmama ve kıymetini bilmeme halidir. Hud suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki tarafımızdan insana bir rahmet tattırdıktan sonra onu geri alsak o pek yeis içinde ümitsiz olur ve nankör olur diyor Allah Teala. Hac 66'da da Allah Teala nankörlükten şöyle bahsediyor. Önce size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, daha sonra da sizi yine diriltecek olan odur. İnsan hakikaten nankördür.
Zuhruf'a Meşte İsra 67'de de Allah-u Teala gene insanın nankör olduğunu söylüyor. Muhakkak insan apaçık bir nankördür diyor Zuhruf 15'te. İsra 67'de de insan nankördür diyor. Öyleyse nankörlük müessesesi bir insanın Allah'ın verdiklerinin kıymetini bilmemesi, Allah'a bu istikamette şükretmemesi ve kişinin Allah'ın verdiklerinin kadrini bilmemesi halidir. 14. afet, dedikodu, gıybet, iftira üçle devrededir. İnsanları çekiştirmek, başkaları hakkında birilerine bir şeyler anlatmak, bunun adı dedikodudur. Ama ne zaman böyle bir şeyi yaptığımız zaman, başkası hakkında bir şey anlattığımız zaman, o anlattığımız şey, onun bilmemeyi, onun anlattığımız kişinin, kendisinden bahsettiğimiz kişinin başkalarının bilmemesini, öğrenmemesini istediği bir şeyse, gizlemek istediği bir şeyse ve biz de onu açığa vuruyorsak, yani onu açığa vurmamızdan o kişi üzüntü duyacaksa, ona bir keder vereceksek, onu üzeceksek o konuyu açıklamakla, bunun adı gıybet olur. Burada günah müessesesi başlar. Aslında Allah Teala sadece kendisinden bahsedilmesini ister. Ama biz insanlar da hep başkalarından bahsederiz. Oysa ki söz konusu olan Allah olmalıdır. Her şeyi en güzel standartlarda Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Allah Teala başkalarından bahsetmenizi istemiyor. Örnek olacak şeyleri söylemenizde fayda olabilir. Başkalarını da aynı hedefe yöneltmek istikametinde. Ama bu sefer de nefslerinde afetler taşıyanlar o kişiyi kıskanacaklardır. Daha ötesi var mı gıybetin ötesi? Yani o kişinin üzülmesinin ötesi, daha ötesi de var. Eğer biz bir başka kişiye, bir kişiye onun işlemediği bir suçu izafe edip de o suçu işlemiş gibi gösterirsek, bunun adı iftira olur. Kişiyi işlemediği bir suçtan dolayı başkalarına suçlu gibi göstermek. Bunların hepsi nefsin afetlerindendir. Allah Teala diyor ki velâ tecessüsü velâ ya'teb bâdüküm bâdâ e yuhibbu ehadüküm en yekûle lahme ehîhî meyten fekirüftümü. Gizli olan şeyleri merak edip araştırmayın diyor Allah Teala. Ve tecessüs merak demek. Merak edip araştırmayın. Dedikodu yapmayın. Birbirinize dedikodu yapmayın. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Dedikodu yapmak bir kişinin ölü kardeşinin etini yemesi halidir. İşte tiksindiniz diyor Allah Teala. Ölü kardeşinin etini yemek. Hücurat 12 idi bu. Vela kalem 10-11-12'de Allah-u Teala diyor ki yemin eden, ayıp araştıran, değersiz laf taşıyan, nası hayırdan alıkoyan, hukuka tecavüz

muhtaren ismen mübina. Her kim bir suç işlerse veya bir günah kazanır, sonra onu günahsıza atarsa, günahsızın üstüne atarsa, bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah işlemiş olur. İftira kelimesi bühtan olarak anlatılıyor Arapçada. İftira kelimesini de Araplar kullanıyor ama yalan yerine kullanıyorlar. Ve 15. afeti nefsimizin zan. Hücret 12'de Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminu tebnibu kesiran minezzan. İnne ba'de zanne ism." Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının. Şüphesiz bazı zanlar, suizan, günahtır. Saat 27'de Allah Teala diyor ki: "Bu göğü, yeri ve aralarındakileri boşuna yaratmadık. Bu kafirlerin zannıdır." diyor. "Veyl olsun o kafir olanlara ki onlar ateştedirler." Yunus 66: Onların çoğu zanna tabi oluyor. Yunus 66: Onlar ancak o zanna tabi olurlar. Ancak tahmin ederler. Yunus 36: Onların çoğu zanna tabi oluyor. Şüphesiz zan hiçbir zaman haktan bir şey değildir. Yani hakkın yerini tutamaz. Enam 116: Allah Teala buyuruyor: "Yeryüzünde olanın ekserisine itaat edersen, onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Sadece zanna tabi olurlar. Onlar tahminde bulunurlar." diyor Allah Teala. Zan, bir insanın başkalarının yapmadığı bir şeyi yaptığını düşünmesi, bunu kabul etmesi halidir. Bir insan gerçek olmayan şeyleri de gerçekmiş gibi düşündüğü zaman zanna tabi olmuş olur. Birisinin bir suç işlediğini düşünüyor kişi. İki tane alternatif var. Bu kişi o suçu o kişinin işlediğini görmemiş. Ama mutlaka o işlemiştir diye düşünüyor. O kişi böyle bir suçu işlese de bu bir zandır, işlemese de bu bir zandır. Zanda bulunmak Allah Teala'nın yasak ettiği bir fiildir. Öyle işlediğini, öyle yaptığını tahmin etmek, öyle yaptı diye düşünmek, görmeden bir fiili hakkında bu fiil gerçekleşmiştir diye hüküm vermek zannı ifade eder. On altıncı afet, iptila. Allah'ın yasak ettiği şeyler konusundaki kişinin düşünce sistemi, yasak ettiği şeylere karşı tutkunluk hali, yasak ettiği şeylerin, Allah'ın yasak ettiği şeylerin kişiyi esir alması, alışkanlık feda edilmesi ve öyle bir alışkanlık feda etmesi ki kişinin bu alışkanlıktan her şeye rağmen vazgeçememesi hali. İşte bu iptila.

Allah Teala maide 90'da diyor ki ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlara tapmak, geleceğin tayininde falaklarını kullanmak, bunlar şeytanın pisliklerindendir, rijslerindendir. Öyleyse ondan sakının. Umulur ki felaha erersiniz. Her biri bir iptiladır burada anlatılanların. Şarap, ona vazgeçemeyeceğiniz bir şekilde tutkun olduğunuz gün iptilaya girdiniz. Kumar, o da bir iptiladır. Fal bakmak, fal oklarına tapmak, fal oklarına tabi olmak. Bunların her biri ayrı ayrı iptilalar. On yedinci afet, vefasızlık.

verilen bir söz, mutlaka yerine getirilmelidir. Vaat edilen şey mutlaka gerçekleştirilmelidir. Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd mutlaka yerine getirilmelidir. Eğer getirilmezse bu vefasızlıktır. Yani ahde vefa etmemektir. Verilen sözü yerine getirmemektir. Bu vefa, ruhun hasleti, vefasızlık nefsin afetidir. Nefs söz verir, afetleri sebebiyle yerine getirmez. Getirmemekte o kişiye utanç vermez. Bu durumda vefasızlık söz konusudur. Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin, ahde vefa edin. Allah Teala biliyorsunuz ki bizlerden yemin, misak ve ahd almış. Ayrıca yani ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd aldıktan başka vasiyetinde irademizin de Allah'a teslimini istiyor. Ahdallahi de Allah'ın ahdinde ruhumuzun da ve içimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimi söz konusu. Ve bunları yerine getirmediğimiz, ifa etmediğimiz sürece biz ahdimize vefa etmeyen birisi oluyoruz. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor Allah Teala. Ve bi ahdillahi efu. Zalikum vassaküm bihi leallekum tezekkürün. Allah'ın ahdini ifa edin. Bu size Allah Teala'nın vasiyet ettiği bir şeydir. Sizi bağladığı, taahhüt altına koyduğu, size vasiyet ettiği husustur. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah Teala. Nisa 155'te febi ma nakdihim misakuhum diyor. Onların misaklerini bozmaları sebebiyle. Misakin bozulması ahde vefa etmemek. Rad 20'de ellezine yufune bi ahdillahi diyor Allah Teala. Onlar Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ahdlerine, Allah'ın ahdini yerine getirerek kendi ahdlerine vefa etmiş olurlar. Bakara 27'de Allah Teala diyor ki ellezine yenkudune ahdallahi, onlar Allah'a olan ahdlerini bozarlar. Nakz ederler. İşte bu min ba'di misakihi, misaklerinden sonra Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın ahdine vefa etmezler. Öyleyse Allah Teala ahde vefayı şart koşar. Mutlaka ahdimizi, Allah'ın ahdini yerine getirmemizi, ruhumuzda ve içimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim etmemizi emreder ve vasiyet eder. 18. afeti nefsimizin mürayilik. Mürayilik kişinin göründüğü gibi olmamasıdır. Davranışlarıyla iç dünyasındaki taleplerin eşit olmamasıdır. Bir şeyler gizlemesi
samimi olmaması halidir kişinin. Kendisini olduğundan başka türlü göstermesi, olduğu gibi değil de başkalarının kendisini görmek istediği gibi göstermesidir. Aslında başkalarının kendisini görmek istediği gibi değildir ama böyle göstermeye çalışırsa, öyle davranmaya çalışırsa, öyle davranırsa bu mürayiliktir, ikiyüzlülüktür ve Allah Teala nefsin afetlerinden bir tanesini de mürayilik olarak değerlendiriyor. Bakara 264'te Allah Teala diyor ki: "Ey iman edenler, ey ameni olanlar, Nas'a insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan, Allah'a ahiret gününe inanmayan kimseler gibi sadakalarınızı başa kalkmak, eziyet vermek ile hükümsüz kılmayın." Yani mürayilik, riya, kendisini olduğundan başka türlü göstermenin adıdır. Kişinin samimi olmaması halidir. Nisa 142'de diyor ki: "Onlar namaza kalkacak olsalar ağır davranırlar. Nas'a gösteriş, mürayilik yaparlar ve Allah'ı çok az zikrederler." diyor. Allah Teala bu sebeple ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Hepimize verilmiş olan bir işaret bu. Hep nasılsak öyle olmalıyız. Kendimizi olduğumuz gibi göstermeliyiz. Böyle olan kişiler Allah'ın katında değerli olurlar. 19. afet, fitne fesat. İşte fitne ve fesat, her ikisinde de insanların arasında anlaşmazlık çıkarmak söz konusudur. Allah Teala bütün insanların bir hedefe yürümesini ister. Allah'ın yolunda birlik ve beraberliği emreder. Kim insanları kamplara bölmek istiyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, işte o kişi fitnenin sahibidir. Kim insanları Allah'ın yolundan ayırmak istiyorsa, insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmaya çalışıyorsa, o da yeryüzünde fesat çıkaran biridir. Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Onlar Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar." Ve diyor ki Allah Teala, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Anlıyoruz ki bu insanlar kendileri Allah'ın yolunda değiller, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama başkalarının da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. Kesin mi bu? İki sebepten kesin. Bir, fesat çıkarıyorlar diyor Allah Teala. Mutlaka başkalarının devreye girmesi, Allah'ın yolundan ayrılması söz konusu, fesadına ulaşabilmesi için. İkincisi de zaten Allah Teala diyor ki ayet-i kerimede, onlar Allah'ın lanetine muhataptırlar diyor. Sadece başkalarını dalalete düşürenler
başkalarının dalalette kalmasına sebebiyet verenler, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın lanetine muhatap olanlar da onlardır. Yani kim başka birini dalalete düşürmüşse, onun günahlarından bir kısmı o kişiyi dalalette düşürene veya dalalette bırakana da verilir. Kaybettiği dereceler diğeri tarafından da dalalete düşüren veya dalalette bırakan tarafından da kaybedilir. Bir kısmı onun üzerine de yazılır. Öyleyse Allah-u Teala burada Rad 25'te laneti devreye koyduğuna göre olay kesindir. O kişi Allah'ın lanetine muhataptır. Başkalarına da, başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırdığı için. Bakara 60'ta Allah-u Teala diyor ki, yeryüzünde fesat çıkararak haddi aşmayınız. Fitne için buyuruyor Allah-u Teala, vel fitneti eşeddü minel katl. Fitne, katilden şiddetlidir. Niçin? Çünkü birini, bir insan katlettiği zaman katleden adam ölür. Ama kendisi katledildiği için derecat kaybetmez, cehenneme gitmez. Katleden kişi için, haksız yere adam öldüren için cehennem söz konusudur diyor Allah-u Teala. Fitne ise, başka insanları Allah'ın yolundan ayıran kişi ise hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'ın yoluna girmeyi dilemiyor. Ve yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor veya Allah'ın yoluna girmekten men ediyor. Bir, hidayete erdikten sonra insanları saptırmak var. İki, Allah'ın yoluna girmekten men etmek var. Her ikisi de fitneye sebep olmaktır. Her ikisi de fesada sebep olmaktır. Kim başka insanların hidayete ermesine mani oluyorsa, onlar büyük ölçüde derecat kaybedenlerdir. Başkalarının da vebalini yüklenirler. Bu Allah-u Teala tarafından onların üzerine lanetin verilmesidir. Allah-u Teala Enfal 73'te diyor ki, kafirler birbirlerinin dostlarıdır. Siz de bunu yapmazsanız, yani birbirinize dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat hasıl olur. Fitne, lügat manası itibariyle imtihan demek. Fesatta bir nevi kargaşa, tayir müessesesi, yani yapının bozulması. Fesatlı mal, tayir edilmiş maldır. Vasıflarının zedelenmiş olması halidir malın. Kim başka insanların hidayetine mani oluyorsa, o kişi bir fesatçıdır. Yeryüzünde fesat çıkaran bir insandır. Aynı zamanda o kişiye zalim diyor Allah-u Teala. Ve böyle insanların aynı zamanda mutlaka kafir olduğunu da söylüyor Allah-u Teala. Nisa 167, 168, 169 bunları söylüyor. 167'den bahsetmek sadece yeter. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. İşte bu insanları Allah-u Teala fesada sebebiyet verenler olarak vasıflandırıyor.
gördük ki nefsimizde tam 19 tane afet var. Bu afetlerin muhtevası içerisinde bir insan Allah'ın güzelliklerini yaşamaktan hep şeytan tarafından men edilir. Neden ve nasıl? Bir defa Allah'ın birinci kanunu şu bu konuda. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine şeytanın hiçbir tesiri mümkün değildir. Nefsinizin afetlerine tesir etmesi de üzerinde bir sultanlık olduğu için değil, onlara tesir yetkisinin sahibi olduğu için değil, teklifte bulunur. Kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterir, Allah'ın emrettiği fiilleri de çirkin gösterir ve yalanlarıyla insanları Allah'ın emrettiği güzel şeyleri işlemekten, ibadet etmekten alıkoymaya çalışır ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de o kişiye işletmeye çalışır. Böylece şeytan birçok cepheden insanların işleyeceği güzel amellere mani olur, mani olmaya çalışır ve bir taraftan da onları Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Şeytanın elinde sizlere herhangi bir şeyi zorla yaptırabilecek olan hiçbir kuvvet mevcut değildir. Nefsin afetlerini yalanlarıyla azdırmaya çalışır sadece. Ama bu onları azdırmak yetkisinin bulunduğuna işaret etmez. Şeytanın insan üzerinde hiçbir sultası, hiçbir emretme kabiliyeti yoktur. Ama insanları kandırarak bütün hataları işlemesine sebebiyet veren hep iblistir. Öyleyse sadece kandırıcılık vasfını kullanmak suretiyle iblis bütün insanlar için korkunç bir işlev yapar. Onları, insanları cehenneme gönderen telkinleriyle, yalanlarıyla, davetleriyle iblistir. Öyleyse nefsimiz afetlerle doludur. Bu afetler Allah'ın emirlerine itaat etmemeyi, yasak ettiği fiilleri ise işlemeyi isterler. Nefsimizin bütün afetleri, demin saydığımız 19 tane afet, Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemezler. Her biri kendi cephesinden. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse nefs bu afetler sebebiyle devamlı hata işlemeye dönüktür. Şeytan da yalanlarıyla ve iki cepheli davranışlarıyla bu afetlere tesir etmeye çalışır. Tesir edecek insanları günaha devamlı olarak itmeye çalışır. Devamlı günah işleyen insanlar, birbirine düşman kılmak istediği insanlar
vücuda getirmeye çalışır. Ve istediği tek şey vardır, bütün insanlar birbirine düşman olmalı. Ve böylece hepsi mutlaka cehenneme gitmeli. İblis kendisi cehennemin en alt katına gidecektir. Ve cehenneme gideceği için bütün insanları da kendisiyle beraber cehenneme götürmek ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kulvara eşit şartlar altında giren insan, ruhunun 19 hasletiyle, nefsinin 19 afetiyle bir denge üzerine dünyada şuur sahibi olur. Ve bu insan ruhundaki hasletlere rağmen mutsuzdur. Çünkü Allah'ın emirlerinin işlenmediği, yasaklarınınsa hepsinin işlendiği bir ortamda bir akıl şuurlanırsa, şuur kazanırsa, o toplumdaki bu Allah'ın emirlerinin çiğnenmesi o akıl içinde normal bir dizayn ifade eder. Ve nefsin afetlerinin taleplerini yerine getirir. Şeytan nefsin afetlerini azdırdıkça daha ağır, insanı daha çok günaha sokan talepler tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın nefse verdiği afetleri iblis devamlı kullanır. Ve insanları devamlı mutsuz insanlar olarak yaşatmaya çalışır. Nefsimizin afetleriyle hareket ettiğimiz takdirde neden mutsuz oluruz? Çünkü nefsimizin afetleri Allah'ın emirlerinin karşısındadır. Allah'ın emirlerini asla gerçekleştirmek istemezler. Onları işlediğimiz zaman devamlı derecat kaybederiz. Ve onları işlediğimiz zaman huzursuz oluruz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek, arkadan mutlaka Allah bize azap verir. Şeytan da, affedersiniz, ruhumuz da nefsimizi huzursuz kılar. Öyleyse yaptığımız bir günahın bedelini hem biz öderiz hem de nefsimiz öder. Neden nefsimiz öder? Çünkü bunu yapan, akla negatif talebi ulaştıran nefsimizdir. Şeytanın telkiniyle azmıştır. Ama azmasa da, şeytan tesir etmese de nefsin bütün afetleri zaten Allah'ın emirlerine karşı olarak dizayn edilmiştir. Yasak ettiği her fiili işlemeye dönük olarak vücuda getirilmiştir. Öyleyse nefsimizin zaten yapısı bu. Şeytanın fonksiyonu ne? Onu azdırmaya çalışmak ve başarabilirse azdırmak. Yalanlarla insanın nefsini kullanmak. Ve bunu çok ustaca yapar. Bunu yaparken sizin iç sesinizi taklit eder. Ve zannedersiniz ki o kötülüğü, günahı siz istediğinizde işlediniz. Oysa ki şeytan çoktan devreye girmiştir. Nefsinizi o günahı işlemeye istekli kılmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeye, herhangi bir fiili işlemeye istekli kılmıştır ve o günahı işlemişsinizdir. Yani şeytanın davetine
yeşil ışık yakmışsınızdır. Çanak tutmuşsunuzdur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek suretiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin afetleri hayatınızı devamlı mutsuz bir hale getirecek olan bir bütünlüktür. Bir şer bütünlüğüdür. Bütün afetler şeytanla hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde işbirliği yapmaya hazırdır. İnsanların mutsuzluğu bu sebeple oluşur. Mutsuzluğun arkasında sadece nefsiniz vardır. İnsanlar neden mutsuzdurlar? Mutsuzluk üç ayrı cepheden tahakkuk eder. İç dünyanızda mutsuzluk, dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutsuzluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzluk. Peki nasıl tahakkuk eder? İç dünyanızdaki mutsuzluğun arkasında nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga vardır. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Şeytan da onları azdırarak buna çanak tutar. Körükler nefsinizin afetlerini. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği bir fiili, hiçbir fiili işlememek ister. Ve nefsiniz de, ruhunuz da akla devamlı talepler gönderir. Nefsiniz bu taleplerde aklınızın şuur kazandığı ortam aslında manevi bir ortam olmadığı için çoğu zaman nefsinizin afetlerine, büyük çoğunlukla nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakar. Böylece ya Allah'ın bir emrini gerçekleştirmezsiniz, yerine getirmezsiniz ya da yasak ettiği bir fiili işlersiniz. Ama evvela nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavganın var olduğunu unutmayın. Kavga varsa bunun manası kişi mutsuzdur. Nerede kavga varsa, anlaşmazlık varsa, savaş varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Aslında ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları devamlı bir savaş halindedir. Kâh biri, kâh diğeri galip gelecektir. Ama çok büyük bir ihtimalle nefsinizin afetleri galip gelecektir. İnsanların huzursuzluğunun arkasında bu vardır. Çevrenizdeki davranış biçimleri aklınızın şuur kazandığı bir ortamı ifade ettiği için orada büyük bir huzursuzluk duyacaksınız. Kavga varsa iç dünyanızda orada huzursuzluk vardır. Sadece kavga mı? Hayır. Kavga huzursuzluğun başlıca sebebidir ve devamlı bir sebebidir. Ama işlediğiniz bütün negatif faktörler, yani Allah'ın emrini yerine getirmemek şeklindeki davranışınız veya Allah'ın emrini pozitif faktörlerin gerçekleşmemesi, Allah'ın emrini yerine getirmemeniz hali, her ikisinde de Allah size azap verir. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Bu sebeple devamlı huzursuzluğu yaşarsınız iç dünyanızda. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzluğu yaşarsınız. Madde 1. Nerede kavga varsa, savaş varsa
orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, belirsizlik vardır. Bu yüzden huzursuzsunuz, yetmez. Bir de nefsiniz ve şeytan nefsinizin afetlerine kumanda etmekle, tesir etmek suretiyle kumanda edemez. Tesir etmek suretiyle onları ne zaman yanlış şeyler yaptırsa arkasından Allah size azap edecektir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verecektir. O zaman mutsuz olacaksınız, huzursuz olacaksınız. Sebep nefsinizin afetleridir. Mutsuzluğunuzun arkasında başka bir şey yok. Nefsinizin afetleri var. Peki ya dış dünyanızda, iç dünyanızdaki huzursuzluğun arkasında bu var. Ya dış dünyanızda, dış dünyanızda da başka insanlara kötü davranmanızı şeytan devamlı telkin eder. Onlar da zaten yanlışlar yaparlar. Sizin gerek onların yaptığı yanlışlara verdiğiniz cevap negatif olacağı cihetle sizi üzer. Gerek onlar size bir şey yapmadan siz onlara bir kötülükte bulunabilirsiniz. Bu da sizi üzer. Her yapılan yanlış davranışın arkasından Allah-u Teala mutlaka kişiye azap verir. Öyleyse bir kişi etrafında bulunan başkalarının kalbini kırdığı zaman bundan büyük huzursuzluk duyacaktır. Tabiatıyla bununla bitmeyecektir olay. O kişi ya yaptığınız hata sebebiyle, kötü davranış sebebiyle ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir, Allah da size azap verir. Ama olay bitmez. O kişi sizden intikam almayı isteyecektir. İntikamını alabilirse yeniden huzursuz olacaksınız. Yeniden bir sıkıntının içine gireceksiniz. Ve bununla da kalmayacaktır. O kişi sizden intikam aldığı için siz de ondan intikam almak sevdasına düşeceksiniz. Eğer intikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız. Yeni bir günah işlediğiniz için. Ve Allah size azap verecek. Ruhunuzla nefsinize huzursuzluk verecektir. Eğer bunu başaramazsanız, intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecektir. Ve bu sefer de bu sebeple huzursuz olacaksınız. Çünkü burada bir stres oluşacaktır. Alınamamış intikam kine dönüşecek ve üzerinize stres vücuda getirecektir. Bu stres de sizi devamlı huzursuz kılacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki huzursuzluğun arkasında hep nefsinizin afetleri var. Ve öbür taraftan dış dünyanızda bu sebeple huzursuz olursunuz. Devamlı bir huzursuzluğu yaşarsınız. Şeytan ve nefsinizin afetleri beraberce sizi devamlı bir huzursuzluğa iterler. Allah'ın emirleri konusunda da aynı huzursuzluğu yaşayacaksınız. Nehileri konusunda da, yasakları konusunda da. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Şeytanın da onları azdırmasıyla mutlaka Allah'ın emirlerine karşı çıkacaklardır, yerine getirmeyeceklerdir. Getirmemek için bütün gayretlerini sarf edeceklerdir. Emirler yerine getirilmeyince Allah'ın üzerimize verdiği bir azap müessesesi var. Bunu yaşarız. Allah'ın yasaklarını işlediğimiz zaman, ki nefsimiz de şeytan da bize devamlı Allah'ın yasaklarını işletmeye çalışır. Bu istikamette yeniden bir huzursuzluğu yaşamamız söz konusu olur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğimiz zaman Allah azap verir, ruhumuzda nefsimize huzursuzluk verir. Gene huzursuz ve sıkıntılı bir insan oluruz. Arkasında hep nefsimizin afetleri, hem şeytanın tesirine açık olarak nefsimizin afetleri, hem de yapıları itibariyle Allah'ın emirlerine
karşı gelmeleri, yasakları ise mutlaka işlemek istemeleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutsuzluğumuzun muhtevasına baktığımız zaman bunun arkasındaki tek faktörün nefsimiz olduğunu görüyoruz. Nefsimizin afetleri olduğunu görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbeti inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Allah için olmak üzere. Kim Allah'tan bahsediyorsa, etrafındaki insanlara Allah'ı anlatıyorsa, mutluluğun ancak Allah'a yaklaşmayı dileyerek kapısından içeri girilebileceğini anlatıyorsa insanlara, bu bir güzelliktir sevgili kardeşlerim. Bir mutluluk şarkısıdır. Ne zaman Allah'tan bahsederseniz, İçinizin ferahladığını, huzur duyduğunuzu hissedersiniz. Allah nerede olursanız olun sizi işitir ve görür. O her şeye kadirdir. Amerika'da olmanız, Türkiye'de olmanız neticeyi değiştirmez. O Rab'dir. Hepimizin Rabbidir. Bizim onu sevemeyeceğimiz kadar çok sever. Hepimizi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ister ki herkes cehennemden kurtulsun. Allah-u Teala ister ki herkes cennetlere ulaşsın. Ve emirlerine ve yasaklarına dikkat ederseniz, bu gayeye yönelik olarak emirlerin Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e konduğunu rahatlıkla tespit edebilirsiniz. İşte 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ne oldu? 7 tane safa oldu. Tevrat'ın da temeli budur. İncil'in de temeli budur. Kur'an-ı Kerim'in de temeli budur. 3 kitap da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Zamanı farklı. Muhteva aynı. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp İradenin de teslimine kadar uzanan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam dini. Aslında esaslar Hristiyanlarda da, ondan evvelki dinlerini yaşayanların, Musevilerin de muhtevasının aynı. 7 safa, 4 tane de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, nereye götürür bizi Allah'a ulaşmayı dilemek? Allah'a ulaşmayı dilemek teslimlere götürür.
ruhun teslimine mutlak olarak götürür. Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyor bize düşen? Bir dilek. Allah ise bu dileğin gerçekleşmesini temin ediyor. O Allah her şeye kadir. Aynı anda herkesle meşguldür. Aynı anda herkesle konuşabilir. Aynı anda herkesi görür. Herkesi işitir. Aynı anda herkese yol gösterebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etmek, hamd etsek, şükretsek azdır ki o Allah bizlerle birlikte her zaman bizimle konuşur. Her söylediği bizleri mutlu etmenin merdiveninin bir basamağıdır. Sevgili kardeşlerim, onu severseniz onun tarafından sevilirsiniz. Sevilirseniz sizinle konuşmaya başladığını göreceksiniz. Daimi zikre varan herkes için mutlak bir sonuç olan bu Allah'ın kişiyle konuşması bazı insanları da çok daha evvelde tahakkuk edebilir. Allah'ın onlara karşılayacağı hissiyatla alakalı bir konu bu. İnsan var Allah'a her şeyle teslim olur. İnsan var Allah'a ulaşmayı bile dilemez. Ne olur dilemezse hiç gideceği yer cehennem olur. Bu dünyada bir cehennem hayatı yaşar. Gideceği yerde cehennem olur. Ne demek istiyoruz yani bu dünyada da bir cehennem hayatı yaşamak ne demek? Mutlu olamamak demek sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmadıkça şeytan sizinle irtibatını kesmez. Etrafınızda zaten 2-3 tane şeytan mutlaka bulunur. Bütün gayretleriyle sizleri mutsuz etmeye çalışırlar. Gayretleri hep o istikamettedir. Allah ise sizin mutlu olmanızı ister. Yardım eder mi? Evet. Ama Allah'ın bir liyakat kanunu var. Neye layıksanız Allah'tan onu alırsınız. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi ve Allah Teala mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunu gerçekleştirmek üzere ne yapar Allah Teala? O kişinin mürşidini tayin eder. Kişi mürşidinin kim olduğunu elbette bilemez. Onun için yapması lazım gelen şey nedir? Çok kolay. Hacet namazını kılacak. Ondan sonra Allah'tan soracak mürşidinin kim olduğunu. Allah Teala birincide olmazsa ikincide, üçüncide mutlaka ona mürşidini işaret eder.
o kişi aldığı işarete binaen bir heyecan duyar, bir mutluluk duyar, bir huzur duyar. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman o duygularının arttığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, insanların hep unuttuğu bir şey var. Allah Teala'nın kendilerini dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirmesi onları mutlu etmek içindir. Ama insanların çoğunun mutsuz olduğunu görüyoruz, huzursuz olduğunu görüyoruz, bir kargaşa içinde yaşadıklarını görüyoruz. Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan Allah'ı sevendir, Allah-u Teala tarafından sevilendir. Mutlu olan insan, etrafındaki insanları seven, etrafındaki insanlar tarafından sevilendir. Burada insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, Allah'ın dostları. İki, şeytanın dostları. İşte kimler Allah'ın yoluna girmişler de kalpleri bu yola ısınmışsa, Allah'ın yolunda olmanın mutluluğunu yaşıyorsa, onlar Allah'ın dostlarıdır. Kimler de Allah'ın yolunda girmenin şartını yerine getirmişlerse, Allah'a ulaşmayı denemişlerse, mürşide ulaşıp tabi olmuşlarsa, ama mutluluğu yaşayamıyorlarsa, burada bir eksiklik var. Bir kişi Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemişse, kalbi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin mutlu olmaması mümkün değildir. Ama tabi olduğu halde huzursuzluğu devam edenler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Allah-u Teala herkese yardım için hazırdır. Yeter ki insanlar kendilerine düşen gayreti göstersinler. Yeter ki insanlar kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilesinler. Böyle bir dilek tahakkuk etmezse, böyle bir dilek yoksa, kişi "Ya Rabbi, ben de sana ulaşmayı diliyorum" demişse, kalbi talebin dışında sadece sözleri bunu söylemişse, o kişinin ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırmaz sevgili kardeşlerim. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Mutluluk bir insanın kendi kendine yaşayabileceği bir sonuç değildir. Mutlaka Allah'ın cereyanının o kişiye geçmesi gerekir. Geçebilmesi için de el öpmek temel şartı ifade eder. Tabiiyet, bir insanın mürşidin elini tutup onu öpmesi, alnına koyması,
şeklinde tecelli eder. Yani el eli tutmuştur. Tuttuğu anda Allah'ın cereyanı mürşitten müride geçecektir. Biliyorsunuz mürşit irşad eden, aydınlatan, huzura kavuşturan kişidir. Mürit de murad eden, önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı murad eden, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek olan, onu murad eden, sonra nefsini Allah'a teslim etmeyi murad eden, en sonra da iradesini Allah'a teslim etmeyi murad eden kişidir. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilediği an mürid, murad eden kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bu dileğin kalpten bir dilek olup olmadığı belli olur mu? Mutlaka belli olur. Kişi bu yeni hayatına hemen adapte olur ve bu yeni muhtevanın mutluluğunu hissederse, yaşayabilirse o kendine düşeni yapmıştır.

Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmuşsa, ruhu mutlaka vücudunu terk eder. Ne yapmıştır kişi? Allah'tan mürşidini sormuştur. Bu benim mürşidim budur diye o mürşit seçmemiştir. Mürşidini kendisi seçmemiştir. Allah'a sormuştur hacet namazını kılıp, Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Ona tabi ve teslim olmuştur. İslam zaten teslim demektir. Önce mürşide teslim olunur. Sonra Allah'a teslim olunur. Ve de önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, en sonra da iradenin teslimi söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yaşadıkça bu insanlar Allah'a daha çok, daha çok, daha çok hamd ederler. Allah'ın kendine verdiği manevi nimetler için daha çok Allah'a şükrederler, dünya nimetleri için. Allah Teala her ikisini de verir. Allah bolluğun ve bereketin gerçek sahibidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kesintisiz bir şekilde mutluluk için ilk adımı atmıştır. Ve Allah'ın sevgisi artık onun üzerinde olacaktır. Bu gerçekten kalbi bir sevgi ise, kalp bu sevginin sahibi ise, bu sonucun oluşmaması mümkün değildir. Ama kişiler var, başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilerler ama sözle. Fakat sonradan Allah Teala onlarda bir heves görürse, onlarda ulaşma muradını yakalarsa, Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu insanlar içinse Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman yaşadıkları mutluluk, mürşitlerine tabi olduğu zaman, tabi oldukları zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Fizik vücutlarını teslim ettikleri zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Nefslerini teslim ettikleri zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Muhlis oldukları zaman daha üst boyuta çıkacaktır. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman daha da üst boyuta çıkacaktır. En üst boyut iradenin teslimiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, bir insanın irşat makamının sahibi olabilmesi Allah Teala'nın tayiniyle gerçekleşir. Bu tayinin gerçekleşmesi ise Allah Teala tarafından o kişinin ezelden seçilmiş olduğu neticesini verir. O kişi Allah'tan yardım almak üzere doğmuştur. O kişi Allah'tan kendisine gelen bu yardımla başka insanları cehennemden kurtarmak hedefine sahip kılınmak üzere doğmuştur. Allah Teala başında sonunda sahibidir. Ezelde ebedde Allah'a aittir. Zamanla da verilen bu faktör oluşmadan da Allah vardı. Zaman devam edecek. Zamanla da verilen bu müessesenin

kıyamete kadar devam edeceği vakası var. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah'ın güzellikleriyle süsleyin. Allah Teala hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini, oraya ulaşmasını istediğini ve bütün insanları bu hedefe ulaşmak üzere yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın gayesi, Allah'ın hedefi bütün insanları cennetinde muhteşem bir mutluluk yaşayarak sonsuza kadar onların hayatını uzatmasıdır. Gayesi budur. İster ki herkes cennete girsin, herkes cennette sonsuza kadar yaşasın. E peki Allah Teala böylesine göre tamam, o zaman herkesi cennetine alır. O kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü kişinin derecat kazandırıcı bütün olayları onun kendi iradesiyle yapılmış olması gerekir. Ne demek bu? Kişisel talep olmadıkça o kişi Allah'ın emirlerini kendi iradesiyle bilerek, isteyerek vücuda getirmedikçe, oluşturmadıkça, yaşamadıkça o kişinin hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Hedefleri nedir? Allah Teala'nın emrettiği hedefler, ruhun Allah'a teslimi, bir, fizik vücudun teslimi, iki, nefsin teslimi, üç, iradenin teslimi, dört. Dört tane teslim istiyor Allah Teala. Ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz Allah'ın temel emridir. Ama Allah Teala öylesine cömert, öylesine insanların mutluluğunu istiyor ki bir insanın Allah'a ulaşmayı kalben dilemesi o kişinin birinci kat cenneti elde etmesi için Allah'ın indinde yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, ya Rabbi ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ne yapılması lazımsa ben hazırım, bunları yapmayı diliyorum. Böyle bir şey iki şekilde söylenebilir. Ya kalpten söylenir, kişi gerçekten hazırdır. Ya da o da özenmiştir. Ama kalbi talebi henüz oluşmamıştır. Öyle bir şey mevcut değildir. Kişi başkalarından bir şeyler duymuştur. Ben de demiştir, söylerim. Kuru kuruya böyle bir şey söylemek Allah katında bir değer ifade etmez. O kişi kalbi bir talep olarak, kalbinden bir taleple Allah-u Teala'nın zatına ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe Allah-u Teala'dan o kişiye mutluluk vermesi söz konusu değildir. Mutluluğun muhtevasına baktığımız zaman kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasının o kişinin kalbinin %51 nurlarla kaplanmasına bağlı olduğunu görüyoruz. 7 safhada Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah teslimini oluşturan
sonuçlara kadar bir insan daha çok, daha çok, daha çok, daha çok mutlu olur. Nefsin kalbindeki afetler, kişi Allah Teala tarafından doğarken kendisine ruh üfürülmesiyle müjdelendiği için ve bu mutlaka gerçekleştiği için nefsin kalbindeki afetlerle ruhun kalbindeki hasletler eşit olarak kişi yaşantısını devam ettirecektir. Nesi vardır baştan kişinin? Ruhu vardır. Nefsi vardır, fizik vücudu vardır. İşte ruhun Allah'a doğru çıkması, Allah'a doğru yola çıkmasının ardından Allah Teala bir garanti veriyor kişiye. Bu garantiyi niye veriyor? Eşitliğin orada da sağlanması için. Neydi eşitlik? Nefsin kalbi afetlere dolu, ruhun kalbi hasletlere dolu. %50 haslet, %50 afet. Sevgili kardeşlerim, kişi bu noktadan itibaren eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mürşidine tabi olur. O zaman ruhu vücudundan ayrılır. Allah Teala o kişiye aynı garantiyi, aynı sonucu mutlaka vermek ister. Verene kadar da o kişiyi bırakmaz. Başlangıçtaki durum neydi? Kişinin nefsinin kalbinde %100 afet vardı. Ruhunun kalbinde, ruhunun kalbinde %100 hasret. Öyleyse bu bir denge unsuru. Ama kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkardı. O zaman sadece afetlerle baş başa kaldı. Allah Teala bu noktada devreye girer ve o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %49 artı 2 %51 oluncaya kadar Allah o kişiye yardımcı olur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuktan evvel nefsin kalbine %2 rahmet nuru girer. Sonraki devre her gök katında %7'dir. 7 kere 7, 49 eder. 7 tane 7, 49 eder. 2 de başlangıçtaki fazıl nuru devreye girerse %49 fazıllar, %2 rahmet nuru kişiyi hedefine götürmek için yeterlidir. Bu yarım mutluluktur. Dünya mutluluğu açısından meseleye baktığımız zaman nefsinizin kalbindeki hasletlerle mutluluğunuz arasında tam bir ilişki vardır. Bunlar %51 ise 7 tane 7 %49 eder. 2 de başlangıçtaki rahmet nuru fazıllardan evvel %51. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı an %51 nurlara kavuşmuştur. Başlangıçta neydi? Gene durum %50-50 aynıydı. O kişinin ruhu vardı %50 hüviyetinde nurla doluydu. O kişinin nefsi vardı. Geri kalan %50'yi tamamlıyordu. Aslında nefse baktığımız zaman kalbi %100 afetlerle dolu. Ruha baktığımız zaman kalbi %100 hasletlerle dolu. Ama bunların ikisini bir araya getirdiğimiz zaman
50-50 bir oran çıkıyor ortaya. Hatta tatbikata girdiğimiz zaman başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7'lik nur 49 eder. %49 artı 2 %51 eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, bir başka ifadesiyle, asıl ifadesiyle Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o kişi mutluluğu yaşamıştır. O kişi huzur içindedir. O kişi Allah içindir. Allah için yaşamaktadır. O kişi nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuş bir insandır. Ama zaten öyle değil miydi? Kalbi, ruhu %100, nefsi de %100 afetlerle doluydu. Ama ruhu gitti, Allah'a gitti. Onun için nefsin kalbindeki afetler %49'a düştü. %49 artı 2, %51 nur kalbe girdi. Geriye kalan karanlıklar %100'den %49'a düştü. Başlangıçtaki durum neydi? Ruhun kalbi %100 nurlarla dolu. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Şu andaki durum ne? Sadece nefs var. Ruh Allah-u Teala'ya geri dönmüş, sahibine, Allah'ın ruhu Allah'a sahibine geri dönmüş. Geriye nefs kalmış. İşte nefsin muhtevasına baktığımız zaman 49 artı 2, 51 eder. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle o kişi %51 nura sahip olmuş. %100 afetle dolu olan bu kalp %49 afetlere ulaşmış. Kalpteki afetler %100'den %49'a düşmüş. Artık ruh yok. Ruh Allah'ta. Ne yapmıştı Allah Teala? Doğar doğmaz o kişiye ruhundan üfürmüştü ki dengeyi sağlasın. Ne olmuştu? %50 nur, %50 karanlık. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhun mutlaka Allah'a geri dönmesi söz konusu. Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Ruh geri döndüğü zaman da aynı dengenin kırılması lazım. İşte o denge %51'e 49 olarak. 49 artı 2, %51 nur. Geriye %49 kalıyor. %49 da karanlık. Nurların karanlıklardan %2 fazla olması olayı oluşturuyor, vücuda getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bizlerden ne istiyor? İnsan olarak yaratılmışız. Hepimizi çok ama çok seviyor Allah Teala. E istiyor ki insan olarak yarattığı bu mahluku mutlu olsun. İstiyor ki Allah Teala bu kişi yalnız dünyada mutlu olmasın. Bu mutluluğunu cennette sonsuza kadar yaşasın. Bu mutluluğun cennette sonsuza kadar yaşanması kişinin bir tek dileğin sahibi olmasıyla gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa kendisine ulaştırır. Ne demiştik demin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete girer. Nefsini Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennete gider. Mudis olan kişi altıncı kat cennete girer. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun
Allah'a ulaşması 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Munis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 tane safha. Buradaki teslimleri incelediğimiz zaman ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi diye 4 tane teslim görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi çok seviyor. İnsan olarak yaratıldınız. Sadece bu tek başına Allah'ın sizi sevmesi için yeterli. Peki Allah'ın sevgisi azalabilir mi? Evet, azalabilir. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirecek yerde şeytana hizmet ederse, insanlara iyilik etmek, hizmet etmek yerine insanları horlarsa, kötü davranırsa, yaralarsa, öldürürse, hırsızlık yaparsa, bunların hepsi o kişilerin negatif etkenleri sebebiyle mutsuzluklarına sebebiyet verir. Oysa ki Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutluluğunu. Mutlulukla kalbin içindeki afetlerin yok olması arasında kesin bir ilişki vardır. Nefsin afetleri %51 yok olduğu zaman yerine hasletler geleceği için o kişi %51 mutludur. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa nefsin kalbin %100 hasletlere dolar. O zaman kişi her zaman mutlu olmak imkanının sahibi olur. Bu onun için Allah Teala'nın bir hediyesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin de mutluluğu dört başı mamur olarak %100 yaşasın. Ama insanlar aynı hedefe yönelik olmazlar. Allah'ın bu güzelliğini yaşamak akıllarına bile gelmez ve yaşadıkları o karanlık dünyada yanıp kavrulurlar ve hep huzursuz bir standartta dünya hayatını tamamlarlar, sonra da ölür giderler. Oysa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek o kişileri mutlaka cehennemden kurtaracaktı. Sevgili kardeşlerim, işte cennete girmek bu kadar kolay bir olay. Bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek. Ne kaybederler ki insanlar? Sadece bunu söyleseler cennete mutlaka girecekler ve Allah Teala onlara zikir sevgisini, Allah Teala onlara namaz sevgisini verecek. İnsanları sevmesini Allah sağlayacak. Her şeyi Allah yapacak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Ve Kur'an-ı Kerim'den koparılan Kur'an hakikatlerine geçiyoruz. Kur'an'dan koparılan kavramlar bölümünü bitirdik. Şimdi Kur'an'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Bunlardan birincisindeyiz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın ne dediğini bilmeyen insanlar, Kur'an'dan kopmuş bir din kültürünün sahibi olan birçok zavallı insan, asırlardan beri insanların Kur'an hakikatlerinin dışında söylediği sözleri dillerine pelesenk etmişler, devamlı kullanırlar. Allah Teala diyor ki, onlar Kur'an'ı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. İlla emaniye. Yani zanlarına dayalı bilgilerin sahipleridir. Ve işte bu zanlara dayalı konulardan birisi de Allah-u Teala'nın ayet indirmesidir. Gerçekten mukaddes kitaplar, Allah-u Teala'nın nebileri indirdiği kitaplar, surelerden ve ayetlerden oluşur.

Eski Ahit Tevrat, Yeni Ahit İncil, Son Ahit'te Kur'an-ı Kerim'dir. Üçü de birbirinin aslında aynı esaslara itibar eder. Her üçünün de şeriatı aynı şeriattır. Aralarında hiçbir farklılık söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala'nın neler söylediğine bakalım. Tevrat için diyor ki o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. İncil için diyor ki o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim için diyor ki o bir nurdur, o bir hidayet rehberidir. Üçü de nur, üçü de hidayet rehberi. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet eğer Kur'an'daki hidayet kavramıysa 7 safhalı bir müesseseyi ifade eder. Birinci hidayetten başlayarak 7. hidayete kadar ayrı ayrı hidayet dizaynı söz konusudur. Allahlaşmayı dinlemek dediğiniz andan itibaren sizi birinci hidayete ulaştırır. Birinci hidayettesiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü hidayettesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman dördüncü hidayettesiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman beşinci hidayettesiniz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı hidayettesiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayettesiniz. Her bir hidayet Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almıştır. Ama Allah Teala'nın bir hidayet kavramı var. Bir de hidayete ermek kavramı var. Hidayete ermek deyince konu mutlak olarak teslimleri içerir. Ruhun hidayeti 22. basamakta tahakkuk eder. Ruh Allah'ın zatında, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta oluşur. Ne zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, yasak ettiği fiilleri işlemez olursa, o zaman hidayete ermiştir. 27. basamak, nefsin hidayetini işaret eder. Nefse hiç afet kalmamıştır. 27. basamak, nefsin hidayetini ifade eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. Öyleyse, nefsin muhtevasında hiç afet kalmadığı bir noktada olay tamamlanmıştır. Nefsin Allah'a teslimi yani hidayeti gerçekleşmiştir. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 5. kademesi iradenin Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle bir dizayn söz konusu. 4 tane teslim, 4 tane hidayete erme. Ruhun hidayete ermesi, fizik vücudun hidayete ermesi, nefsin hidayete ermesi, iradenin hidayete ermesi. Ama hidayete ermek deyince kalın çizgilerle bu ruhumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala bu konuda Ali İmran 73'te buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de de buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahu hüdallahi
hidayete ermek, Allah'a ulaşmak, inne muhakkak ki hüdallahu, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el-hüda, hidayettir. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yaptıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması hidayetin ta kendisidir. Öyleyse bu muhtevada olaylar dizisine baktığımız zaman hidayete ermeler birbirinin arkasından dört tane hidayet ifade ediyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin hidayeti. Ama bunlar yedi safhada teşekkül ediyor. İşte bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den birer birer koparılmış. Bunlar Kur'an'da var olmasına rağmen Kur'an'dan, bugün tatbik edilen Kur'an tatbikatından koparılmış olan faktörler. Ve insanlar Kur'an hakikatlerini bir tarafa bırakmışlar. Kur'an'ı incelemeyi de artık tamamen devre dışı kalmışlar, bırakmışlar. Ayrıca bir şeyler söyleniyor ortalıkta. Sakın Kur'an'ı kendiniz incelemeye kalkmayın. Bunu inceleyenler asırlardan beri incelemişler, kitaplar yazmışlar. Siz Kur'an-ı Kerim'den neticelere ulaşacağım diye boşuna uğraşmayın, kendinizi tüketmeyin. Hem yapamazsınız hem de maazallah çarpılırsınız. Böyle saçmalıkları söyleyenler de var. Allah-u Teala acaba peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Hadi bakalım şimdi gelin bakacağız Kur'an-ı Kerim'e. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. A'raf suresi 175. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala vetlu aleyhim nebe ellezi ateynahu ayatina. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku ve onların üzerine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin, kimsenin haberini oku. Onların üzerine oku ama onlara oku diyoruz biz. Vetlu aleyhim ve onların üzerine oku. Nebe haberini ellezi onun ateynahu ona verdik ayatina ayetlerimizi. Ve tilavet et, anlat manasını da söyle. Fenselaha minha, sonra o onlardan, ayetlerden, ondan, ayetlerden ayrıldı. Fe etbe'ahu şeytanu, ve şeytana tabi oldu. Etbe'a tabi oldu, şeytanu şeytana tabi oldu. Fe o zaman etbe'ahu şeytanu, şeytan onu kendisine tabi kıldı. Fe kâne minel gavîn, ve böylece zarar görenlerden, azgınlardan, şeytan tarafından ihvaya düşürülenlerden oldu diyor Allah-u Teala. Gavin, şeytan tarafından azgınlaştırılanlardan, zarar görenlerden oldu. Şimdi diyecekler ki, Allah-u Teala peygamberlerden başkasına da ayet indirirmiş. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar ne uğruna bu kadar küçülebiliyorlar? Söyler misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hakikatlerini saptırma konusunda bu kadar gayretin arkasında şeytandan başka ne var ki? Şimdi sual. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi?
Allah peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Açık ve kesin indirmez diyor adamlar. Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin indirir diyor. Ayet verir diyor. İşte ayeti söyledik. Hem de öyle birine ayet vermiş ki Allah Teala, o kişiyi şeytan sonradan kontrolü altına almış. Tam gavinlerden olmuş, ivaya düşenlerden olmuş. Şeytan tarafından azdırılan, saptırılanlardan olmuş. Sevgili kardeşlerim, cevap açık ve kesin olarak geliyor. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? El cevap, A'raf suresinin 175. ayeti kerimesi verir. Hem de öyle bir kişiye vermiş ki, o kişi sonradan azmış, şeytan tarafından, Allah'ın yolundan çıkartılmış. Öyleyse, demek ki kuru kuruya iddia, Kur'an-ı Kerim karşısında iflas etmeye mecburdur. Her ne kadar üçkağıtçılıkla insanların gözünü boyamak kısa bir süre mümkün olabilirse de, hayır bu ayette o değil de şöyle şöyle şöyle şöyle başka manalar vardır diye üçkağıtçılıkla insanların gözlerini boyamaya çalışanlar sonunda mutlaka iflas edeceklerdir. Evvela böyle bir yalana başvurmanın arkasında ne vardır diye bakmak lazım sevgili kardeşlerim. İnkar vardır. Allah'ın ayetleri onlar için önemli değil. Önemli olan insanlar ne yazmış? Asırlardan beri yazılan emaniye kitaplarda insanlar ne yazmış? Onlar için o önemli. Korkutulmuşlar. Sakın Kur'an'a bakma, Kur'an'ı birilerine öğretmeye kalkma, anlamaya kalkma. Bunca alim Kur'an hakkında kitap yazmışlar. Artık Kur'an'ın her tarafı belli olmuş durumda. Kur'an'a bakmanın lüzumu yok. Onlardan dinini öğren. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah'ın sadece doğruları var. Kur'an bir hak dizisidir. Haksa hakikat kelimesinin kökenini oluşturur. Hakikat, hakkın tecellisidir. Kur'an, haktan ibarettir. Yani Allah'ın hakikatlerinden. Ne diyorsa, %100 haktır. Öyleyse, bugünkü konuşmamızın temelini teşkil eden Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi, ayet verir mi sözünün cevabı burada. Allah peygamberlerden başkasına da ayet verir, yazdırır. Aksini iddia eden bu ayet-i kerimeye baksın ve bu iddiadan utanç duysun. Ama utanmayan insanlar hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar yüzsüzce sırıtırlar sadece. Utanmazlar. Edep müessesesi tamamen dumura uğramış insanların. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda güzellikleri yaşamak herkesin hakkıdır. Allah yolundaki olgular hak ve vazifeden teşekkür eder. Önce siz vazifenizi yapacaksınız, sonra da hakkınızı alacaksınız. Peki,
Bu bapta acaba insanın vazifesi nedir? İşte burada durun sevgili kardeşlerim. Aldanışın başlangıç noktası burasıdır. Burada iblisi tanımalıyız. Kimdir iblis? Adem Aleyhisselam'ın baş düşmanı. Hedefi nedir? Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın gözünde küçük düşürmek. Hedefi nedir? Onun bütün zürriyetini kendisine tabi kılmak. Yapabilmiş mi? Kıyamet gününe göre konuşuyoruz. Evet. İnsanların büyük kısmını kendisine bağlamayı başaracağı kesin Kur'an ayetleriyle. Öyleyse ne diyordu? Adem Aleyhisselam'a tabi, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmediği için Allah'ın huzurundan kovulduğunda Allah Teala soruyor, ey iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemenin sebebi nedir? İblis diyor ki, sen beni ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. O, ben ondan üstünüm. Onun için onun önünde secde etmem. Allah Teala diyor ki, huzurumdan kovuldun. Derhal oradan uzaklaş. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblisin cevabına bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne diyor İblis? Diyor ki, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini kendime bağlayacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Ve onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana beni o güne kadar tehir edersen, ertelersen, hayatımı o güne kadar uzatırsan, göreceksin ki o gün ben pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Nedir ifade? Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse kıyamet günü şeytan bunu başarmış olacak mı? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o gün kıyamet günü şeytan onlara verdiği vaadi yerine getirdi. Onlara olan hedefini yerine getirdi. Zannehu diyor Allah Teala, ama zan sadece bizim Türkçemizdeki zan anlamına gelmiyor. Kesin şekilde inanmak anlamına da geliyor. Hedef tayin etmek anlamına da geliyor. Hedefini insanlar için hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Her şey insanla şeytan arasında cereyan ediyor. İnsanın en büyük hedefi Allah'ın en üst seviyede kulu olmaktır. Şeytanın da en büyük hedefi bütün insanları bu hedeften mahrum kılmaktır. Herkesi kendisiyle beraber cehenneme almaktır. Evvela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kesin bir gerçeği ifade ediyor. Bir tarafta cehennemde iblise tabi olanlar, iblis
ve iblise tabi olanlar. Öbür tarafta Allah'a tabi olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu müminleri vücuda getiren bir tek fırka. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor. Bir tek fırka, müminleri oluşturan bir tek fırka, kimdir müminler? Çok açık. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki, dilemeyenler, geriye kalan bütün fırkalar. O bir tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Onlar şeytana tabi olanlar, şeytana kul olanlar, şeytana, insan ve cin şeytanlara dost olanlar. Öyleyse o ayette ne diyor Allah Teala? Öyle bir insana bile Allah Teala, Araf 175, öyle bir insana bile Allah Teala ayet indirmiş ki o kişi sonradan şeytana tabi olmuş. Şeytana uymuş, şeytanın ihvasına düşmüş. Allah Teala insanları sadece ikiye ayırıyor. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İkinci grupta onun dışındakiler var. Onun dışındakiler bütün negatif faktörlerin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse. Dilemezse ne olur? Dilemezse şeytanın dostu olur. İnsan ve cin şeytanların dostu olur. Bir, insan ve cin şeytanlara kul olur. İki, tağuta kul olur. Öyleyse kimdir Allah'a dost olabilen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kimdir Allah'a dost olamayıp da tağuta dost olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. İki grup ayetten bakalım neticeye. Dost olmaktan bahsediyoruz. Dost olmak, evliya olmak diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın velisi olmak, Allah'ın evliyası olmak. Veli, dost, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dizayn içerisinde hepimiz için en uygun sonuç var ortada. Bu sonuç hepimiz için Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasını alıyor. Eğer yoksa böyle bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, o zaman tağuta dostuz ve tağutun kuluyuz. Evvela dostluk meselesini beraberce inceleyelim. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık değil mi? İşte Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Ela inne evliyaallahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لِهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da, ahirette de
müjdeler vardır. Kimmiş Allah'ın dostları? Takva sahipleriymiş. Takva sahipleri kimmiş? Amin olanlar. Allah'ın evliyası amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem takva sahibi olmak hem de amin olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan başlar. Bu konunun başlangıç noktası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amin olmak ve takva sahibi olmak. Her ikisinde birincisi. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa ikinci defa amin olur ve tabiyet takvasının sahibi olur. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Evvap takvanın sahibi olur kişi. Yani meaba sığınmış olan kişinin takvası ve bu seviyede bir amin olmakta söz konusudur. Evvaplar seviyesinde amin olmak. 22. basamak. 25. basamak fizik vücudunu teslim edenlerin takvası, muhsinler takvası ve muhsinler seviyesinde amin olmak. 27. basamakta söz konusu olan şey nefsin teslimi, ihlas takvası ve ihlas seviyesinde amin olmak. Sonra 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Burada irşad takvası ve irşada ulaşanlar seviyesinde bir amini olur. Ve 5. kademesinde iradenin de Allah'a teslimini ihtiva eden bir hakkın takva veya hakka tukatihi takva. Mürşitler takvası. Bir hakkın takva ve bir hakkın amini olmak. Rüyetullah takvası, Rüyetullah'ta Allah'ın zatını görerek amini olmak. 7 tane safa, 28 basamağın 5. basamağına kadar bir insanın çıkabileceği, normal standartlardaki bir insanın çıkabileceği en yüksek seviye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şeyin en güzelini görüyorsunuz. Allah yolunda önemli olan Allah'laşmayı dilemek. Dileyince amini oldunuz. Ve dilediğiniz zaman ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Allah'ın dostu oldunuz. Ondan evvel çok açık bir şekilde tağutun dostuydunuz. Öyleyse gerçekten öyle mi? Hadi gelin bakalım beraberce. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala la ikrahe fid dini kad tebeyne rüştü minel gay femen yekfir bit tagutu ve yu'min billahi fekad istemseke bil uvvetil uska nefsame leha Allahü semin alim.
Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğim şey son derece açık. Allah Teala diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla, rüşt yoluyla, gay yolu birbirinden tamamen ayrıldı, tebellür etti, belirdi. Yani hudutları çizildi, aydınlandı, ifade edildi. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, reddederse, devre dışı bırakırsa ve aminu olursa. Allah'a aminu olursa. O zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor Allah Teala. Hem Allah'ın ipine sarılır, sırat-ı müstakimin üzerinde olur, hem de insanlardan bir ipe sarılır. Bakara 256 burada tamamlanıyor. 257'ye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Allah amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Demek ki amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları. Amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları. Peki kafirlere geliyoruz. Kafirlere gelince diyor Allah Teala onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Öyleyse kim Allah

Allah'ın dostlarıdır. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Allah'a inanmak kurtuluş için yetmiyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Eğer kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki kimlermiş tağuta dost olanlar? Kafirler. Kafirler, küfredenler, inkar edenler neyi? Allah'ı inkar edenler her şeyden evvel. Peki bu inkar eden kişiler, onların gideceği yer cehennem. Kalpleri de zaten nurdan tekrar karanlığa döndürülüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bir güzelliği söz konusu. Açık bir şekilde Allah'ın dostlarının kim olduğunu söylüyor. Aminu olanlar. Allah'ın dostları. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece, amin olanlar, sadece onlar Allah'ın dostu. Geri kalan hiç kimse Allah'ın dostu değil. Öyleyse bu Allah'ın dostluğu açısından olaya bakışımız. Bir de Allah'a kul olmak açısından bakalım. Kimdir tağuta kul, kimdir Allah'a kul? Cevap Zümer 17'den geliyor. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor. Onlar tâgûta kul olmaktan kendilerini kurt kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Önce tağuta kul olduklarını söylüyor, tağuta kul olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Sonra da Allah'a kul olduklarını söylüyor. Kim bunlar? Sahabe. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse tağuta kul iken Allah'a kul olmuş sahabe. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Eğer Allah dostunuzsa, o size dost olmuşsa, sizi dost kılmışsa kendisine, şu dünya üzerinde daha ötede ne var ki? Kainatta, alemlerde daha ötede ne var ki? İşte hepiniz için aynı şey söz konusu olmalı. Allah'a dost olmak. Allah'a kul olmak. Kulluğun da, dostluğun da başladığı nokta orası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde resul biat ederiz.

kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani o kavimdeki Resul'e tabi olmuşlar ve tabi oldukları Allah'a ulaşmayı dilemişler Resul'ün talebi üzerine. Diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Daha sonra da zaten tabi olmuşlar. Ama ötekilerden de bahsediyor Allah Teala. Bir kısmınınsa diyor üzerine dalalet hak oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara bakıyoruz. Bu insanlar dalalette kalıyorlar. Bu insanlar küfürde kalıyorlar. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafiller. Bu insanların gidecekleri yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için kurtuluş söz konusu değildir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'en bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksebûn. Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri yer ateştir. Ne demek? Ne demek olduğunu müminin 103'te görüyoruz. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Araf 178. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsranda, gidecekleri yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve dalaletteler. Gördüğünüz ki bu insanlar aynı zamanda şeytanın dostları, tağutun dostları ama asla Allah'ın dostları değil. Allah'ın dostları sadece amin olanlar. Amin olmaksa Allah'a inanmakla değil, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Sadece irşat yolunu tercih edecek olanların yolu. Gay yolunu tercih edenlerin hiçbir zaman kurtulma şansları yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir o takva sahibi olmayan insanlar, dalalette kalan insanlar, şirkte olan insanlar, kimdir şirkte?
Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize çok kızanlar var. Bunu yakinen biliyoruz. Ama korkup gözlerini kapatmak ölüme çare değildir. Öyleyse ya sözlerimiz dikkate alınacaktır, dikkate alanlar mutlaka kurtulacaktır veya dikkate alınmayacaktır. O zaman insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve biz bunu herkese öğretmekle vazifeliyiz. Bir tek dilek hepsini kurtaracak ve insanlar sözlerimize inanmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz, bitirirken bir defa daha tekrar edelim. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi, ayet indirir mi idi? Gördük ki A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber olmayan, yani nebi olmayan, hatta resul de olduğuna dair bir işaret olmayan, üstelik de daha ötede şeytana neticede tabi olan birisine dahi açık ve kesin bir şekilde ayet indirdiğini ifade ediyor. Öyleyse Kur'an'a bakmadan sakın bir şey söylemeyin sevgili kardeşlerim. Kur'an'a bakmadan sakın insanların söylediğine inanmayın. Şimdi hepinizin üzerine düşen vazife A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesine bakıp bu hakikati tespit ve tescil etmek. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirdiğini açık ve kesin bir şekilde A'raf 175'te ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere böyle hitap etmek bile bir büyük zevk. Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz gönlümüzce birbirimize dostuz. Gönlümüzden dostuz. O gönül ki, o kalp ki, Allah'ın her zaman baktığı ve gördüğü yerdir. Hep kalbinize bakar. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşma talebi var olacak mı diye. Olduğu takdirde ne olur? Olduğu takdirde o sizi cennetlerinden cennetlere koyar. Dünya saadetinde size ihsan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a dikkatle bakın. O, sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanızın ötesinde hiçbir talebi yoktur sizden. Ya öyle mi diyecek şimdi bir kısım insanlar? Allah Teala bize namazı farz kılmamış mı? Orucu farz kılmamış mı? Zekatı farz kılmamış mı? İslam'ın 5 tane şartını farz kılmamış mı? Kılmış. Kılmışsa hani bizden başka bir şey istemiyordu? İstemiyor. Burasını anlayamadık diyecekler tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak görevleri var ya, onları siz sevmeyeceksiniz. Sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Allah size öyle bir sevdirecek ki, onları siz yapmak isteyeceksiniz. Siz onlarda doyulmaz zevkler yaşayacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size bunları zorla kabul ettirmediğini, anladığınız tarzda üzerinize farz kılmadığını, onları siz yapmak isteyeceğiniz için sizin derecat kazanmanızın bir sebebi olsun da o namaz kılma, o zikir yapma mutluluğunu kullarım yaşasınlar diye Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sözüme son derece de dikkat edin bu noktada. Sizin üzülebileceğiniz hiçbir şeyi istemez. Sadece sizi mutlu kılacak olan şeyleri vücuda getirmenizi ister. Ama buna karşılık iblis devamlı sizin mutsuz olmanız konusunda bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Unutmayın. Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Bütün insanlığa ve size de. Hani şu anda acaba bu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı bir insan var mı diye düşünen size de. Etrafındaki insanlar zarara uğramış olan, bir çözüm yolunun olmadığını zanneden, herkesin kendisine düşman olduğu kanısında olan, dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen size de Allah Teala sadece mutlu olmanız için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ama siz gözlerinizi Allah'a değil, kalbinizi Allah'a değil, dünya işlerinin sadece sizi üzen kesimlerine çevirdiniz. Onlarla meşgul şu anda kafanız. Komşularınız size neden kötü davranıyor? Onunla meşgul. Etrafınızdaki insanlar neden rahatsız, hasta? Onunla meşgul. Neden anlaşmazlıklar vücuda getiriyor o insanlar sizinle? Onunla meşgul. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir hünerdir. Sadece Allah'a sığınanlar, çözümleri Allah'tan gece gündüz Allah'a yalvararak dileyenler elde eder. Dünyadaki şartlar ne olursa olsun, onlar hep mutludurlar. Şimdi size soruyorum, hanginiz dayanabilir? 3 yıl süreyle yiyeceğini ölmeyecek kadar alabilme sıkıntısına, asr-ı saadeti yaşayan sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadılar. 3 yıl muhasaraya tabi kılındılar. Karınlarına taş bastılar. Ama dayandılar. Şikayet etmediler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Onlar dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada başka insanlar da yaşıyor. Herkes sizin standartlarınızda yaşamıyor. Bir kısmı şeytanla işbirliği halinde, bir kısmı Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlar, bir kısmının kalbi sadece insanlara kötülük yapmak için çalışıyor. Olabilir. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah sizinleyse, siz bunun farkındaysanız, onlar size bir zarar veremezler. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedürrüküm men dalle izahtedeytüm sümme mercüküm cemiyan. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez. Siz Allah'ı dost etmişseniz, olaylar sizin üzerinizde bir tesir vücuda getiremez. Takva elbisesi giymiş olacaksınız. Bir zırh kuşanmış olacaksınız. Öyleyse insanlar bana düşman oldu.
0: Bu insanların yaptığı düşmanlıklar beni çok mutsuz ediyor. Ailemin fertleri başka başka hastalıklardan, hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Ya Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Öyleyse neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar. Ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz. Mutsuzsunuz. Hep hayatın sizi üzebilecek olan yanlarını iblis size gösteriyor. Allah ile olan ilişkiyi lazım gelen boyutta kuramıyorsunuz. Her zaman hayatın dikenleri olacaktır. Hayat bir dikensiz gül bahçesi değildir. Öyleyse Allah Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister ve mutluluğun standartlarını size vermiş. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki diyor sizi yenecek yoktur. Eğer bana güveniyorsanız diyor ben sizi mutlu ederim. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana ulaştırmanızı mutlaka sağlarım diyor. Ve bunu siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Size bana olan ibadetlerinizi sevdireceğim diyor Allah Teala. Ben sizlere bunu yapmadığınız bir şeyi, bana karşı yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapın, bana ibadet edin demiyorum diyor Allah Teala. İbadetleri size ben sevdireceğim diyor. O zaman bunların sizin için bir yük olmadığını, bir zevk olduğunu yaşayacaksınız diyor. Sevgili kardeşlerim, yaşamanın sırlarına dikkatle bakın. Eğer iblis sizi etrafınızdaki negatif olaylara indekslemişse, odak noktanız onlarsa, insanların sizlere karşı yaptığı yanlış davranışlar, sizi üzecek davranışlarsa ve siz bunlardan etkileniyorsanız, siz tasavvufu hem bilmiyorsunuz hem yaşamıyorsunuz. İslam'ı yaşamıyorsunuz. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. 14 asır geriye doğru dönüp ibretle onlara bakın. Hayatları savaşlarla geçti. Allah için şehit oldular. Şu kadarcık hayatlarının bir değeri yoktu onlar için. Allah'ın değeri vardı. Ve onlar mutluydular. Ölürken de mutluydular. Allah için şehit olurken de mutluydular. bu dünya nasıl bu kadar değer kazanıyor gözünüzdeki her şey sizi mutsuz ediyor? Bu sohbet, bu mutsuzluk çukurundan sizi kurtarmak için yapılıyor. Ona güveniyor musunuz? Allah'a güveniyor musunuz? Eğer güvenseydiniz, bu mutsuzluk çukurunda olmazdınız. Biz sizinle beraberiz. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Ama siz ondan çözülmüşseniz, şu dünyanın sıkıntıları sizi Allah'a bakamayacak kadar kuşatmışsa, Allah'ı defterden silmişseniz, ona ibadet etmenin bir zevk olduğunu hiç yaşayamıyorsanız, o zaman yanlışlıklar içindesiniz. Ne zaman Allah'a yönelirseniz, dünya problemlerinin sizi yakalayamadığı, kıskıvrak sizi mutsuz edemediği bir yeni zemine oturacak geminiz, hayat geminiz. Allah'ın temel emri odur. Bana tevekkül edin diyor. Bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'a güvenirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman huzursuz olmanın üzerine bir sünger çekmeyi başaracaksınız. Hiçbiriniz onlar kadar huzursuz edici şartlar içinde yaşamıyorsunuz. Ama iblis size etrafınızdaki şartları korkunç kabuslar gibi gösteriyor. Ve aklınızı oradan kurtarıp Allah'a konsantre edemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluk kitabıdır. Onu ne kadar tatbik edebilirseniz o kadar hayattasınız. Yoksa bir ölüsünüz. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinin kör olduğunu, kulaklarının sağır olduğunu, kalplerinin idrak edemediğini söylüyor Allah-u Teala. Bütün insanlarda Allah'a açılan bütün kapılar, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar, cüz'i iradesini bu istikamette kullandığı güne kadar, Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar kapalıdır. Şeytanın bütün kapıları da açık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Hanginiz bize ulaşıyorsa ve dayanılmaz dertler içinde olduğunu söylüyorsa, onlara şunu söylüyoruz, şunu tavsiye ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a güvenin. Biz her zaman sizin için Allah'a dua ediyoruz. Hepiniz için. Biz hepiniz için dua ediyoruz ama bir kısmınız mutlusunuz. Onlar Allah'a yaklaşmayı hedef ittihaz edenler, şeref ittihaz edenler. Şu dünyadaki bütün dertler o insanların üzerine gelse onları üzemez. Allah'ın yolundan ayıramaz. İşte sahabe öyleydiler. Kitabın bütününe iman edenler, kitabın bütününü tatbik edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Öylesine kapılar açar ki mutluluktan camları açıp bağırmak geçer içinizden mutluyum diye. Ama bunlar sizin bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa, o zaman Allah-u Teala sizi üzmüyor. Siz şeytanın tesiri altında kendinizi üzüyorsunuz. Hanginiz şu anda bir üzüntünün sahibi ise o kesin olarak Allah ile yeterli ilişkinin sahibi değildir. Allah'a yeterli boyutta yönelmiş değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah'a yönelirseniz, kendinizi ona teslim ettiğinizi düşünürseniz, ben Allah içinim. Benim etrafımda olaylar cereyan edebilir. İnsanlar beni üzmek isteyebilir. Ama Allah Teala isterse ben o olaylardan tesir almamayı başarırım diye düşünebiliyor musunuz? Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O boşluktayken de, o ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bedava yaşanan bir şey değildir. Ama hepiniz için hazırdır. Öyleyse mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından sizin karşınıza sizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef sizin mutsuz olmanız değildir. Mutluluğu yakalamanızın şartlarına sizi adapte edebilmektir. Öyleyse hangi şartlar içindesiniz? Şu halinize bakın. Savaşta mısınız? Düşmanlar sizi silahla öldürmek için bekliyorlar mı? Onlar savaştaydı. Onlar her an ölümle umurundaydı. Ve en büyük şeref onlar için Allah yolunda ölebilmekti, şehit olabilmekti. Onlar aç kaldılar. Siz kaldınız mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne söylediğime dikkatle bakın. Tasavvufu yaşamıyorsunuz. Kim bana ulaşmışsa ve sadece şikayet ediyorsa, sözüm onlara. Siz tasavvufu yaşamıyorsunuz. Söylediklerim bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağından çıkıyor. 30 yıldır sizlere verdiğim emeklere hiç acımıyor musunuz? Bu nasıl yaşantıdır ki en ufak bir sıkıntıda en büyük sıkıntıların sahibiymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi? Tasavvuf insanlara o dertleri dert göstermemeyi başartan ilimdir. Onlar hayatınızdaki insanların size ters davranmaları, yanlış yapmaları, siz Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuzsa ne yazar ki? Bir düşünün bakalım, bir karşılaştırın kendinizi. Sahabenin yaşadığı hayatla bugün yaşadığınız hayatı bir karşılaştırın bakalım. Ve sorun kendi kendinize. Şu hayatlarından devamlı şikayet halinde olan insanlar, sizlere sesleniyorum. Sorun kendi kendinize. Ben onların yaşadığı o günlerde yaşasaydım, acaba onlara katlanabilir miydim? Deyin bakalım kendi kendinize. Üç yıl aç kalmaya dayanabilir miydiniz? Her an düşmanla boğaz boğaza olmaya, onlar hem aç kaldılar, hem savaşlar yaptılar, ama hiç yılmadılar. Hiç moralleri bozulmadı. Mutsuzluğu hiç yaşamadılar. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler. Ve güvenlerinin bedelini aldılar Allah-u Teala'dan. Asr-ı saadeti yaşadılar. Öyleyse unutmayın, yeni bir çağın içindesiniz. Bu çağın adı asr-ı saadet değil. Bu çağın adı asr-ı hidayet. İnsanların hidayetin ne olduğunu öğrenecekleri çağ. Ve bir mutsuzluklar girdabında hepiniz yuvarlanıp gidiyorsunuz. Öğrettiklerimiz bunlar mı? Bu kadar binlerce saat sizden anlattığımız şeylerden bu kadar az mı nasip alacaksınız? Neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Allah sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı ve bunun sırlarını sizlere öğretti. Mutlu olmanın sırları. Allah mutluluğun kainattaki tek sahibidir. Hepinizi bir tek sebebe dayalı olarak yarattı. Mutlu olasınız diye. Hayatınıza giren en küçük bir üzüntüde bu kadar ümitsizliğe düşecek misiniz? O zaman nasıl söyleyebilirsiniz ben tasavvuftayım diye? Ben İslam'ı yaşıyorum nasıl söyleyebilirsiniz, nasıl diyebilirsiniz? İslam odur ki onlara işkence edildi. İşkenceye de dayandılar. Size işkence eden mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir yolculuktasınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için teçhiz edildiniz. Bu teslimler boyunca her geçen gün metanetinizin artması söz konusudur. Öyleyse birbirine sımsıkı bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı, bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse bir toplumun en zayıf halkası zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, sizi toplu halde görenlerin imrenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmrenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı, ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asır evvel onlara yönelen öldürme hüviyetine girmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacaksınız. Hep başkaları için olduğunuz sürece her geçen gün daha mutlu insanlar olacaksınız. İmrenilecek insanlar olacaksınız. Bu yuvanın en sağlam vasfı imrenilecek insanlar yetiştirmek. Cemaat halinde yaşamak kolay bir olay değildir ve insanlar sosyal mahluklardır. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Ama onlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez. Davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğuna harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece hayranlık duyabilirdi. Hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle iftihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah-u Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi gayretinizin mevcut olmasıyla elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı oturtabileceğiniz bir bazı vücuda getirmedikçe, siz getirmedikçe oraya Allah mükafatını koymaz. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ama siz bodrum katını inşa etmedikçe ondan neticeyi alamazsınız. Öyleyse siz Allah yolunda kendinize düşeni yapmalısınız. Şu dünya hayatı mutlulukları da mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir dizayn içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur. Her geçen gün mutluluk oranınız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tam bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda tam bir mutluluk ve sulh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat, bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. Siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, "O Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır." diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız, hep üzüntü içinde yaşarsınız. Etrafınızdaki insanların size ulaştırabildiği şey sadece üzüntüyse, siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var ama ben buna eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim. Kendimi Allah'a yönlendirdim. Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf yani İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hava gazı olduğunu öğretti. Ivır zıvır olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti. Sıkıntılar artık onlar için değerli değildi. Onları etkisi altına alabilir.

Allah size bunu öğretecek. Ve mutlaka öğretecek. Siz istediğiniz sürece her geçen gün bu merdivenin üzerinde, mutluluk merdivenin üzerinde 28 basamakla devamlı olarak yükselirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına, tesir sahaları oluşturmasına müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız. Ve size yön veren Allah, sizi her alanda korumak yetkisinin, imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe, dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinize oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız. Düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Güzeli, daha güzeli, daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O, Allah'ın size vereceği son standarttır iradenizin. Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar o mutlu insanlardır ki olaylar onların üzerinde tesir icra edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala şu mutluluk denilen hayat tarzını sizin için yarattı. Bütün insanlar için yarattı. Ama o hedefe sadece bu tasavvufu yaşayabilenler ulaşabilir. Allah ile en sağlam standartlarda bağlantıyı kurabilen sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. Etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar geride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir.

0: Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler. Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi asr-ı saadetin bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı, esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler dört bir yana. Ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. Onlar mutluluğu yaşadı. Yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devri örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın o kanı taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef ittihaz edeceksiniz. Olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları. Allah'ın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.
1: Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
0: Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz aile. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva Anamızı yaratmış. Yalnız bırakmamış Adem Aleyhisselam'ı. Ve Adem Aleyhisselam'ın neslinden gelen herkes Nuh'un gemisiyle kurtulanlara kadar üremiş. Nuh tufanı olduğunda gemiyle kurtulanların dışında Adem Aleyhisselam'dan gelenlerin hepsi yok olmuşlar. Ve Nuh tufanında o gemiyle kaç kişi kurtulabilmişse bugün dünyada yaşayan bu yaklaşık 7 milyar nüfusun hepsi onlardan gelmiştir. Sevgili kardeşlerim, insan hayatının devamı aile adlı bir müesseseye bağlanmış Allah-u Teala tarafından. İlk aileyi Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva Anamızı yaratan Allah Teala vücuda getirmiştir. Bütün insanlık oradan türemiştir. Adem Aleyhisselam ve onun zamanında yaşayan, ki 1200 yıl yaşamıştır, bütün insanlar, biz size bugün din adına ne öğretiyorsak onların hepsini biliyorlardı. Sevgili kardeşlerim, insanın maymundan üremesi, mağara devirleri, bunlar hep insanların yaptığı yanlışların faturasıdır. Dünyamız birçok defa atom harbi geçirdi. Unutmayın, Mısır firavunlarından Tutankamen'in mezarına girenler bilinmeyen sebeplerden öldüler. Ama sebep kontrol edildiği zaman neyin sebep olduğunu öğrendiklerinde herkesin ağzı bir karış açık kaldı. Çünkü öldüren sebep radyasyondu. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eski Mısırlılar atomu biliyorlardı. Atomu biliyorlardı ve kullandılar. Dünya üzerindeki kayalar üzerinde yapılan incelemeler 6-7 defa dünyada atom savaşının oluştuğunu gösteriyor. İşte bu atom savaşında radyasyona maruz kalıp da beyin hücreleri zedelenen insanlar, insanlıklarını unutan
O insanlar mağara devirlerini yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, kainat bir bütündür. Dünya bu bütündeki hayat olan, insan hayatı olan yüzlerce gezegenden sadece bir tanesidir. Bu gezegenden çok daha teknik seviye itibariyle geride olan gezegenler var olduğu gibi, bu gezegenden çok daha ötede bir teknik seviyeyi gerçekleştirmiş olan gezegenler de var. Arkasında ne var? Arkasında son atom harbiyle bugün arasındaki mesafe var. İnsanlar akıl sahibi mahluklar olarak yaratılmış ve zaman müessesesi geçerken Allah-u Teala insanlara devamlı ilim öğretmiş. Zaman parçaları aşağı yukarı birbirine eşit. İlimin öğrenilmesi mutlaka insanları atama ulaştırıyor. Ve atama ulaştırması nefslerinin afetleri sebebiyle insanlar arasında kargaşayı arkadan kitle harplerini oluşturuyor. Sonuç mu? Sonuç insanların birbirlerini yok etmeleri. Defalarca bizim dünyamızda insanlar birbirini kitle halinde yok etmişler. Her şey sıfırdan başlamış. İşte o insanlar mağara adamları. Radyasyona maruz kalıp da konuşmayı bile unutmuş olanlar. Sonra adım adım ilerleyen insanlık. Böyle bir fırsatı yakalayıp da insan maymundan üremiştir diyenler nerelerde hata yaptıklarını çok iyi bilirler aslında. Ama bir kere bu sözü söylemiş bulundular Darwin'in ağzıyla ve vazgeçemezler. Öyle olunca da olmadık hilelere başvuracaklardır daha yıllarca. Ama genetik kodlar kesinlikle göstermiştir ki artık insan atası maymun olan bir varlık değildir. Sevgili kardeşlerim, insanın atası insandır. Ve insanlık Adem Aleyhisselam'la başlar. İlk insan ve ilk aile Adem Aleyhisselam'la tahakkuk etmiştir. Peki demin ne demek istedik biz? Dünya kainat üzerindeki tekamülün neden birbirinden farklı aşamalara ulaştığının göstergesi son atom harbi demekten neyi kastettik? Son atom harbinden bugüne kadar ulaşan çizgide acaba kaç yıl geçmiş? Kaç asır geçmiş? Kaç bin yıl geçmiş? İşte burada. Sır burada. Bir kısım gezegenlerde çok evvel atom savaşları sona ermiş. Onlar akılları bizlerden daha başlarında olan insanlarmış. Onlar bugün uçan daireleri başarmış olan insanlar, ışık hızının ötesindeki hızlarla bütün kainatı dolaşabilecek olan insanlar. Biz ortalarda bir yerdeyiz. Dünya bizden çok daha geri olan, hala ilkel çağda yaşayan insanların dünyaları da var. Ama Allah ilmini herkese veriyor. İşte Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşadılar. İnsanların, nesillerin varlığı, aile adı verilen bir müessesenin varlığına bağlıdır. Aile varsa nesiller vardır. Aile varsa çocuklar vardır. Aile varsa gelecek vardır. Öyleyse Allah Teala aileye değer veriyor. Bu müessese Kur'an'da kesin çizgilerle yer almıştır. Aile
meşru bir yapıdır, mukaddes bir yapıdır. Allah Teala aile dışı beraberlikleri kabul etmez. Onları reddeder, hatta cezalandırılmalarını Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aile denilen müesseseye dikkatle bakın. Kur'an fıkhi unsurlardan ve onun ötesinden oluşmuştur. Fıkıhla alakalı unsurların hepsi şu dünya hayatında neyi nasıl yapmanız lazım geldiğinin kesin işaretlerini taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i öyle bir biçimde indirmiş ki şöyle söylüyor: biz bu Kur'an'da her şeyi zikrettik, her şeyi bu Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik, hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. İşte şu dünyada yaşadığınız hayatın bütün kaidelerini ortaya koyan Kur'an ilminin adı fıkıhtır. Bugün dünya üzerinde binlerce fıkıh alimi yaşamaktadır ve gerçekten Kur'an'dan kalan tek gerçek miras fıkıhtır. Değişmemiş miras fıkıhtır. Fıkıh müessesesindeki binlerce din alimi gerçekten fıkhın bütün inceliklerine vakıf olarak bugün de dünya üzerinde vazifelerini gerçekleştirmektedirler. Fıkıh ilmi bize şu dünyada hangi işi nasıl yapacağımızın bütün usullerini, bütün kaidelerini ve bu konulardaki Allah'ın bütün emirlerini ve kanunlarını içerir. İşte bu fıkıh müessesesinin bir akti de nikah aktidir. Bir erkek ve bir kadının Allah huzurunda evlendirilmesi, bir aile yapısının oluşması. Bu Allah'ın izninde mutlak olarak nikah adlı bir müesseseyi gerektirir. Zamanımızda artık her şey öylesine çığırından çıkmış ki, insanlar, özellikle gelişmiş ülkelerdeki insanlar, artık nikah adlı bir müessesenin varlığını bile unutmuşlar gibi. Oysa ki nikahsız bir beraberlik meşruiyeti ifade etmez. Meşru değildir. Allah-u Teala böyle bir beraberliği kabul etmez. Neslin idamesi ve sahih olması nikah adlı müesseseye bağlıdır. Nikah yoksa çiftlerin başkalarıyla ilişki kurmalarını rahatlıkla sağlayan bir sistem var demektir. O zaman çocukların nesli sahih olmaz. O zaman Allah'ın mukaddes aile yuvası yoktur. Allah'ın aile yuvası mukaddestir. Çocuklarımız geleceğin teminatıdır. Öyleyse Allah'ın emri gereğince kurulan bir aile yuvasında çocukların büyümeleri asıldır. Nikah asıldır.
Sevgili kardeşlerim, sözlerimi dikkatle dinleyin. Sakın ola ki gayrimeşru beraberlikleri hayatınıza tatbik edesiniz. Bir kadının bir erkekle beraberliği mutlaka nikah adlı bir müesseseye bağlı olmalıdır. Başka türlüsü tecviz edilemez. Yaşantılarını bir nikah altına almayan beraberliklerde bizim kardeşlerimiz yoktur. Böyle olup da kendilerini kardeşimiz zannedenler aldanırlar. Öyleyse aile mukaddes yapısı itibariyle çocukların beşiklerini ifade eder. Çocuklar var olacaktır ki gelecek var olsun. Hepimiz netice itibariyle geçmişten geleceğe uzanan birer köprüyüz. Bizden sonraki çocuklarımız da geleceğe açılan yeni köprüler oluşturacaklar. Onların çocukları da öyle. Ta ki Allah'ın son günü gelene kadar, zaman bitene kadar, zaman geriye dönene kadar. Aile yuvasında reis, medeni kanunda yapılan değişikliğe rağmen, kadınla erkek aynı seviyededir demesine rağmen, Kur'an aile reisini erkek olarak tarif eder. Kanunlar hükümleri koyarlar. Ama esas hükmü koyan Allah'tır. Öyleyse aile yuvanızda biliniz ki ailenin reisi erkektir. Haklar itibariyle, hukuk itibariyle şartların eşit kılınması bir kanun işidir. Kanunları parlamento çıkartır. Ama Allah'ın kanunu Allah'a aittir. Fizik dünyadaki hukuk size şunu veya bunu sağlayabilir. Ama konunun temeli Allah'a aittir. Unutmayınız ki bizi, hepimizi yaratan Allah'tır. Sahibimiz Allah'tır. Ve hükmünü koymuş biz diyor erkeği daha güçlü yarattık. Hanımları daha zayıf yarattık. Erkeği kadının üzerine muhafız tayin ettik diyor. Öyleyse erkek ailesini geçindirecek olan kişidir. Çalışacaktır, çabalayacaktır. Başkalarına muhtaç olmadan ailesini geçindirecektir. Geçindirmek mecburiyetindedir. Kadının çalışması, Allah-u Teala buna bir yasak koymamış. Üstelik de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Ve ma leyse lil insani illa ma se'a diyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Öyleyse kadınlar da çalışacaktır, erkekler de çalışacaktır. İş bölümü ailelere göre değişebilir. Ailenin yapısında üç unsur vardır. Baba, anne ve çocuklar. Bu ailenin temel unsurlarıdır bunlar. Ama bu unsurlara ilaveten her zaman başka unsurlar da bulunabilir. Büyük anne, büyük baba, dede,
yine bunlara ilaveten torunlar bulunabilir. Osmanlı ailesi üç neslin, dört neslin bir arada yaşadığı konakları ihata etmekteydi. Ailenin en yaşlı erkeği ailenin reisiydi. Daima onun sözü geçerdi. Saygı bütün boyutlarıyla yer alırdı. Çocuklar büyüklerine saygı göstermeyi, küçüklerini sevmeyi, esas alacak bir disiplinle büyütülürlerdi. Öyleyse ailede büyük çocuklar, küçük çocukların üzerinde bir mevki sahibi olmalıdır. Bunların hepsi benim çocuklarım, hepsi eşittir dediğiniz zaman bu sadece hak açısından geçerlidir. Hepsinin hakkı birbirine eşittir. Ama gerek vazifelerin dağılımı, gerek küçüklerin büyükler tarafından korunmak mecburiyetinde oluşu bir karşılıklı dizaynı gerektirir. Büyüğün küçüğü sevmesi ve koruması söz konusudur. Küçüğün büyüğü sevmesi ve ona itaat etmesi söz konusudur. İkisi birbirine eşit değildir. Sorumluluk da küçükten büyüğe doğru değişik bir hüviyet kazanacaktır ailede. Öyleyse aile yapısının muhtevasına baktığınız zaman bu yapının içinde sorumluluk diye bir unsurun mutlaka mevcut olması gerektiğini unutmamalısınız. Ailenin bütün fertleri, yeni tabiriyle bireyleri, kendi yaşlarının gerektirdiği sorumluluğu almak mecburiyetindedir. Hangi anne elinde ekmekle ve yemekle çocuğunun peşinde evin içinde dolaşıp duruyorsa bu büyük bir yanlıştır. Çocuk acıktırılmalıdır. Zorla beslenme disiplini çok yanlış bir müessesedir. Çocuğu şımartır ve yemeklere karşı ilgisiz kılar. Üstelik bunu nefsi bir geçim vasıtası edinir. Annesine, babasına sitem yapar çocuk davranışlarıyla, onların kendisine verdiği şımarıklığa müsait hava içerisinde. Şımarıklık ailede katiyen tecviz edilmez. Osmanlı yapısı bunu ifade eder. Şımarık çocuk Osmanlı çocuğu olamaz. Çocuk en küçük yaştan itibaren kendi yemeğini kendisi yemeyi öğrenmelidir. Ağza beslemek çocuğu şımarık kılar. Yıllar geçtikçe çocuğun yemek yemekte direnç gösterdiğini göreceksiniz. Eğer çocuğunuzu onun ağzına besleyerek yetiştiriyorsanız. Ve anneler vardır, çocukluklarında onlara sorumluluk verilmiştir, iş yaptırılmıştır. Belki bundan şikayetçi olmuşlardır. Bu yüzden ben çocuğum olursa ona böyle davranmayacağım diye düşünen anneler, çocuklarına sorumluluk vermekten kaçınırlar. Onları iş yapmaktan alıkoyarlar. İşte çocuklarına yapabilecekleri en büyük fenalık budur.
sorumsuz bir çocuk yetişir. Bencil bir çocuk yetişir. Egosunun, nefsinin afetlerinin ona her açıdan hakim olduğu, dilediği zaman nefsinin afetlerine dayalı olarak yaptığı davranışlarla ailesini üzüntülere sevk eden bir yapı kazanır çocuk. Burada muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala yuvayı çocuk için kurmuştur. Mutlaka hedef o olmalıdır. Öyleyse çocuklar geleceğin teminatı olarak ailenin değişmez, şaşmaz unsurlarıdır. Böyle bir dizaynda anne ile çocuklar arasındaki ilişkiler, çocukları geleceğe hazırlamak istikametinde teşekkür etmelidir. Bu ise mutlaka çocuğa sorumluluk vermekten geçer. İşte iki anne türü demin söylemiştik. Birisi elinde ekmek veya yiyecek olan bir şeyle çocuğunun peşinde köşe bucak dolaşır. Ve çocuk şımarır. Öteki anne çocuğu acıktığı zaman ona yiyeceğini verir, önüne koyar, çocuk kendisi yer yemeğini. Yemezse yemez ama anne de ısrar etmez. İçgüdüsü acıktığı zaman çocuğu mutlaka yemek yemeye götürecektir. Normal standartlarda başka türlüsü mümkün değildir. Ve çocuk istemeden verdiğiniz her şeyde bir parça daha şımaracaktır. Aç olmayan bir çocuğa yemek yedirmeye uğraşmak, onu yemekten soğutacak olan en güzel çaredir. Çocuk yemekten adım adım uzaklaşacaktır. Sizin onu yedirmek istediğiniz zamanda değil, karnı acıktığı zaman yiyecektir. Anne ve baba olarak onun karnının acıktığı zaman devrelerini siz bileceksiniz. Ve ona göre çocuğu besleyeceksiniz. Onunla mükellefsiniz. Ama çocuğu en küçük yaştan itibaren yemeğini kendisi yiyen bir çocuk haline getirin. Çoraplarını kendisi giyen, ayakkabılarını kendisi giyen, bağcıklarını kendisi bağlayan, elbiselerini kendisi giyen bir çocuk. Hep birilerinden yardım alan, hep onlara muhtaç bir çocuk değil. Kendi işini kendisi gören bir çocuk. Ben anneyim, benim yüreğim dayanmaz diyen annelere şunu söylemek istiyoruz. Dayanmaz ama geleceğe sorumsuz bir çocuk yetiştirirsiniz. Ve ondan sonra bize hep şikayet edersiniz çocuğunuzun annesine ve babasına karşı ne kadar yanlış davrandığını ifade edersiniz. Arkasında siz varsınız. Onların büyütülmesi lazım geldiği gibi büyütmediğiniz için, onlara sorumluluk duygusu vermediğiniz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir kısmınız bekarsınız, yarın evli olacaksınız. Bir kısmınız evlisiniz. Mutsuzluğu oluşturan şey eşler arasındaki anlaşmazlıktır. Eğer tasavvufu yaşıyorsanız, bunun standartlarını iyi çizmelisiniz. İfrat ve tefrit, aileyi yaralayan, zarar dile eden bir hüviyet gösterir. Her şeyden evvel eşler birbirine karşı ilgi duymalıdır. Kendilerinin eşlerine karşı ilgi duyması, iç dünyalarında bu ilginin varlığı bir şey ifade etmez. Bu ilginin eşe gösterilmesi, yansıması Allah'ın
temel emridir. Ben Allah'la meşgulüm. 24 saatimi Allah'la geçiririm. Karıma ayıracak zamanım yoktur diyenleri Allah Teala yanlış bir davranışla tenkit eder. Elbette Allah'a zamanınızın tamamını ayıracaksınız. Ama bu eşinize gerekli ilgiyi göstermemenizi icap ettirmez. Öyle yaparsanız ne olur? Eşinize gerekli ilgiyi göstermezseniz ne yapar? Ne olur? Ona zulmetmiş olursunuz. Allah'ı sevmek zulmetmemenin temelini teşkil eder. Öyleyse eğer evlenmişseniz bir eşinizin var olduğunu ona sevginizi göstermek mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayacaksınız. Siz Allah ile birlikte mutlu olabilirsiniz. Ama o mutluluğunuzdan bir payı sizinle evlenen eşinize vermekle mükellefsiniz. Ben onu zaten çok seviyorum demeniz yetmez. Bu sevginizi eşinize göstermeye mecbursunuz. Allah-u Teala'nın emri bu. Beraber yaşadığınız şartlarda kiminle beraberseniz, annenizle berabersiniz. Annenize onu mutlu kılacak davranışlar sergilemekle mükellefsiniz. Babanızla berabersiniz. Aile reisisiniz, çocuklarınız var, eşiniz var. Ama anneniz babanız da sizinle beraber oturuyor. Babanıza da gerekli saygıyı ve sevgiyi göstermek mecburiyetindesiniz. Annenizle de ilgileneceksiniz. Babanızla da ilgileneceksiniz. Yeter mi? Yetmez. Çocuklarınızla da ilgileneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eşim benimle ilgilenmiyor diyen kardeşlerimize sesleniyorum. Siz onunla ilgileniyor musunuz? Acaba ona sevginizi belirtecek davranışlarınız var mı? Ben onu çok seviyorum, onun da bunu hissetmesi lazım demeniz yetmez. O hisseder veya hissetmez, bu kalenin, sahanın onun tarafındaki kesimidir. Ona hissetmediği şeyleri hissettirmek mecburiyetinde olan sizsiniz. Sizin sorumluluğunuz, eşinizi sevdiğinizi ona göstermektir. Eşinizi dikkatle inceleme altına alın. Nelerden hoşlanıyor? Hemen tespit edersiniz. Ona hoşlandığı şeyleri vermelisiniz. Onu hoşlandığı şeylerle donatmalısınız. Hangi yemekleri seviyor? Evin hanımı eşinin sevdiği yemekleri yapmalıdır. Hangi türlü giyimden hoşlanıyor evin içinde? Eşinin istediği gibi giyinmelidir. Eşi hizmet mi istiyor? Hizmet etmelidir. Evin reisi durumunda olan erkekler, eşinizle ilgilenmek mecburiyetindesiniz. Ben Allah'la meşgulüm, 24 saatimi Allah'a veririm demeniz bir şey ifade etmez Allah'a. Allah Teala bunu istemez sizden. Gene Allah'la ilgileneceksiniz. Mesela zikir yapacaksınız iç dünyanızdan daimi zikre ulaşmak için zikirle meşgulsünüz. Ama eşinizle de meşgul olmalısınız. Onu bir yabancı gibi tutamazsınız. Ona sevginizi göstermek ve yaşatmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eşler olarak birbirinize ciddi şekilde dikkat ve ihtimamla
sevginizi belirtmek mecburiyetindesiniz. Erkekler için de söylüyorum, hanımlar için de söylüyorum. Aile yuvası sizlerin birbirinize olan sevginizle mutluluk yuvası olarak devam eder. Yoksa her geçen gün mutsuzluğun içine yuvarlanan bir aile tablosu çizersiniz. Allah Teala da bunu asla istemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın istediği nedir? Allah'ın istediği eşlerin birbirine karşı anlayışla davranması. Mutlaka karşı tarafa olan sevginin belirtilmesi. Aile fertlerinin her birine ayrı ayrı ilgi gösterilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir erkek için beklendiği bir eve gitmek, eşinin onu sevgiyle, hasretle beklediği bir eve gitmek, bu muhakkak ki mutluluk verici bir olaydır. İnsanlar var, evlerine gitmek istemezler. Öyle bir eşleri vardır ki onları hayattan soğutmuştur. Sevgili kardeşlerim, öbür taraftan hanımlar vardır, kocalarının eve gelmesini istemez. Kendilerine gene kötü davranılacaktır, dayak atılacaktır. Nefsini rencide edecek olan her şey yapılacaktır diye. Sevgili kardeşlerim, haksızlıklar üzerine kurulan bir yuva sadece mutsuzlukları devam ettirir. Her şeyden evvel karı da koca da ailede hak sahibidir. Saygı unsurlarına dikkatle bakın. Kadın da kocasına saygı göstermelidir, kocası da eşine. Ama kadının kocasına gösterdiği sevgi saygının yanında küçük kalır. Kadın kocasına, kocasının kendisine gösterdiği saygıdan daha çok saygı göstermek mecburiyetindedir. Bu aile bireylerinin Allah Teala tarafından kurulmuş kanunudur. Öyleyse küçük çocuk abisine, ablasına, küçük çocuk, büyük çocuklar annelerine saygı göstereceklerdir ve babalarına, annelerine gösterdikleri saygıdan daha fazla saygı göstereceklerdir. Osmanlı'nın aile yapısı bunu gerektiriyordu. Ailedeki yaşlılara hürmet etmek mecburiyetindesiniz. Saygı göstermek mecburiyetindesiniz. Onlara dedirttirmeyeceksiniz diyor Allah Teala. Anneniz babanız yanınızdaysa diyor, siz aile reisiyseniz, anneniz babanız yanınızdaysa onlara dedirttirmeyeceksiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, aile reisliği çalışan, evine ekmek götüren erkeklerin sahip kılındığı bir mevkidir. Osmanlı ailesinde zamanımızdaki gibi değildi durum. Osmanlı ailesinde evin en yaşlı erkeği ailenin reisiydi. Evi geçindirenler o en yaşlı erkeğin dışındaki insanlar olsa bile bütün gelirler
ona teslim edilirdi. Ve evi idare eden daima oydu. Bütün ailedeki evlenmiş olan, ev sahibi olmuş olan çocukların, onların eşlerinin saygı gösterdiği makam evin en büyük erkeğiydi. Bütün kararlar ona aitti. Osmanlı yapısı tasavvufu mutlak olarak içine aldığı için ailenin büyüğü zaten her konuda mutlaka Allah'a danışan bir hüviyetin sahibi olurdu. Genel olarak herkes tasavvuftaydı. Yaşlandıkça yavaş yavaş Allah ile olan ilişki kurulur ve Allah'a sualler sorulup cevaplar alınmaya başlanırdı. Böylece sevgili kardeşlerim, unutmayın ki bugün bizim aramızda da yüzlerce kardeşimiz Allah ile konuşabilmek noktasına gelmiş durumdalar. Öyleyse o zamanki aile yuvaları artık ne yazık ki mevcut değil. Ama isteyenler bu aile yuvasını gerçekleştirebilirler. Evler nohutada bakla sofa şeklinde, o konaklar tarihlere karışmış durumda. Ama Osmanlı'nın hatırası yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ceddinizle, atalarınızla iftar edin. Onlar devleti ebed müddetin sahipleriydi. Onlar devleti aliyenin sahipleriydi. Onlar nizamı alemdiler. Ve aile yuvasının en üst boyutta örnekleri insanlık tarihi boyunca onlardadır. Osmanlı'da sofraya oturulduğu zaman konuşulmazdı. Ailenin büyüğünden izin almadan konuşmak söz konusu değildi. Böyle bir nizam artık bugün şartların gereği olarak imkanların dışında gibi görünüyor. Ama yaşamak isteyen aileler için bu imkan her zaman vardır. Öyleyse her şeyin en güzel standartlarda oluştuğu bir aile düzeninde kimler oluşuyordu Osmanlı'da? Büyük konaklarda ailenin en yaşlı erkeği. Diyelim bu büyük babanın babası hayattayken, ondan sonra büyük baba, büyük anne iki tarafında. Yani çocuklara göre büyük baba, büyük anne, sonra baba, anne, sonra evlenmiş olan çocuklar ve onların çocukları. Ailenin bütünü bu konaklarda yaşarlardı. Hareme ayrı kapıdan, selamlığa ayrı kapıdan girilirdi. Selamlık erkeklere ait olan bölümü, harem hanımlara ait olan bölümü ifade ederdi. Her iki tarafın temizliğe ve tuvalete ait olan ihtiyaçları ayrı ayrı kesimlerde giderilirdi. Evler ona göre dizayn edilirdi. Her şeyi Osmanlı Allah'a göre ayarlamıştı. İşte zamanımızda da aileler var.
Bakıyorum birçok ailede erkekler hala eşlerine dayak atıyor. Onların bizim aramızdan olmadığını düşünüyorum. Şikayetler zaten hep eşim yolda değil şeklinde ulaşıyor. Ama eğer tasavvuf içindeki kardeşlerimiz de böyle yapıyorlarsa bu yanlış bir şey. Nefslerine hakim olmalılar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın size verdiği kuvveti eşinizi sindirmek istikametinde kullanmayın. Aranızda nizah etmeyin. Her zaman bize ulaşabilirsiniz. Ulaşmanıza rağmen nefslerinizin afetlerini yenemediğiniz çok olaylar yaşadık. Her biriniz şunu esas ittihaz edeceksiniz. Hatayı karşınızdakinde aramayacaksınız. Kendinizde arayacaksınız. Eşiniz size şu veya bu istikamette ters bir davranışın sahibi olduysa, acaba ben bu davranışı icap ettirecek olan ne yaptım diye kendi kendinize sormalısınız. Aramalısınız hatanızı, hiç ona sormadan hatanızı düzeltmelisiniz. Ve eşinizin davranışındaki değişikliği hak etmeye çalışmalısınız. Eşim bana kötü davrandığı için ben mutsuzum demek bir çözüm değildir. Herkes kendini bütün boyutlarıyla irdelemelidir. Acaba ben eşime karşı lazım gelen dikkat ve ihtimamı sarf ediyor muyum? Ona gerekli olan sevgiyi ve saygıyı gösterebiliyor muyum? İş dünyanızda duyduğunuz şeylerin, güzel hususların dışa vurulması, karşı tarafa belli edilmesi hedef olmalıdır. Eşinin sizin kendisini sevdiğinizi, ona karşı saygı duyduğunuzu her davranışınızdan rahatlıkla çıkarabilmelidir. Öyleyse Allah Teala bütün insanların evlenmesini istediği için evlendiniz. Sizden beklenen şey sağlıklı, hem sıhhat açısından sağlıklı hem de ahlak açısından sağlıklı çocuklar yetiştirmektir. Tasavvuf size bu imkanı mutlak olarak sağlar, siz kaidelere riayet ettiğiniz takdirde. Öyleyse eşinizle olan davranışlarınızda eğer eşinizden yanlış bir davranış görürseniz arkasında evvela kendi hatanızı arayın ve onunla dostça konuşmaya çalışın. Onu üzgün gördüğünüzü, arkasında yatan sebebin siz olup olmadığını öğrenmeye çalışın. Eğer sizseniz sebebi öğrenmelisiniz ve o sebebi inkar etmek yerine

olmayacaktır. Bir an için karşınızdaki eşinizi yok farz edin. Hataların hepsinin size ait olduğunu düşünün ve yeni bir insan olmak üzere Allah'ın huzurunda Allah'a söz verin. Ve eşinize gidin sorun. Hangi hatalarım varsa bana söyle, ben hepsini düzeltmeye hazırım. Bugünden itibaren sana farklı bir eş olacağım. Allah'ın ve senin istediğin performansın sahibi olacağım. Davranış biçimlerim tam Allah'ın bana emrettiği standartları sergileyecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunu yaptığınız gün ilk adımı atmış olacaksınız. Siz bunu söyledikten sonra sözünüzü tutabilirseniz, o zaman sıra eşinize gelir. O da kendisinde hataları aramaya başlar. Sizin o müstesna davranışlarınız onu doğruya yaklaştıracaktır. Şeytan size böyle bir tatbikata girdiğiniz zaman der ki, zaten sana kötü davranıyordu, sen de bu davranışlarında ona çanak tutuyorsun, artık seni bir esir yerine koyar bu, olmadık kötülüğü bırakmaz. Sana yapmadık kötülüğü bırakmaz. Ama sözlerimi dinlerseniz, tatbik mevkine koyarsanız, hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. Hanımlar derler ki, eşlerimiz başka kadınlarla beraber oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara öyle bir davranış biçimi sergilemelisiniz ki, sizde buldukları sevgiyi, aile yuvası şefkatini başkalarında bulamasınlar. Aklın yolu birdir. Onları siz evinizde her cepheden mutlu edebiliyorsanız, onlar hiçbir zaman başkalarına gitmek gereğini duymayacaklardır. Öyleyse düşünün sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi neden evlendirdi? Mutlu olmanız için evlendirdi. Eğer evlilik size mutsuzluk getirdiyse, huzursuzsanız, o zaman denemeniz lazım gelen ilk şey eşinizi değiştirmek değildir. Denemeniz lazım gelen ilk şey derhal değişmektir. Değiştiğiniz andan itibaren sabırla sergilediğiniz bütün güzellikler eşinizi her geçen gün biraz daha size bağlayacaktır. Öyleyse güzellikler sizin davranış biçimlerinizin arkasında. Hep şeytan size hayır öyle değil, sen ona iyi davrandığın zaman senin daha çok başına çöker ve sana daha çok zulmeder şeklinde bir korkutmaya girecektir sizi. O iblistir. Sizin mutsuz olmanız için bütün yalanları söyler. Ama söylediklerimizi denediğiniz zaman, eğer hakkıyla tatbik ederseniz, başarı kazandığınızı göreceksiniz. Unutmayın ki, ne kadar zalim görünürse görünsün, eşleriniz de netice itibariyle birer insandır. Kendilerine yapılan muamelenin sınırlarını mutlaka değerlendireceklerdir. Öyleyse bu değerlendirme standartları içinde düşünün söylediklerimizi. Sevgili kardeşlerim, Allah uygun görmeseydi evlendiğiniz kişiyle evlen.

vermezdiniz. İradenizle bir karar verdiniz ve evlendiniz. Öyleyse o yuvayı mutlu bir yuva haline getirmek siz kocalar için de asli vazifedir. Siz karılar için de asli vazifedir. Karı koca arasındaki ilişkileri en güzel hüviyete sokmak karı kocanın temel hedefi olmalıdır. Bu sözlerimizi hiç unutmayın. Allah Teala'nın sizi mutsuz olmak için değil, mutlu olmak için evlendirdiğini, buna uygun gördüğünü sakın unutmayın. Öyleyse yaptığınız her davranışı yalnız kendi cephenizden değerlendirirseniz, öbür taraf bütün boyutlarda haksızdır, siz haklısınız diye değerlendirirseniz, aile yuvası ayağınızın altından kayar. Mutlaka sizin de hatalarınız vardır. Öyleyse evvela kendi hatalarınızı düzeltmekle başlayacaksınız. Aile hayatındaki mutluluğun temelinde fedakarlık mutlak olarak vardır. En az iki kişisiniz. Bir şeyleri, aynı şeyleri paylaşmak mecburiyetinde olan iki kişi, her an yanlışlıklar olabilir. Bunları değerli saymayın. Her problemi karşınızdakine sistem yapmak için bir vesile ittihaz etmeyin. Tam aksine problem oluştuğunda hemen konuşun. Neden öyle davranıldığını öğrenmeye çalışın. Size düşen hangi hatanın sahibisiniz ki size öyle davranıldı sualinin cevabını aramaktır. Soracaksınız. Bazen o kadar sudan şeyler yüzünden eşinizi kırdığınızı fark edeceksiniz ki şaşacaksınız. Şeytan ikinizi nasıl böyle bir tuzağa düşürüyor? Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden bir ses eşinize kötü şeyler yapmanızı emrediyorsa bilin ki o şeytandır. Ve sakın şeytana yüz vermeyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sıcak aile yuvanızda sonsuz mutluluklarla hayatınızı idame ettiren bir hüviyete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyoruz. Allah'ın hepinizi görmek istediği statü. Allah yarattıkları içinde en çok insanı sever ve en çok sevdiğinin sadece mutlu olmasını ister. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğu insanlara ulaştırmak üzere indirilmiştir. İlahi mutluluğa en sonunda ulaşılır. İradenin teslimiyle ulaşılan nokta Allah'ın sünnetullahının bizim üzerimize tam tesir icra etmesi halidir. Zikrimizin zikir olmaktan çıktığı, irademizin bizden alındığı, sünnetullahın Allah kelimelerinin kesintisiz olarak bize duyurmaya başladığı bir yeni dünyada yaşamaya başlarız. Orası yolun sonudur. Mutluluğun şaikasıdır. Allah Teala herkesin ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesini ve bu muhteşem mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda sadece Allah'a hayranlık duyabilirsiniz. İşte aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz ona hayranız. Mutluluğu o öğretti ifadesi yetmez. Yaşattı. Bizi mutluluğun şaikasına çıkardı. Huzur bütün boyutlarıyla bizi kuşattı. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Şunusun ballar balı dediği şey, ballar balı dediği nokta, o nokta. O nokta ki Yunus şöyle diyor. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içer o. İşte Yunus'un o büyük sırrına Allah Teala bizi ulaştırdı. Ona hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize ki bizi ona layık görmüş. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Bizim bildiğimiz herkes mutluluğu arar. Ama herkes mutluluğu kendi standartlarında arar. Yani insanlar zannederler. Ben eğer çok zengin olursam
mutlaka saadeti yaşarım. Param çok olacak deme gitsin. Her şeyi şimdi dikkatimi çeken ama sahip olamadığım her şeyi satın alabilirim. Mutluluğun daha ötesi var mı yani diye düşünür insanlar. İsterdik ki kim bunu söylemişse, hani ben zengin olayım, zengin olayım da bu filmi bitireyim, zengin olayım da mutlu olayım, her istediğimi alabileyim, böylece benden daha mutlusu olmasın. Sevgili kardeşlerim, bunun mutluluk olduğunu zannedenlerin hepsinin çok zengin olmasını canı gönülden dileriz Allah-u Teala'dan. Neden dileriz? Anlasınlar diye dileriz. Zengin olsunlar da zengin olmanın onları mutluluk dedikleri o sahile ulaştıramadığını anlasınlar, görsünler. O zaman ayakları suya erecek ve araştıracaklar. Ha, demek ki bu mutluluk dedikleri şey parayla elde edilmiyormuş. Neyle elde edilir? Bir işaret verelim mi? Zikirle. Mutluluğun enine boyuna yaşandığı yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan insan ehli hayırdır. Kendisi istikametinde ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi her an zikreder. Bir insan Allah kelimesini tekrar ettikçe devamlı derecat kazanır. Derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Derecat kazanma eğer kesintisizse kişi gerçek anlamda hayra ulaşmıştır. Kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Bu mutluluk neden kesintisizdir? Çünkü mutluluğu oluşturan şey Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarıdır. Bu nurları insan kalbine çekebilecek olan bir tek anahtar vardır, bir tek kelime vardır. Allah kelimesi. Allah'ın katından üç nur gelir. Rahmet nuru, fazl nuru ve salavat nuru. Bunlardan insan nefsinde kişiyi mutluluk denilen hedefe götürebilecek olan sadece bir tanesidir. O fazıldır. Bir insanın nefsinin kalbi mürşidine ulaşmadan evvel Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açtığı zaman %2 nura kavuşur. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, ona kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar. Yani o kişinin ruhunu, o kişinin fizik vücudunu, o kişinin nefsini, o kişinin iradesini Allah'a teslim etmesini sağlar Allah Teala. Eğer kişi gerekli iradi yapının sahibi ise,
Yani güçlükler onu yolundan saptıramıyorsa, zikir kendisine güç geldi diye zikri bırakmıyorsa, tam aksine, madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim, madem ki Allah Teala da bana garanti vermiş, eğer sen bana ulaşmayı dilersen, ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse ben Allah'ın bana emrettiği şeyi yaparım ve zikrimi gün geçtikçe arttırırım. İşte zikirden başka hiçbir ibadet bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Sadece Allah kelimesi. Allah kelimesinin geçtiği La ilahe illallah. Ve Allah kelimesinin geçtiği her yerde Allah Teala'dan nurlar gelir kişinin kalbine ama şarta bağlı bir oluyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olmak kaydıyla. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyen kişide tecelli eden bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerli. O kişi zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir veya dilinde kımıldatmadan, ses de kullanmadan Allah kelimesini tekrar etmek. Hafif zikir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülün anahtarı zikirdir. Hiç kimse zikirsiz Allah'ın ülkesine giremez. Allah'ın ülkesi mi? Mutluluk ülkesi. Allah herkesin o ülkeye girmesini ister. Son derece basit bir sebeple sadece Allah Teala bir insanın ya Rabbi ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum hayattayken. Beni de ermiş evliyalarından kıl ya Rabbim. Sen demişsin ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır. Öyleyse sen Rabbsin, Allah'sın, benim sahibimsin. Mutlaka sözünü tutarsın. Ey Yüce Allah'ım beni de lütfen beni de kendine ulaştır. İşte Allah yakarma mahallidir. Yalvarma merkezidir. Sadece ona yalvarır Allah'ın dostları. Gözyaşları dökerek ona içlerini açarlar. Her an onunla konuşurlar, o da onlarla konuşur. Ne diyor Allah Teala da ulul elbab mertebesindekiler için? Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de
hep Allah'ı zikrederler. Zikretmek, Allah ile konuşmayı mutlaka ifade eder çünkü Allah Teala buyuruyor ki sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Senden evvel biz hep kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik. Allah'ın vahyettiği insanlar, işte bir yanlış anlaşılan konuda vahiy sadece peygamberlere gelir derler. Hayır, peygamberlere gelmez. Allah Teala buyuruyor ki biz o insana da vahyettik ki o sonra yola çıktı, yoldan çıktı ve şeytanın dostu oldu. Allah Teala bırakınız Allah'tan başkasına herhangi bir insana Allah yolunda olan bir insana Allah'a vahyetmesini. Sonradan şeytanın hegemonyasına gelecek olan birisine bile vahyettiğini söylüyor. Hatta insanların birbirine vahyettiğini söylüyor. Hazreti Zekeriya 3 gün konuşmama orucu emredilince kürsüden orada bulunanlara vahyediyor. Dilini de kıpırdatmadan, ses de çıkarmadan hepsine sözlerini ulaştırıyor. Elbette Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgu bu. Ama Hazreti Zekeriya'nın bunu gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin bir tarafında mutsuzluk var. Şeytanla beraber olmak var. Terazinin ikinci tarafında mutluluk var. Allah ile beraber olmak var. Ne yazık ki insanların %90'ından fazlası şeytanla beraber olmak yolunu tercih ederler. Kimisi bilgisizlikten, kimisi nefsinin kalbindeki afetler sebebiyle ama insanların büyük bölümü Allah'ın emirlerini yerine getirerek ruhunu, beçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşamak yerine bunların hiçbirini gerçekleştirmemek yolunu seçer. O da bir tek sebeple gerçekleşebilir ancak Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyenler için problem bütün boyutlarıyla ayaktadır. Dilemeyenler dalalettedir. Dilemeyenler cehenneme giderler. Dilemeyenler hüsrandadırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kapının var olduğunu hiç unutmayın. Kim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum derse o kapıyı açacaktır. Açması için de o dileği gerçekleştirmesi söz konusudur. Yani Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Biz insanlar için dilemek yeterlidir.
Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet kelimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehdi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi, Allah seçer. Men kişiyi, İleyhi ona, kendisine. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Men o kişi ki yeşâhu dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır. İleyhi ona, kendisine. Men kişiyi yünip, yönelen Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Onlardan, o insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın söylediği ne kadar net, ne kadar açık, öyle değil mi? Sadece bir dileğiniz, tek bir dileğiniz, Allah'a ulaşma dileği. Sizin mutluluğunuz için, en azından dünya mutluluğunun yarısı için garanti teşkil eder. 7-8 aylık bir süre içinde mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Günlük zikrinizde 2 saat, 3 saat civarındadır. Ede 3 safhada gerçekleştirirsiniz. 1. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safha. 2. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. 2. safha. Nefsinizin kalbi henüz sadece %2 rahmet birikimine ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşması söz konusuysa, bu hedef o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bu başlangıç o kişiyi mutlaka Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak suretiyle dünya saadetinin yarısını yaşamasına kavuşturur. Nefsinin kalbinde %51 nurlar var olduğu için. Aynı zamanda da üçüncü kat cennetin sahibi kılar. O kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an birinci cennetin, birinci gök katındaki birinci cennetin birinci gök katına paralel bir seyir takip eder. Nasıl 7 tane gök katı varsa birbirinden sonsuz mesafelerde birbirinden ayrı uzak olan 7 tane gök katı dünyanın etrafındaki atmosferden, stratosferden, ionosferden bahsetmiyoruz. Allah'a giden yolda 7 tane gök katı açılır. O gök katlarına paralel başka bir seyir cennetler içinde geçerlidir. 7 cennet Allah'a daha yakın, daha yakın,
daha yakındır. 7 tane gök katıyla paralellik arz eder. Bir çizgi zemin katı olan dünyamızdan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşarak yedinci gök katından sonra Sesselin Münteha'dan Allah'a ulaştırır. İkinci çizgi, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere ulaşır. İki yolun birbiriyle ilişkisi yoktur. Birisi Allah'a, ikincisi yedi kat cennetlerin her birine ulaştırır. Tıpkı bunun gibi yedi kat cehenneme götüren yol, yedi kat cennete ulaştıran yolun zıttı istikamette ve yedi kat yerler zulmani alemin yedi katı. O da aynı yol, aşağı doğru bir yol takip eder ve aynı seviyelerde cehennemlerin karşılığında başka başka alemlerde bu olay yaşanır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Düşünün bir defa, sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cehennemden kurtarıyor. Bu söylediğim husus çoktan insanlar tarafından unutulmuş. İnsanlar kurtuluş standartlarının hepsini kaybetmişler. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbirinizin haberi olmayacaktı. Bu kadar kolay cennete girebileceğini bilemeyecektiniz. Mutluluğun, dünya saadetinin yarısının bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu, sadece bir dileğe dayalı olduğunu bilemeyecektiniz. Nitekim Allah Teala bize bunları öğretmeden evvel hemen hemen kimse bilmiyordu. Ancak biz açıklamalarımızı yaptığımız zaman herkes bu açıklamalar boyunca yaptığımız açıkladığımız Kur'an ayetlerini gözden geçirdikleri zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğu kesinlik kazandı. Neden öyle? Biz söylemediğimiz için, Allah söylediği ve söylettiği için. Biz bir vasıtayız onun. Belki telefonuyuz sadece. Sevgili kardeşlerim, insanlara bu güzellikleri öğretmek, sonra da etrafınızdaki insanların bu güzellikleri yaşayarak gerçekten mutlu olduklarını görmek, bunu yaşayabilmek öylesine doyulmaz bir has ki. Öylesine doyulmaz bir olay ki sevgili kardeşlerim. Hanginiz çevresine bunu anlatmış da işlerinden herhangi bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin Allah'a ulaşana kadar geçirdiği o mutlu dönem, ona bu hakikati ulaştıran kardeşimizi kim bilir ne kadar mutlu ediyor her halükarda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insana mutluluğu anlatabilirseniz, ne kadar çok insana bir tek dilekleriyle Allah'ın cehenneminden kurtulacaklarını, cennete gireceklerini, hem de üçüncü kat cennete kadar onları götürecek olanın sadece bir tek dilek olduğunu onlara anlattığınız zaman
Ne yaptıklarını hatırlayın bakalım şimdi. En kötüsü ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu inanmayan insanlar siz onlara ayetlerini söylediğiniz zaman arkalarını dönüp giderler. Ayetlere bakmayı bile düşünmezler. O kadar emindirler ki sahip oldukları ilmin onları kurtaracağını. O ilmin onları kurtaracağından hiç şüpheleri yoktur. Ve de zannederler ki İslam'ın beş şartını yaşamak öğretilmiştir onlara. İslam'ın beş şartını yaşarlarsa azıcık cehenneme gideceklerdir, birazcık kavrulacaklardır orada. Sonra da oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Benim sevgili kardeşlerim, şeytanın onlara ne kadar büyük bir oyun oynadığını acaba ne zaman fark edecekler? Onları kurtaramadığımıza yanıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, şu anda bunu öğrenip de hayatlarına tatbik edenlerden hiçbirisi bunu yapamayacaklardı. Ve gidecekleri yer cehennem olacaktı. Sizlerin de bizim de cehennem olacaktı. Ama tablo öyle değil ki. Allah Teala bizi seçmiş. Bu açıdan biz dünyadaki en bahtlı insanız sevgili kardeşlerim. Bahtımız da var. Allah Teala ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Bizi seçmiş. Bize öğretti ilmini. Belki de okyanustan bir damlayı verdi bize sadece. O bir tek damla bile hepinizi sonsuz bir cennet hayatının içine ulaştırmaya yeterli. Bunları sizlere anlatabildiğim için Allah Teala bize TV'den sizlere ulaşmak imkanını verdiği için ve şu anda bilgisayardan bütün dünyaya ulaşmamız mümkün olduğu için. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlerin de Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, o kurtuluşa erenler arasında sizlerin de bulunduğunu bilmemiz bize öylesine huzur, mutluluk veriyor ki sevgili kardeşlerim. Daha ötesi yok. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sebeple en asgari standartlarda hepinizin dünya saadetine, dünya saadetinin yarısı da olsa günün sadece 12 saatinde de güzellikleri yaşasanız, bu da bir neticeyi işaret ediyorsa sizin gideceğiniz yerin, kıyamet günü gideceğiniz yerin ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz takdirde ki ulaştırmamanız için hiçbir sebep olamaz. Üçüncü kat cennet olduğunu bilmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Nasıl, nerede böylesine üst seviyede bir yardım söz konusu olabilir ki sevgili kardeşlerim? Terazinin bir tarafına bakıyoruz. Bir tek dilek var burada. Kişi, Ya Rabbi demiş, Ey Yüce Allah'ım demiş, beni de ermiş evliyalarından kıl. Onca milyonlarca ermiş evliya
sana ulaşmayı diledi ve sen onların ruhlarını kendine ulaştırdın. İşte ben de öyle bir evliya olmak istiyorum. Bunu Kur'an-ı Kerim'de son derece kolaylaştırmışsın. Diyor ki, bir tek talebiniz kafidir. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak ve senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de bunun için yapacağınız şey sadece bunu benden dilemektir. İşte diliyorum Yüce Allah'ım. Eğer dileğim kalbi değilse bana kalbi dilek yapmayı nasip kıl. Allah'ım ben ruhumu sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir temenni, böyle bir dilek sizi Allah'ın indinde çok güzel noktalara ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yola çıkarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gemi iskeleden açılmıştır. Yedi tane limana ulaşacak. Yedinci limanda teslim gerçekleşecektir. Gemi yolculuğu için. Sizin de ruhunuzun Allah'a ulaşması için ana dergaha ulaşmanız tabiyetle birlikte, sonra ruhunuzun oradan birinci gök katına, daha sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü gök katına, sonra sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına ulaşması, yedinci gök katında yedi tane alemden geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, ifna olması. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi var mı? Tabii var. Nefsinizin kalbi %80'den fazla nur dolduğu gün, 80'i aştığı anda nefsinizin kalbindeki nurlar fizik vücudunuzu teslim ettiniz. %100'e ulaştı, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Tevbe-i Nasuh'a davet edildiniz. İhlas makamının sahibisiniz. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örtecek, başınızın üzerine salah nuru verecek. Sonra iradenizi teslim alacak. Başınızın üzerine salah nurunu verdikten sonra örttüğü günahları bir de sevaba çevirecek. Sonra iradenizi teslim alacak. İrade teslimi gerçekleştikten sonra da sizi irşada memur ve mezun kılacak. İşte burası o cennetle başlangıçta ulaştığınız üçüncü kat cennetle, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda ulaştığınız cennetle çok farklı bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yine bir Kur'an sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Risalet ve Hidayet. Bütün Resuller hidayetle vazifeli olarak gönderilirler. Allah Teala eğer bir Resul göndermişse ki Resul irsal edilen demektir, gönderilen demektir. Allah Teala tarafından vazifeli kılınan manasına gelir. Resul göndermişse oradaki Allah Teala'nın hedefi o kavme hidayeti ulaştırmaktır. Yani o kavmin mensuplarının hidayete ermesini temin etmektir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman birçok ayet çıkıyor ortaya. Resullerin hidayetle gönderildiğine dair. İşte Bakara Suresi'nin 213. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kânen nâsu ümmeten vâhideten ve be'asallâhün nebiyyîne mübeşşirîne ve münzirine. Kâne idiler, nasu insanlar, ümmeten, ümmet olarak vahideten. İnsanlar tek bir ümmet idiler. Ve Eâsallâhün Nebiyyine. Ve Allah beas etti. Beas Allah'ı, Allah beas etti. Nebiyyine, nebiler, peygamberler. Mübeşşirine, müjdeleyici olarak. Ve münzirine, ve inzar edici, yeni Türkçe ile uyarıcı olarak. Ve enzele, ve gönderdi. Meahü onunla, yani o Resulle, o Resullerle ül kitabe, kitap gönderdi. Bil hakkı, hak ile. Li yahkûme, li için yahküme, hüküm vermek, hüküm versinler diye. Beynen nasi, beyne arasında, en nasi insanlar arasında. Li mahtelifu fih. Ve içinde mahtelifu fih, ihtilafa, ayrılığa düştükleri şey hakkında.

Allah Teala insanların ayrılığa düştükleri konular hakkında hüküm vermeleri için kitap indirdi. İşte Hazreti Musa'ya Tevrat inmiş. Hazreti İsa'ya İncil inmiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise Kur'an'la şereflenmiş.

Allah Teala diyor ki ve muhtelepe ve itirafa düştüler. Fihi onun üzerinde illellezine utuhum min ba'di ma ca'etumul beyinatü bayen beynehum. Kendilerine beyineler minbadi'den sonra ma şey caiz ümül onlara gelen şey beyinatü beyineler ve sonuç şöyle oluyor. Kendilerine apaçık belgeler, beyineler geldikten sonra sırf kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ihtilafa düşen sadece kendilerine verilenlerdir.

Ve hedallahu'llezine, Allah'ellezine onları hedallahu, Allah hidayete erdirdi. Ellezine aminu, amin olanları.

ma'terefu fihi min el hakkı iznihi hakkında ayrılığa düştükleri yani ihtilaf mahtelefu itiraf ettikleri şey fihi içinde minel hakkı haktan biiznihi onun izniyle Allah Teala onları kendi izniyle hidayete ve hedallahu lillezine aminu amin olanları Allah Teala kendi izniyle hidayete erdirdi. Vallahu yehdi men yeşahü ve Allah dilediğini hidayete erdirir. İla yehdi ulaştırır, erdirir. Men kişiyi yeşahü dilediği kişiyi ila sırat-ı müstakim sırat-ı müstakime. Buradaki yehdi kelimesi ulaştırmak istikametinde kullanılmış. Onları sırat-ı müstakime ilettiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah Teala diyor ki vaktiyle insanlar bir tek ümmetken Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler, nebiler, beyaz etti nebi, peygamber ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hak ile hüküm vermek için kitap indirdi. Üç ayrı peygambere, üç ayrı kitap. Ve bu kitap verilenler de Allah kendilerine kitap vermesine rağmen aralarında ihtilafa düştüler. Sevgili kardeşlerim,

Yani ruhun Allah'a teslimi, üçüncü safa. Fizik vücudun Allah'a teslimi, dördüncü safa. Nefsin Allah'a teslimi, beşinci safa. Muhlis olmak, altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci safa. İşte bütün insanlar için muhteva bundan ibaret. Dört tane teslimle karşı karşıyayız. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin teslim olmamızı ister? Teslim olmamızı istemesinin arkasında sadece biz insanların mutluluğu yatar. Üç kitabı da incelediğimiz zaman hepsinde yedi safa ve dört teslimin mevcut olduğunu, bir, ikincisi de bu yedi safa ve dört teslimin bütün insanlara farz olduğunu görüyoruz. İnsanlar kıyametten sonra ya cehenneme gireceklerdir ya da cennete ulaştırılacaklardır. Aradaki fark sadece bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesidir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği anda dalaletten hidayete adım atmıştır. Sadece bir dilek Allah'a mülaki olmayı dilemek o kişiyi cehennemden mutlaka kurtarır. Birinci kat cennetin sahibi kılar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, arkasından da ölmüş olsa bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama böyle bir dilek olmaksızın ölen herkes için İslam'ın ve şartını yapsın veya yapmasın netice değişmez. O kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bir başka açıdan olaylara baktığımızda İslam'ın beş şartının kesin olarak farzlardan oluştuğu ama bu farzların beşinin toplamını bir araya getirsek bile bir insanı cehennemden kurtaramayacağını Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Cehennemden insanı kurtarıp da birinci kat cenneti alacak olan husus, o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesidir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. İşte bu dilek o insanı cehennemden kurtarır. Bu kişi mutlaka mürşide ulaşmak ihtiyacını duyacaktır. Bu kesindir. Mutlaka duyacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah Teala mutlaka mürşidine ulaşma iştiyakını, mürşidine ulaşma azmini ve talebini yerleştirecektir. Ve o kişi mutlaka Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a hayattayken ilka etmeyi, ulaştırmayı dileyecektir. İşte bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, kim dilerse dilesin, eğer kalpten

ise o kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Öyleyse bu muhtevada Resullere baktığımız zaman bütün Resullerin hidayetle gönderildiklerini görüyoruz. Hidayetle vazifeli olduklarını, hidayete ermekle insanları bir hedefe, hidayete ermek istikametinde bir hedefe yöneltmenin aynı ağacın dalları olduğunu görüyoruz. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ Biz göndermedik Resullerden illa bir lisan-ı kavmi. Sadece onları kendi lisanlarının, kendi kavimlerinin lisanlarıyla gönderdik. Hangi kavimde bir Resul vaaz etmişsek, bir Resul görevli kılmışsak, işte o Resul onların o kavmin lisanıyla konuşan bir Resuldür. يُبَيِّنَ لَهُمْ Onlara beyan etsin diye. Neden? Onların lisanını kullanıyor. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Ve yudillullahu Ve Allah bırakır, men kişiyi, yeşâ-ı dilediği kişiyi ve yehdi men yeşâ, dilediği kişiyi de hidayete erdirir. İki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah-u Teala tarafından velayette bırakılıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayeti dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayetin birinci aşamasıdır. Demin saydığımız 7 aşamalık bir hidayet meselesinde Allah'a ulaşmayı dilemek açıştır. Bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz gerçeği yer alır. Allah'a ulaşacak olan şey o kişinin sadece ruhudur. Biliyorsunuz ki ruhumuz Allah-u Teala tarafından öferilir ve Allah-u Teala emanetini geri ister. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırılması ise hidayet adını alır o kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa ki aslında Allah kendisine ulaştırmıştır ruhunu. Çünkü kişiye düşen sadece bir taleptir. Gerekleri yerine getirdiği takdirde yani zikrini yaptığı takdirde namazını kıldığı takdirde İslam'ın 5 şartını yerine getirip de onun üzerine Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Yeter ki bu dilek kalpten bir dilek olsun.
Nail suresinin 36. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki velekat ve asla ve andolsun ki biz beaz ederiz. Fi içinde kulli ümmetin, bütün ümmetlerin içinde Resulen, Resul beaz ederiz. Orada hayata getiririz. Orada o kavmin içinde onu var ederiz. Eni budullahi. Eni budullahi Allah'a abd olsunlar diye. Allah'a kul olsunlar diye. Beş tane bu tağut ve tağuttan insan ve cin şeytanlardan iştinav etsinler diye. Beş tane bu iştinav etsinler diye biz bütün ümmetlerin içinde Resuller beas ederiz diyor Allah Teala. Hayatı getiririz. Eminhum men hedallahu. Ve bu durumda benim onlardan men bir kısmı bazı kişiler hedallahu hidayete ersinler ve minhum men hakkat aleyhit taraya. Onların bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Bir kısmını da bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Men kişiler hakkat hak oldu. Aleyhit aleyhi onların üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Fesiru fil ardı. Yeryüzünde gezin bakalım artık. Ve öyleyse bu takdirde van siru seyredin. Dolaşın, gezin. Fi içinde ardı. Dünyanın içinde dünyada gezin, dolaşın. Fenzuru keyfe kâne akıbetül kezibîn. Fenzuru o zaman o veya o zaman o takdirde fenzuru nazar edin. Bakın keyfe ne oldu? Kâne akıbetül mükezibin. Keyfe kâne ne oldu? Akıbeti ondan sonraki safhadaki durumu mükezibin, tekzip edenlerin tekzip ve mükezip aynı kökten geliyor. Tekzip etmek, yalanlamak demek. Kezibinlere, yani tekzip edenlere, tekzip edenlerin halleri akıbetinin nasıl olduğuna bakın diyor Allah Teala. Bakın ki tekzip edenlerin hakikat durumu nasıl oldu? Öyleyse Allah Teala gene Resul bahsettiğini ve bunun hidayet için olduğunu söylüyor. Meryem suresinin 43. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya ebeti inni kad ca'eni minel ilmi ma lem yetike fettebi'ini ehdike sıraten seviyya.
Ya Emet'i, ey babacığım. Kalk andolsun ki Cae geldi, yani bana geldi. Minel ilmi, ilimden. Ma ilimden bir şey. Lem yetike. Lem yetike. Sana gelmeyen. Lem negatif ek oluyor. Yetike. Gelen. Lem yetike. Sana gelmeyen. Fettebi'ini. Öyleyse bana tabi ol. Ehdike seni ulaştırayım. Sıraten seviyya. Düzgün seviyeli, yani Allah'a ulaştıran yola. Ayetler arda arda bir hidayet meselesinin varlığından bahsediyor. Taha suresinin 10. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ve iza vere iz rea naren ekale li ehlihim husu inni anestu naren lealli atikum minha bi kabesin ev ecidu alen nari huda. Ve iz rea gördüğü zaman naren ateş. Ve o zaman kale dedi li ehlihim ailesine, onun ehline, kendi ehline dedi ki husu. Durun, bekleyin. İnni muhakkak ki ben anestü naren bir ateş gördüm. Lealli eki atikum getiririm size minha ondan ateşten bir Kâbesin bir kor, bir ateş. Ev vücudu alen nari hüda veya ateşin üzerinde hidayeti elde ederim. Hidayeti bulurum. Burada Allah Teala yine hidayetten bahsediyor. Hazreti Musa bir Nebi Resul, yani Resul ve söz konusu olan şey gene hidayet. Taha suresinin 47. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor. Etiyahu ve kula inna resule rabbike. Öyleyse

Yahu ona gidin. O zaman kula söyleyin. İnna Resulâ Rabbike. İnnena muhakkak ki biz Resulâ Rabbike. Rabbinin iki Resulüyüz.

ve ersil ve ana beni İsrail'e. İsrailoğullarını bizimle birlikte irsal et, gönder. Ve la tuazibhum ve onlara hum onlara la tuazib azap etme. Kat cinake andolsun ki sana biz getirdik bir ayetin. Ayetin. Ayet getirdik. Min Rabbiki senin Rabbinden. Esselamu ala meni tebe'al huda. Esselamu ve selam olsun ala üzerine meni tebe'al i huda. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Görülüyor ki gene Resul gene hidayetle gönderilmiş. Hazreti Musa biliyorsunuz ki Hazreti Musa bir nevi resuldü. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir nevi resuldü. Bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın bir resulü mutlaka vardır. Şu anda da dünyada ne kadar kavim varsa her kavimde en az Allah'ın bir Resulü mutlaka şu anda da görev yapmaktadır. Allah Resullerini o kavimdekileri hidayete erdirmek üzere gönderir. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Sümmeç tebahu rabbehu. Sümmeç sonra eşteba seçti. Bu onu rabbehu Rabbi. Onun Rabbi sonra onun Rabbi onu seçti. Ve tabe aleyhi ve heda. Ve ona karşı tövbe etti. Yani onun tövbesini Allah'a tövbe eden kişinin tövbesini Allah kabul etti. Ve heda ve hidayete erdirdi. Yani onu hidayete erdirdi. Tövbenin kabulü hidayete ermek değildir. Hidayete ermek en az ruhun hidayete ermesidir. Bu ise bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına seyre sülük isimli bir yolculukla ulaşması. Sonra da Allah'ın zatında zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kaleh bita minha cemiyan.
Minha oradan cemiyan hepiniz. Kale Allah Teala diyor ki, dedi ki, Allah kelimesini kullanmamış ama daha evvelki ayete dayalı olarak Allah Teala dedi ki diyoruz. Kale bir daha. Oradan ikiniz aşağı inin. Cemiyan hepiniz badüküm li badün adüv. Bir kısmınız diğerlerine düşman olarak. Bir bazınız bazınıza birbirinize düşman olarak demek daha kestirme bir ifade. Yani bir tarafta şeytan var, bir tarafta Adem Aleyhisselam. Allah Teala diyor ki fe imma yetiyennüküm minni hüden. Benden size hidayet gelecek. Minni min denden ki ni i benden size gelecek, hidayet gelecek diyor Allah Teala. Ve min teba hüdaye. Kim hidayetime tabi olursa. Kim hidayetçime, hidaye hidayetçi tabi olursa, fela yadüllü, o dalalette kalmaz, dalaletten kurtulur. Fela yeşka, eşyaki de olmaz. Öyleyse hidayetin gelmesi bir vasıtayla oluyor. Allah Teala mutlaka bir hidayetçiyi vazifeli kılıyor ve o hidayetçi o insanlara hidayeti ulaştırıyor. İnsanları hidayete erdiriyor.

Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealnâhum eyyimeten. Ve cealnâ biz kıldık. Hum onları eyyimeten imamlar kıldık. Yehdune hidayete erdiren bi ile emrina bizim emrimiz. Emrimizle na biz. Emrina bizim emrimiz. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık onlardan. Onlardan değil. Cealnâhum. Onları kıldık. Onlardan bir kısmını değil. Onları imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık diyor Allah Teala. Ve evhayna ileyhim. Ve onlara vahyettik. İlel hayrati. Hayırlar işlemeyi vahyettik. Fiil, yapılan iş. Onlara hayırlar işlemeyi emrettik. Ve ikame salate ve namazı ikame etmeyi, namazı kılmayı, salat namaz, namazı kılmayı vahyettik. Ve ita ez-zekah ve zekatı vermeyi vahyettik. Ve kânû lenâ âbidîn. Ve kânû ve oldular lenâ bizim için âbidîn. Abdlar, kullar oldular. Onlar bize kul oldular diyor, kullar oldular diyor. Görülüyor ki gene Resuller bu sefer imam kelimesi kullanılmış. Kullar huzur namazının imamları.

Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kul de ki etiullahe Allah'a itaat edin ve etiur resul ve resule itaat edin ve intevellev eğer dönerseniz yüz çevirirseniz ve innema aleyhi ve sizin üzerinize aleyküm ma ümmetüm. Ve intevellev yine yüz çevirirseniz ve innema bu takdirde aleyhi üzerinizedir. Ma şeyküm bile sizin sorumluluğunuz ve aleyküm ve üzerinize mahmülküm. Onların üzerine onların sorumluluğu, sizin üzerinizde sizin sorumluluğunuz söz konusudur diyor. Size yüklenendir. Hamal kelimesi de aynı kökten geliyor. Yük taşıyan demek. Ve in tuti'uhu eğer ona hu ona tuti itaat ederseniz ve in tuti'uhu ve eğer ona itaat ederseniz tehtedu o zaman hidayete erersiniz. Ve ma alel resulü illel velagul mübin. Resulün üzerine düşen illa sadece ap açık bir tebliğdir sadece. Tebliğden başka bir şey değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bütün Resuller hidayetle gönderilmişlerdir. Ve bütün Resullerin görevi hidayeti öğretmektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabe 7 safhada 4 tane teslimi yaşamışlar, gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler.

Ama sonra gelen nesiller Allah'ın bu hedeflerinden yavaş yavaş uzaklaşmışlar. Zamanımızda ise öyle bir uzaklaşma söz konusu olmuş ki Allah Teala'nın iki ayet-i kerimesi İnnel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvel hüda bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayetin dışında bir açıklama ile yer almış. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İşte o var ya. Hüve işte o. El hüda. Hidayettir. İki ayet-i kerimede açıkça Allah'a insan ruhunun ulaşması hidayettir diyor. Ama ülkemizdeki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde bir ifade kullanılmış. İnsanlar ruhları vücutlarından ayrılırsa öleceklerini zannediyorlar. Oysa ki ruh günde belki 100 defa o kişinin vücudunu terk edip gider ve gelir. Kişinin ruhu bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde hidayet babında birlikte olduk. Resuller hidayetle gönderilir. İşte bu konuşmamızda bütün Resullerin hidayetle gönderildiği ayetlerde apaçık yer almış durumda. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere birlikteyiz. Her sohbet bizim için bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Kalplerin birleştiği, gönüllerin huzurla dolduğu bir beraberliği yaşamak üzere birlikteyiz. Allah'ın yolunda, Allah ile beraber, sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda birlik ve beraberlik bir bütünü oluşturmak, bütünün bir parçası olmak ama bütünün bilincinde olarak. Allah ile bütünleşmeyi sağlamak. Bir insan kendisi ve etrafındakilerle Allah'ın katkısı olmaksızın bir mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz. Mutluluk deyince mutlaka Allah'ın devrede olduğu bir nizam söz konusudur. Allah'a inanmayan, Allah'a inanan ama yakın olmayan bir insan mutluluğu hiçbir zaman yaşayamaz. Mutluluğun kaynağı, merkezi ve dağıtıcı sistemi bizatihi Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah, Rabbimiz, O hepimizin sahibidir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sadece bir köle sevgili kardeşlerim. Onunla varız. Onunla mutluyuz. Onunla başkalarına mutluluk ulaştırırız. Biz kendimizden konuşmak yetkisinin sahibi değiliz. O bizi konuşturur. Söylediklerimiz bize ait değildir. Ona aittir. Yapacağımız her şeyi şimdiye kadar yapmakta olduğumuz gibi bize Allah yaptırır. Evet de şimdiye kadar sözünün başlangıç noktası Allah'ın yoluna girdiğimiz andan itibaren. Sevgili kardeşlerim,
mutluluk müessesesi Allah ile insan, insan ile diğer insanlar arasında kurulan bir insanı huzura kavuşturan bağlantıları içerir. Allah'ın dostları mutludurlar. Onların iç dünyaları aydınlıktır. Daimi zikrin onlara verdiği bir huzur içinde yaşarlar. Bu yüzlerine, gözlerine konuşmalarına mutlaka yansır. Sevgili kardeşlerim, biz kendimizden konuşabilmek yetkisinin sahibi değiliz. Bizi Rabbimiz Allah konuşturur. Biz kendimizden mutlu değiliz. Bizi mutlu eden Yüce Rabbimizdir. Kim mutlu olmak istiyorsa bunun bir tek yolu olduğunu bilmesi lazım. Zikirle nefsindeki afetleri tamamen temizlemek. Bu ancak daimi zikirle mümkündür. Daimi zikre ise Allah'ın yardımı olmadan hiç kimsenin ulaşması mümkün değildir. Daimi zikirden evvel fizik vücudun teslimini gerektiren 18 saatlik zikre Allah'ın yardımı olmadan hiç kimse ulaşamaz. Zaten 3 saatlik bir zikirde bile asli unsur gene Allah'ın yardımıdır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyor Allah Teala? Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sadece onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bu Allah'ın mükafatıdır, hediyesidir. Karşılıksız verdiği bir nimettir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi sevmesi, eğer böyle bir şey söz konusuysa, Allah-u Teala sizi seviyorsa, dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmekle Allah'ın emirlerini yerine getirmekle ve onun daha ötesinde Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşamakla tahakkuk eder. Bu muhteva mutluluğun ta kendisidir. Mutluluğun yeterli boyutta, en üst boyutta yaşanabileceği yer daimi zikre ulaşılan noktadan itibaren hüküm fermadır. Allah Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını ister ve şartları koymuştur. Allah'ın bu konudaki terazisi zikirle mutluluğun arasındaki ilişkidir. Kişinin zikir seviyesi terazinin bir tarafında, mutluluk öteki tarafındadır. Kişi ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, gramlar o kadar ağırdır. Mutluluk da o kadar çok yeşeren bir bitki olarak kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, hayat denilen bir muhtevayı Allah-u Teala izin verdiği sürece hepimiz yaşamak mecburiyetindeyiz. Bazıları için bir zevk olan dünya hayatı, huzur dolu bir dünyayı içerirken, nefsi istikametinde talepleri olan insanlar için dünya bir mutluluk yuvası olamaz. Nefsin afetleri varsa onlar kişiyi devamlı rahatsız edecektir. Şeytan bir insana sadece nefsin afetleri kanalıyla yaklaşabilir. Nefsin afetlerini bütünüyle devre dışı bıraktığınız zaman ki bu daimi zikrin sahibi olmakla gerçekleşir. O zaman şeytan sizin elinizde bir oyuncak olur. Size hiçbir şey yapamadığını itiraf etmek mecburiyetinde kalır. Daimi zikir, nefsinizin kalbinde hiçbir afeti bırakmayacak olan yegane anahtardır. Oraya ulaştığınız zaman şeytan tertemiz bir kalp ile karşılaşacaktır. Hiçbir noktasında hiçbir barınağı olmayan kendisi için hiçbir barınağı olmayan tertemiz bir kalp. Şeytan insanın kalbindeki karanlıklara tesir edebilir. Ama ne zaman siz daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı ederseniz, nefsiniz pırıl pırıl Allah'ın nuru ile dolarsa, o güneş gibi sizi ısıtacaktır. Güneş gibi kalbinize aydınlık olacaktır. Size mutluluğu yaşatacaktır. Bütün boyutlarıyla mutluluğu.
Mutluluğun ilacı sevmektir. Sevin, aziz kardeşlerim. Sevin. Sevdikçe sevinirsiniz. Sevginizi kalbinizde saklamayın. Sevginizi ishar edin. Yani belirtin. Onlar sizin onları sevdiğinizi bilirlerse bir şey kaybetmezsiniz. Ama çok şey kazanırsınız. Sevgi ishar edildikçe, acıklandıkça başka insanların kalbinde de sevgi tomurcuklarını vücuda getirecektir. Sevenler mutlaka sevilir sevgili kardeşlerim. Kim bir başkasını sever de onu sevdiğini davranışlarıyla ortaya koyarsa, sevilen taraf da onu sevmek istikametinde bir eğilimin içine mutlaka girer. Bu konu tamamlanır veya tamamlanmaz, kişiye göre değişir. Ama bu eğilim sevgi karşısında kayıtsız kalmama hüviyetindedir. Hiç kimse sevildiği zaman kayıtsız kalamaz. Sevgilerin boyutunda değişiklik vardır sadece. Taraflardan biri diğerini, diğer tarafı daha çok sevebilir. Ama o insan başka insanları sevebiliyorsa, nefreti hayatından silebiliyorsa, düşmanlığı bütünüyle yok edebiliyorsa, düşmanlığının da böyle bir durumda ona düşman olanlar, Allah'a düşman olanlardır, şeytanın taraftarlarıdır. Ama onların da mutluluğunu ister. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yakın dostları hiç kimseye düşman muamelesi yapmazlar. Onların düşmanı yoktur. Onlara düşman olanlar vardır. Onlar Allah'ın dostları başkalarına düşman olmazlar. Olamazlar. Kalplerinde şeytanın onlara hükmedebileceği bir boşluk mevcut değildir. Daimi zikir sebebiyle bu imkansızdır. Nefsindeki şeytanın el koyabileceği bütün odak noktaları sıfırlanmıştır Allah'ın nurlarıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları isteğiyle yaratır. Kendi dünyalarını kapkaranlık eden insanların bizatihi kendileridir. Ya doğru yolu seçerler, Allah için yaşamak üzere bir hayata başlarlar ve de Allah Teala onların ruhlarını kendisi Allah'a ulaştırır. Ve o insanlar bundan sonrasına da devam ederler. 3 saatlik bir zikirle bir insanın ruhu Allah'a normal standartlarda ulaşır. Günde 3 saatlik bir zikir bu konu için yeterlidir.
Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah-u Teala'nın bütün insanlara mutlaka ulaşmalarını emrettiği bir hedeftir. Allah'ın dostları nefs tezkiyesi yoluyla bunun yarısına ulaşabilirler. Yani nefslerinin kalbinde %51 aydınlık olduğu noktada bu Allah tarafından gerçekleştirilir. Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Allah Teala nefsinin kalbini %51 nurla doldurur kişinin. Geri kalan %49 karanlığı ifade eder. Nefsin kalbindeki nurlar mutluluğu yaşatırlar. Nefsin kalbindeki geri kalan karanlıklar ise %49 kalmış olur. İnsanın ruhu Allah'a ulaştığı zaman, Allah'a ulaştırdığında o kişinin mutsuz çevresini, mutsuz yönünü, mutsuz bölümünü teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, Allah için yaşamak hiç de zor bir şey değildir. Bir tek dilek, sadece bir tek dilek. Ya Rabbi,

ulaştırdın onların talebi üzerine. Şimdi benim de talebim var. Ben de istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum. Beni de mutluluğa ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bunu kabul etmemesi mümkün değildir. İsteyin diyor. Verelim. Talebena, bizden talep edin. Ve cebena, biz ona icabet edelim. Ve biz ona icabet edelim. Yani senin istediğin mutluluğu sana verelim diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala insanın mutluluğunu istediği cihetle kainatın en üstün mahluku olarak yarattığı insanın mutlaka mutluluğunu istediği cihetle bunu mutlaka gerçekleştirecektir. En çok sevdiği, yarattığı bütün mahlukat içinde insandır. Ve onca yaratık arasında sadece insana ruhundan üfürmek gibi bir büyük şeref bahşetmiştir. Bütün insanlara doğdukları zaman Allah-u Teala ruhundan mutlaka üfürür. Ama cinlere ruhundan üfürmez Allah-u Teala. Meleklere böyle bir şey söz konusu değildir. Her birisi farklı bir boyutta, farklı bir yapıyla yaratılmıştır. Bu yaratıkların içinde Allah Teala'nın de üstün olan insandır. Sadece Allah'ın ruhunu insana üfürmesi sebebiyle. Allah Teala insanı o üfürdüğü ruhu kendisine teslim etmeleri istikametinde teçhiz ettiği için ve hedefi de Allah'ın hedefi bu olduğu için, yani insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını Allah dilediği için, öyle istediği için, onlardan gelecek olan dileği Allah-u Teala mutlaka gerçekleştirir. Allah'ın baktığı ve kontrol sahasına giren bir tek şey vardır. Bu talep gerçek bir kalbi dilek mi? Yoksa gerçekte kişi böyle bir şey istemiyor. Ama herkes, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim ruhumu da sana ulaştır dediği için o da böyle bir şey söylüyor. Ama böyle bir hedefe ulaşmak istikametinde kalbi duygusuz. Kalbi o istikamette çarpmıyor. Kalbi talep yok. Bir düşünce sistemi var sadece. O düşünce sistemi bakalım böyle bir şey iste diyorlar Allah-u Teala'dan. Ben de söyleyeyim Allah-u Teala'ya beni de ulaştırsın kendine. Bir talep değil sevgili kardeşlerim. Yasak savmak gibi bir şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı kalben dilemeli. Bu kalbinde bir bütün oluşturmalı. Bütün gönlüyle kişi Allah'a ulaşmayı dilemeli. Böyle bir

kalbin varsa kişinin kalbi Allah'a dönük demektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalp Allah'a dönecektir. Dönmüşse yani kalbi talebi söz konusuysa gerçekten yürekten bir dilekle o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa Allah için kıymetli olan işte budur sevgili kardeşlerim. Allah mutlaka o kişinin ruhunu o kişi dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştıracaktır. Ona 7-8 aylık bir ömür vermişse ki bir insan eğer gerçek anlamda kalbinde böyle bir talebi oluşturmuşsa Allah Teala'nın buna kayıtsız kalması mümkün değildir. Sözü var. Allah kim ona ulaşmayı dilerse onu yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, böyle yapmasaydı ne olacaktı? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasaydı ne olacaktı? Hiç. Ruh gene Allah'a ulaşacaktı. Ama o kişinin ölümüyle ulaşacaktı. Ve kişi de ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği için, böyle bir talebin sahibi olmadığı için gideceği yer cehennem olacaktı. Nefs tezkiyesini veya daha öteye geçip de nefs tasfiyesini sağlayamayacaktı. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşanmaya değer bir dünya olabilir. Bir şartla. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, sadece onlar için dünyada verilen bu gezegen bir mutluluk beldesi olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Daha içinden mutluyum diye bağırmak gelir. Sevgili kardeşlerim bu bambaşka bir zevktir. Allah'ın yaşattığı bir muhteşem olaydır. Kişi yoluna devam eder. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra o büyük mutluluğu 7-8 ay en üst boyutta yaşadıktan sonra belki 18 saat zikre çekerek, zikre ulaşarak, zikir çekerek nefsini de Allah-u Teala'ya teslim. Fizik vücudunu da affedersiniz Allah'a teslim. Edebilir 18 saatlik zikre ulaşmak suretiyle. Bu büyük bir mutluluk oluşturur. Ama bu noktada da kişi bu noktadaki mutluluğunu o başlangıçtaki
Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştırmasına kadar geçen devre içinde yaşadığı o mutluluğu orada da bulamaz. Daha sonra fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim eder, daimi zikre ulaşır, gene bulamaz. İradesini Allah'a teslim eder, gene bulamaz. O ruhunu Allah'a ulaştırdığı 7-8 aylık zaman o kişinin hayatının en üst boyutta zevki yaşadığı bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim,

Yarenlik ettiğimizde Allah Teala'nın bize verdiği hedef bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırma hedefidir. Gerçekten bunu isteyen herkes Allah'ın sözü olduğu için kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kendime ulaştırırım. Allah'ın sözüdür. Mutlaka sözünü tutar. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömür vermişse bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mutlak olarak tezahür eder. Çünkü o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeştevi seçer. Men kişiyi, yeşâ'ü dilediği kişiyi ileyhi ona Allah dilediği kişiyi ona yani kendisine Türkçe'de kendisine tabiri daha uygun. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve onu ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine yani men kişiyi yeşâ'ı. Affedersin. Men yeşâ'ı men yunîb. Münîb olan kişiyi. Münîb olmak Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Nâb-ı kelimesi, münîb kelimesi, enîb-i kelimesi hep aynı kökten geliyor. Dilemek, Allah'a yönelmek manasına geliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiş kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a yönelmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içinde her şey çok güzel. Bütün insanların Allah-u Teala mutluluğu yaşamasını, o 7-8 aylık devredeki unutulmaz mutluluğu herkesin mutlaka yaşamasını ister Allah-u Teala. Onun için farz kılmış. Sadece ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı değil, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. Nefsimizi Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. İrademizi Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. Ve sevgili kardeşlerim, Yüce Rabbimiz hepimizin mutlu olmasını istediği için farz kıldığı şeyi ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı bizim dilememizi yeterli buluyor. Kim dilerse diyor, dilediği andan itibaren ben alırım kumandayı diyor elime. Ve ben o kişinin ruhumu kendime ulaştırırım ve onu o kişi ulaştırmış gibi mükafatlandırırım diyor. Nefsinin kalbini %51 nurlarla doldururum. Yarı yarıya dünya mutluluğunu ona yaşatırım. Ve
da kendime ulaştırırım. İşte bu ustattır. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını mutlaka ister. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen herkes başka bir yoldan mutluluk kazanabileceğini zannetmesin. Bir insana bir yardımda bulunursunuz. Bu sebeple mutlu olursunuz. Ama bu mutluluk geçecektir. O anda yaşanan bir şeydir. Ondan sonra yok olur. Ama zikir müessesesinin verdiği huzur ve mutluluk bir insan için unutulmazdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem de cennet mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Hadi gelin bugün sizinle bir yarenlik yapalım. Allah'tan bahsedelim, sevgiden bahsedelim, mutluluktan bahsedelim. Hı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer size ben şimdi desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, siz ne diyeceksiniz? Hı? Bize de öyle geliyor diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Aslında sevgili kardeşlerim, hangi şartlar içinde olursanız olun, mutlu olmak için sebep daima vardır. Ama şeytan size o sebebi değil, karanlığı gösterir sadece. O, sizi huzura kavuşturacak olan çözümü görmemeniz için, onu fark etmemeniz için, onu idrak etmemeniz için her şeyi yapar. Şimdi diyorum ki bir düşünün bakalım. Hepimiz birer yaratıkız. Kim yaratmış? O. Allah Teala bizi yaratmış. Ve siz diyor, kendiniz o tarafa yönelmedikçe ben sizi şeytanın eline bırakmam diyor. Ama diyor, bunun için sizden bir talebim var. Bana diyor ulaşmayı dileyeceksiniz. Size bir ruh üfürdüm. O ruh sizin değil diyor, benim diyor. Ve diyor onu bana iade etmek durumundasınız. Mutluluğunuzun da arkasında bu gerçek yatıyor diyor. Mutlu olabilmenizin başlangıç noktası o sizdeki emaneti bana diyor ulaştırmanız. Ama ulaştırmak için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Siz sadece ruhunuzu ölmeden bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan böyle bir şey yaparsa ne olur? Üf, neler olur neler. Dalaletten kurtulur. Küfürden kurtulur. Cehennemden kurtulur. Hüsrandan kurtulur. Takva sahibi olur. Mümin olur. Hidayete erer. Sevgili kardeşlerim, tağuta kul iken Allah'a kul olur. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, siz sadece tağuta kulsunuz. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanların topuna birden Allah-u Teala tağut diyor. Hepsi. Bütün şeytanlar. Hani insanları Allah'ın yolundan ayırmak isteyenler vardır hep. Allah'ın yoluna girmesine engel olmak isteyenler vardır. İşte onlar tağut. Ve de Allah-u Teala'ya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlara gelince onları devamlı kandırmaya çalışırlar. Allah-u Teala'nın var olmadığını iddia etmekten başlayarak Kur'an'ın bir uydurma kitap olduğunu söyleyenler mi ararsınız? Bu zavallı zındıklar ne yaptıklarının farkında değiller. Öyle mantıksız şeyler söylüyorlar ki sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri onları mutlu etmek için dururken hem mutsuzluğun içerisinde yuvarlanıp gidiyorlar, küfür içinde ve kin içinde bir hayat geçiriyorlar. Kin, nefret, düşmanlık, hayatlarında sadece bunlar var. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı? Şu anda beni dinleyenlerin arasında biliyorum ki büyük bir kısım söylediklerimizi tatbikata koymuştur. Öyleyse mukayese edin. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel neydiniz? Şimdi nesiniz? Nasıl aranızda bir birlik ve tesanüt kurulabiliyor? Nasıl oluyor da birbirlerinizi sevmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yardımlaşıyorsunuz birbirinizle? Düş duruma düşene hepiniz yardım elinizi uzatıyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar? Neden onlar da mutlu, siz de mutlusunuz? Yardım eden de, yardım gören de. İşte bundan 14 sene evvel sahabe bu hayatta yaşadılar. Birbirlerinin yardımcısı ve destekçisiydiler. Bunun temelinde ise Allah sevgisi var. Allah'ı yok farz eden o zavallı insanlara nasıl acımasınız sevgili kardeşlerim? Yani bırakınız başka bir tarafa bakmayı. Kendilerine baksalar sadece. Deseler ki ben görebiliyorum, gözlerim var. İşitebiliyorum, kulaklarım var. Ve düşünebiliyorum, aklım var. Bu aklın standardı içinde ben acaba nasıl yaratıldım? Bir ovum, bir sperm ve insan sevgili kardeşlerim sadece iki hücre. Başlangıçta sadece iki hücre var. Bundan bir insan çıkıyor. Bir insan oluşuyor. Hangi kuvvet acaba bu insanı gözleriyle, kalbiyle, her noktasında bir muhteşem dizaynla yaratıyor? Sevgili kardeşlerim, aynaya bakıyorsunuz, sadece bir tane kişi var karşınızda, siz, bir kişi. Ama siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. 70 trilyon. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her bir kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Enzimler, proteinler, onların dışındaki parçacıklar. Bir tek kromozomunuzda 20 bin parçacık. Hesapladınız mı? 70 trilyon 46 tane. Çünkü her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. 46 tane. 23 anneden, 23'ü babadan geliyor. Sonuç mu? 46 tane 70 trilyon. 100 tane olsaydı 7000 trilyon olacaktı. Yani 7 katrilyon olacaktı. Ama ...23 çift kromozom, 46 kromozom, bu rakamın 7 trilyondan 7 katrilyondan aşağı olması lazım. 5 katrilyon. Daha aşağı bir tabirle düşünelim. 5 katrilyon. Bunu 20 binle çarpacaksınız. Katrilyondan bir defa 3 sıfır daha ekleyeceksiniz. Ondan sonra ne geliyor bilmiyorum, daha büyük rakam. Bunu da 1 sıfır daha ekleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu astronomik rakamlar, ey ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu astronomik rakamlar size hiçbir şey söylemiyor mu? Düşünüyorsunuz, insan kendi kendine oluşmuştur. Kainat kendi kendine oluşmuştur. Cansızlar için bunları söylüyorsunuz. Ya canlılar için? Hanginiz can verebilirsiniz? Can alanlar da kendileri mi aldıklarını zannediyorlar? Allah-u Teala'nın öldürmediği kişiyi kimse öldüremez. En çok bu zavallı insanlara acıyorum, bu ateistlere. Nasıl oluyor da bunca ilim yapmış olan insanlar, aralarında doktorlar var, profesörler var, bu adamlar ateist. Bu kadarcık bir şeyi düşünemiyorlar mı? Kendi kendine oluşan bir insan. Sevgili kardeşlerim, şu aktüel bilimler konusunda size açıklamalarda bulunuyoruz. Bu, her bir kromozomunuzun içinde bulunan o 20 bin parçacıktan bir tanesi bir enzim. Bu enzim bir virüsü veya bir mikrobu, ona ait olan o en küçük parçacığı negatif veya pozitif biçimde etkiliyor. Bu etkilemenin arkasından vücudun koruyucu sistemi, immün sistemi devreye giriyor veya başka bir sistem tahakkuk ediyor, immün sistem devreye giremiyor. Onu devreye sokan da, devreye girmesine mani olan da ayrı ayrı enzimler, proteinler. Bu parçacıklardan bir tanesi bu. Vücudun hastalıklarla donanmasına, hastalıklarla mahvolmasına veya hastalıkları yenmesine sebebiyet veriyor. O 20 bin parçadan bir tanesi. 46 çift kromozom, 23 çift kromozomumuzdaki her birinde mevcut olan 20 bin parçacıktan bir tanesi bunlara sebebiyet veriyor. Eğer hastalanıyorsanız bunlar sebebiyle hastalanıyorsunuz. Nasıl bir nano sistem? Milimetrenin milyonda birinden daha küçük bir dünyada cereyan ediyor bunlar. Ve hepsi bilinçli. Ve siz bunları yaratabilecek olan bir kudrete inanmıyorsunuz ha? Öyleyse ne iddia ediyorsunuz? Bunlar kendi kendine mi oluştu? Anneniz babanız bir vasıtadır. Sizi dünyaya getiren Allah'tır. Var etmek istediği için varsınız. Hayat tesadüflerden ibadettir diyorsanız, ibarettir diyorsanız, hiçbir şey tesadüf değildir. Tesadüfün yeri yoktur kainatta. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde, dizaynı dahilinde cereyan eder. Neyle karşılaştıysanız bilin ki arkasında başka birisi yok, siz varsınız, o sizdir. Güzellikleri de davet edebilirsiniz, çirkinlikleri de. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Bu söylediğim standarttaki her şey aktif. Her şey bir bilinçle hareket ediyor. O bilinci bundan alemdeki o mikro sistemde mikro parçacıklara o hareket imkanını veren, o bilinçli, şuurlu hareketi veren kim acaba? Tesadüf mü? Yoksa başka bir varlık mı var size göre? Mesela tabiat ana diyorsunuz. O tabiat anayı yaratan kim? Daniken Efendi Tanrıların Arabaları kitabında iddia ediyor. Dünyaya birçok gezegenlerden insanlar gelmiş. Bu yüzden dünyada insan varmış. Söylediği şeyde ve yazdığı kitaplarda Allah'ın olmadığını iddia ediyor. Hazreti Musa'nın gittiği yerde uzaydan gelen bir hava gemisi varmış, ışığı görmüş o, oraya gitmiş vesaire vesaire. Ama benim sevgili kardeşlerim, o gezegendeki o insanları kim yarattı? O gezegene de başka bir gezegenden geldilerse, ilk gezegendeki insanları kim yarattı? Düşünün olayı bir defa, enine boyuna. O zaman ateist olduğunuzdan utanç duyacaksınız. Siz bu ilmi okullarınızdan aldınız, öğrendiniz. Geçenlerde olayı duydunuz. Çok değil, 20 kilometre aşağıda Ruslar bir hedefe ulaşmak üzere inmişler 20 kilometre aşağıya. Depremlerin ölçülmesi için. Ama karşılaştıkları şey Yecüc Mecüc. Cehennemi yaşayan varlıkların konuşmaları duyuluyor. Duydunuz mu? Tüyleriniz üperdi mi? O bilgiyi veren adam diyor ki ben bir komünistim, Allah'a inanmıyorum. Ama diyor şimdi diyor cehenneme inandım diyor. Cehennem 20 kilometre aşağıda. Bu zavallı komünistin sizden ne farkı var ki? Ey ateist kardeşlerim! Bu kadar mantıksız olabilir misiniz? Bu kadar şuursuz, akılsız olduğunuzu kimse iddia edemez. Üniversiteler bitiriyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Öyleyse bunun arkasında ne yatıyor dersiniz? Kibirinizin, o gururunuzun arkasında ne yatıyor dersiniz? Sizden üstün bir varlığın sizi yaratması onurunuza dokunuyor ha. Ama ne kadar çırpınırsanız, debelenirseniz netice değişmez. O yaratır, yaratandır. Siz yaşarsınız, siz bir yaratıksınız. Tıpkı bizim gibi siz de kendini o akıllı olan olduğunuzu neden bütün ateistlere sesleniyorum. Hele bir takım saflar bir takım açıklamalarda bulunuyorlar bilgisayarlarda. Onlara da cevap vermeye kardeşlerimize vazife verdim. Bizim devreye girmemiz gerekmiyor. Bizden ilmi alan kardeşlerimizin her birisi onların bir tanesine cevap verebilecek seviyededir. Birçok profesörü de cebinden çıkartırlar. Nasıl? İlmi Allah'tan aldıkları için. Sevgili kardeşlerim, ilim Allah'ın katındadır. İlmin sahipleri, ilimsizleri her zaman yenerler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Şimdi dünya üzerinde ne kadar ateist varsa hepinize sesleniyorum. Bizim söylediklerimizin bir yanlışlığını bulun bakalım. Bir hatamızı bulun bakalım. Şu dünyada nükleer fizik denilen bir müessese var. Bir öğretim müessesesi. Her şeyleri yanlış. Hiçbir noktada zaten tutarlı bir şey söyleyemiyorlar. Her söyledikleri bire belkini naks ediyor. Hem diyorlar ki bir protonla bir nötron arasında 2,5 elektron ağırlığı kadar fark var. Ondan sonra da diyorlar ki şu pozitronlar, karşıt elektronlar, onları hiç yakalayamıyoruz bombardıman etmedikçe. Biz maddenin en küçük parçacıklarını bombardımanla ortaya çıkarmadıkça göremiyoruz bunlar neredeler. Maddenin içinde olduklarından haberleri yok. İlim dedikleri o kör topal nesne onlara neyi vermişse doğrunun ne olduğunu zannediyorlar. Aksini ispat ediyoruz. Eğer elektron varsa, elektronların dışındaki nötronları, elektronların dışındaki karşıt elektronları bilmiyorsanız ama onlarla karşılaşabiliyorsanız nasıl oluyor da farklılığın bir elektron olması lazımken en azından yarım elektron fark oluyor, 2,5? Hı? Bunun cevabını bana kim verebilir? Hangi akıllı geçiren verebilir? Ne diyor Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki bu güzellikleri o alim geçinen zavallılara anlatamadığım için bir hüznün içindeyim. Adamların kafaları basmıyor. Ve her şey yanlış. Neresinden tutacaksınız? Hangi ucundan tutacaksınız bu yanlışlıklar komedyasının? Sevgili kardeşlerim, konunun derinliklerine girdikçe biliyor musunuz? Evvela onu sevmeye başlıyorsunuz. Hoşlanmaktan öteye geçiyor olay, sevgiye dönüşüyor. Biraz daha derine sizi gönderdiği ilimle sokuyor Allah Teala. Ona aşık oluyorsunuz. Daha derine soktuğunda da hayran oluyorsunuz. Net olarak görüyorsunuz kendinizi. Caz çavlak, sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yaratanın sizi nasıl yarattığı konusundaki bilgileri ondan aldıkça ona olan hayranlığınız her geçen gün biraz daha artıyor. O zaman o sizi dünya ilminin çok ötesine ulaştırıyor. Hadi bakalım söyleyin bana, şu dünyada bir UFO'yu yapabilecek olan kim var? Hiç kimse yok. Çünkü kanunları bilmiyorlar. Alt hız kanununu, ışık hızı kanununu, ışık hızının üstündeki hızlar kanununu bilmiyor adamlar. Bugünkü ilmin de onlara bunu vermesi mümkün değil. Çünkü ilmin sahipleri bulgularını gerçeklere oturtabilecek olan imkanın sahipleri değil. Kanunları bilmiyorlar. Her şey buradan başlıyor. Birbirinin arkasından yüzlerce yanlış. Sevgili kardeşlerim, aslında zor bir şey bizim durumumuz. Arkasında yatan gerçekleri bilip de bu zavallı insanlara anlatamamak gerçekten büyük bir sıkıntı, biliyor musunuz? Zavallı insanlar elektronu biliyorlar. Pozitronu, yani karşıt elektronunu biliyorlar. Ama göremedikleri için yok zannediyorlar. Belki de ateistler de bu açıdan haklı. Bu insanlara taş çıkartıyorlar. Allah varsa diyor, benim onu görmem lazım. Görmediğime göre yoktur diyor adam. Ha benim zavallı kardeşlerim. Öldüğünüz zaman onu göreceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak. Cehennemi hiç görmediniz tabii. Görmediğiniz için de korkunuz pek yok. Ancak bir gün Allah Teala size cehennemi gösterirse, o zaman o cehennemde yanmak size korkunç gelir. Ne yazık ki öldükten sonra göreceksiniz. Evet, Allah'ı da göreceksiniz. Bizim farkımız, bize bu dünya hayatındayken Allah Teala'nın zatını göstermesi. Hele Allah yoktur diyen zavallılar, hadi canım sende yok ki göresin diye saf saf laflar edeceklerdir. Öldüğünüz gün bunun hesabını beraberce görürüz. O zaman size soracağım, var mıymış? Ne cevap verebileceksiniz? Boynunuz bükük, mahzun, cehenneme gideceğin, gitmenin o sonsuz huzursuzluğu içinde ne cevap vereceksiniz o zaman bana? Şu dünyayı yaşarken size bilgileri ulaştırıyoruz bir bir. Aklınızı başınıza toplayın, mantık ölçülerine göre düşünün bakalım Allah yoktur diyenler. Bu söylediğimiz standartlar içerisinde ne diyorsunuz? Yaşantınızın temel parçacıkları katrilyonun 4 sıfır ötesinde bir rakama dayanıyor. O kadar küçücük parçacıktan oluşuyorsunuz. Daha aşağı inelim mi? Daha aşağıda atomlar var. Atomların aşağısında protonlar var, nötronlar var. Onun da aşağısında elektronlar var, karşıt elektronlar var. Onun da aşağısında her birinde 4 enerji küresi var. Birinci ve ikinci küreler kendi ilişkileri içerisinde, üçüncü ve dördüncü küreler kendi ilişkileri içerisinde. Ve 6 tane alemin her birinde kürelerin yapısı değişik. 1, 2, 3, 4 numaralı küreler devamlı o aleme göre değişiklik gösteriyor. Aa benim sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki ilmi ilim mi zannediyorsunuz? İlim orada, Kur'an'ın içinde. Ve öğreti oradan geldiğinde bütün dünya ilminin yerinizde, ayaklarınızın dibinde kaldığını göreceksiniz. Hepsi bir geçersizliği ifade edecek size. İlmin sahibini tanıyacaksınız. Kainatın kanunlarını öğreneceksiniz. Mikro alemdeki manyetik alanları, makro alemdeki yer çekimi kuvveti temsil ediyor. Sevgili kardeşlerim, şu bizi dinlerken oturduğunuz odanın 6 alemin de bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda sizin oturduğunuz, bizi gördüğünüz o salonun içinde zahiri alem mevcut. Onun berzah alemi, yani hani şu ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Hani rüyanızda ölmüş olmasına rağmen defalarca gördüğünüz insanlar vardır. Ah sen ölmemiş miydin dersiniz onlara. Onlar da derler ki öldüm ama görüyorsun ki yaşıyorum. Bardağı tutarsınız, fincanı. İçindeki çayı, yeşil çay içersiniz. Anlarsınız ki fizik bir alemdesiniz. Çünkü bu fiziktir. Onu tutabildiğinize göre siz de oranın fiziğine aitsiniz. İşte o alemin adı berzah alemi. Her şey aynen oluşur. Ona dünyadayken soramadığınız bir şeyi sorarsınız ve o beraber yaşadığınız falanca olayın arkasındaki gerçeği o zaman size anlatır. Emin olursunuz ki, biraz kurcalarsanız emin olursunuz ki odur. O ölen kişi. Ama yaşıyor. Bunu yüzlerce defa yaşadıktan sonra kafanızda dank eder ki, ha demek ki orada insanlar yaşantılarını devam ettirecekler. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra ne olacak? Fizik vücutlarda canlanacak. Nefsler de canlanacak. Berz aleminden gelen nefsler fizik vücutların içine girecek sadece. Eski tas, eski hamam. Sevgili kardeşlerim, zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor. Zamanın şu noktasındayız. Bu zaman kıyamete kadar gidecek ama kıyametten sonra tekrar geriye gelecek. Geriye geldiği zamanla şimdiki zaman arasındaki fark sadece geriye geldiğinde mezarlardan çıkmakta oluşunuzdur. Bundan evvel mezara girenler mezardan çıkmadılar. Onlar hala mezardalar. Çünkü biz kıyamete doğru giden, geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçasının içindeyiz. Ama kıyametten sonra gravitasyon başlayacak. Yerçekimi kuvveti. Ve büyük patlamayla başlayan ve hala çok büyük bir hızla büyümekte olan kainatın, Allah-u Teala'nın kinetik enerjisi sona erdiği için büyümenin duracağını göreceksiniz. Ve yer çekimi kuvveti gereğini yapacak. O devirde hayatta olsaydınız görecektiniz ki evvela dünya ile güneş birbirine yapışacaklar. Affedersiniz, evvela ayla dünya birbirlerine yapışacaklar. Daha doğrusu dünya ayı çekecek kendisine. Sonra da güneş dünyayı çekecek. Ondan sonra mı güneş sistemleri birbirini çekecek. Ondan sonra büyüyen boşlukta bütün varlıklar birbirlerine doğru bir hareketin içinde olacaklar. Galaksiler kendi işlerinde tekrar dönüşecek. Galaksilerin her biri en yakındakiyle birleşecek. Uzay büyüyecek. Ama uzayın içindeki parçaların iç uzayı devamlı küçülecek. Sonuçta da uzayları tamamen sıfırlanmış bir tek noktaya geri dönüş. Tıpkı başlangıçtaki o kainat kadar ağır tek nokta. Büyük patlamadan evvelki nokta. Eğer Allah Teala size bir gün yedi kat gökleri gösterirse, yedinci gök katında kader hücrelerini göreceksiniz. Eğer Allah'ın yolunda yaşarsanız, yoksa yedi kat aşağıdaki kader hücrelerini görebilirsiniz. O zaman da bilin ki siz tağutla ilişkilisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğiniz orada. Ama diyeceksiniz biz daha geleceği yaşamadık. Tabii yaşamadınız. Ama zamanın kıyamete kadar gittikten sonra geriye döndüğünü düşünün. Geriye döndüğü zaman bu anı da ihtiva edecek. Ama gidip geldikten sonra ihtiva edecek. Ne demek istiyoruz? Yani şu anda siz geçmişten geleceğe doğru yaşayan bir zaman dizaynı içerisinde aynı zamanda gelecekten geçmişe doğru gelen bir zamanında bir parçasında yaşıyorsunuz. O zaman buraya geri döneceği için bugün de yaşamakta olan insanlar da orada yedinci gök katında veya zülmani ilimlerle uğraşanlar yedinci yer katında, yedinci kat cehennemin bulunduğu ortamda onlar da kader hücrelerini görebiliyorlar. O karanlık halinde de onların kader hücreleri var. Onlar buna zemine inmek diyorlar. Allah Teala ise kalp gözüyle 7 kat yukarıda olanları gösterir kullarına. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmüyor musunuz neden bu kadar mutluyuz acaba? Hiçbir konu neden bizi negatif olarak etkileyemiyor? Neden seviliyoruz? Neden seviyoruz? Hayatımıza nefret neden giremiyor? Ve neticede sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendi kendinize neden mutluyuz? Hani şu kardeşlerimizden pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor içimden duyum diye diyenler, onlar kim? Neden mutlular? Karanlıklar içinde Allah'ın ilmi varken o ilmi almak gereğini duymayan, sadece hüzne kapılmış olan insanlar, zavallı insanlar, kendinize acımıyor musunuz? Size ilmin sahibinden bahsediyoruz. İlmin sahibi bu dünyada o ilmi anlayabilen değildir. İlmin sahibi Allah'tır. Öğreten de O'dur. O ilim bu dünyanın ilmini her zaman kat kat aşar. İşte hep yeni şeyler öğreniyor insanlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni öğrendiğimiz ufukta Allah'ın o konudaki ilminin sadece %5'ine ulaşabiliyoruz. Geri kalan 95'i bilinmeyenler tarafına kaydediliyor, orada yer alıyor. Yani aslında her yeni öğrendiğimiz ilmin yanında onun 19 katı bilinmeyen giriyor hayatımıza. Algılayabildiğimiz o kadar. Biliyor musunuz? Artı sonsuzdan sıfıra kadar inen fizik ilmin, şu alemimize ait olan ilmin dizaynını incelediğimiz zaman 5 milimle 11 milim üzerinde, affedersiniz 6 milimle 11 milim arasında kalan 5 milimlik bir sahayı titreşim ve dalga boyları açısından görebiliyoruz, işitebiliyoruz, hissedebiliyoruz. 11 milimin ötesi 6 milimin altı, onları hissedemiyoruz. Fizik alemden bahsediyoruz. Şu fizik vücudumuz fizik alemin bir parçası. Ya sıfırın altındaki değerler, sıfırdan başlayıp da sıfırın hemen ötesinden başlayıp da eksi sonsuza kadar inen o karşıt statüde hiçbir şeyi algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz alan içerisindeki olay sonsuzun içinde 5 milimlik bir parça sadece. Görerek, işiterek, idrak ederek ulaşabildiğimiz nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İlmin doruklarında, o ilmin sahiplerine ilmi öğretecek kişi olarak, Öyleyse Allah'a yaklaşın. İlmin sahibi O'dur. İşte şimdi şu nükleer fizikteki ilmin, Allah'ın bize öğrettiği ilmin yanında ne kadar gerilerde nal topladığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. O insanlar yüzlerce, binlerce araştırma yapmışlar bugüne kadar. Kanunları bilmedikleri için hep şeytan onları bir yerde sapıttırıp, saptırıp esas hedefe ulaşmalarına hep engel olmuş. Ve hep Allah'ın söylediklerini yalanlamak için bir olmuş. Bu ilim sahibi zannedenler kendilerini hep mağlup olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir korkunç olaydır ki iblis insanlara gel-

arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimine, senin sırat-ı müstakimine ulaşmana mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, o zamana kadar benim hayatımı uzatırsan, o zaman diyor sonunda ben onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Gerçekten bağlayacak mı? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, Allah'ın yolunda olduklarını zannederler. Halbuki değillerdir. Niçin değiller safında yer aldıklarının da farkında, gene değillerdir. Dini bildiklerini zannederler. Onun da şuurunda değillerdir. En hazini o kurtulacaklarını zannedip de kurtulamayan insanlar, en çok onlara üzülürüm sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala size insanların kurtuluşunu öğretseydi, Kur'an ayetleriyle bunları görüp de herkese ispat etseydiniz, buna karşılık dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5,5 milyarının en az gözünüzün önünde cehenneme doğru gitmesine mani olamasaydınız ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Şu anda durum aynen öyle. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için bu televizyondan sizlere sesleniyoruz. Aklınızı başınızı toplayın diye. Hepinizi kurtaracak olan bir faktör var, sadece bir tek şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman iyi insan olacaksınız. Allah'ın dostu olacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? O Allah, Yüce Rabbimiz, hepinizi o kadar çok seviyor ki, hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Bunun için indirmiş mukaddes kitapları, ki o kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Orada ne yapmanız lazım geldiğini, nelere uymanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini ve niçin öyle olması gerektiğini anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim'inde. Eğer o öğretirse, o zaman sizin de içiniz yanar. Başka insanları kurtaramamanın o korkunç hüznü kaplar sizi de. Bu hüzün Allah'ın hakikatlerini bilip de insanların nefsleri yüzünden onlara öğretememenin, onları kurtaramamanın hüznüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu her şeyden evvel yerlerine oturtmalısınız ki, her şeyin sahibi O'dur. İlmin sahibi de O'dur. Ve insanlık sahip oldukları fizik ilmin ne kadar gerisinde kalmışlar biliyor musunuz? Bundan yüzyıllarca önce El-Camir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Negatif sayılar. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılarak. Her bir elektron tek yaratılmaz. Mutlaka bir sağ spinli, bir de sol

prensibinde iki tane elektron yaratılır Allah-u Teala tarafından. Hiçbir karşıt elektron tek yaratılmaz. Bir sağ spinli, bir sol spinli mutlaka iki tane elektron yaratılır. İki tane karşıt elektron yaratılır. Bunların yaratıldığı temel faktör ise nötrinolardır, yani enerji partikülleri. Kainatı Allah-u Teala büyük patlamada yarattığı zaman harekete geçen şey madde değildi. Patlamanın arkasından kainatın her tarafına ulaşan ve de oralarda oluşturacakları gezegenin temelini orada maddeye dönüştürerek, maddeye dönüşerek vücuda getiren nötrinolardı. Sadece hiçbir aleme ait olmayan enerji partikülleri eğer elektron olsalardı zahiri aleme ait olacaklardı. Karşıt elektron olsalardı gene zahir alemin bir parçası olacaklardı. Ama yapılarına göre hepsi şekillenmiş. Zahiri alemin parçası, gayb aleminin parçası, berzah aleminin parçası, onun garip aleminin parçası, emr aleminin parçası, zülvani aleminin parçası, 6 ayrı tür elektron ve karşıt elektron var. Sonra da elektronsuz ve karşıt elektronsuz Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatması. 7. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine güzel yaratmış ki her şeyi. Onları anlamaya çalışacak yerde, akılların ermediği her noktada insanlardan şüphe eden, onları sahtekarlıkla itham eden hep şeytandır. Arkasında iblisin mutlaka bir kandırısı vardır. İnsanoğlu aklını başına toplayabilse ne kaybeder ki sevgili kardeşlerim, bir dilekten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kötü bir şey mi? Allah Teala üzerinize 12 defa farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ona teslim etmenizi, fizik vücudunuzu teslim etmenizi, nefsinizi teslim etmenizi, iradenizi teslim etmenizi. Bunlar ayrı ayrı farzlar olarak devreye giriyor. Toplamı 12 tane farz çıkıyor karşımıza. Her biri farz. Peki bu farzlardan kurtuluşa ulaştıran hangisi? Sadece birincisi. Eğer o yoksa kurtuluş hiçbir noktada yok sevgili kardeşlerim. Yani felah müessesesi insanın iflah olması, cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değil. O yoksa İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etapların hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün değil. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha dünya bizden çok şey öğrenecek. Henüz bilmiyorlar. Özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik, bir emekleme devresinde. İşte Allah Teala öğretmiş El Cabir'e ne kadar sıfırın üzerinde değerler varsa sonsuza kadar, o kadar sıfırın altında da değerler var sonsuza kadar. Ve bundan asırlarca önce
el-Cabir sebebiyle matematik ilmi Kur'an gerçeklerinin içine, Kur'an mantığının içine, Kur'an kanunlarının içine girmiş. Matematik girmiş. Şimdi bizim saflar nükleer kimyaya ve nükleer fiziğe müspet ilim diyorlar. Ne müspeti? Her konuda bir sürü yanlışlık ard arda sevgili kardeşlerim. Bir fotonun ikiye ayrılmasını iki tane foton diye değerlendiriyor adamlar. Bir gama fotonunu oluşturan faktörün sadece bir elektronla bir karşıt elektron olduğunun farkında değil zavallılar. Ondan sonra da ortaya çıkan elektronla karşıt elektronun ortaya çıkışını ispat etmek için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorlar bir görseniz. Önce foton enerjiye dönüşüyormuş. Enerjiden sonra da maddeye, ancak ondan sonra bir elektronla bir karşıt elektron çıkıyor. Zıt istikametlere gidiyorlar. Bir tanesi ortadan kayboluyor. Acaba neden kayboluyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim, ilim bilmektir. İlim, Allah'ı bilmektir. Ancak Allah'ın kendini bilen olarak yetiştirdiği kişi Allah'ın ilminin sahibidir. İşte o ilmi bütün din adamlarına devamlı ulaştırıyoruz. Ve de onların söylediklerinin tamamen tersi olan hakikatler onlara ulaşıyor ve itiraz edemiyorlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Kur'an öğretisini onlara öğretiyoruz. Ve de o Kur'an meallerinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu ancak o zaman öğreniyorlar. Ne olacak bu insanlığın sonu sevgili kardeşlerim? Gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alan kütleler ve biz onları kurtaracak ilmin sahibi olmamıza rağmen onların nefsleri yüzünden, onların şeytana açık olan nefslerinin kapısından iblisin girerek onları tesir altına alması sebebiyle onları kurtaramıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanlığı kurtulacak olan, kurtaracak olan formül bu kadar kolay, bu kadar açık bir şekilde farz ve insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Yarenlik ettik sizinle. Allah'ın hakikatlerinden bahsettik. Siz de etrafınızdaki insanlara söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları yok sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem. Onlara acımamız bir şey değiştirmiyor. Kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle, hür iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'ın kanunu. Dilemiyorlar diyeceksiniz. Evet, ne yazık ki dilemiyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir sona ulaştığımız için elbette bundan bir hissiyatımız var. İnsanlar için
bir hüzün söz konusu. Gayretlerimiz netice vermiyor. İnsanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerinden habersiz yaşıyor. Zannediyorlar ki bu dünya her şeydir. Oysa ki hayatınızın o kadar küçük bir parçası ki sevgili kardeşlerim. Cennet veya cehennem hayatının sonsuzda biri. Öyleyse bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Bizi dikkate almayanlara sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtuluşunuz söz konusu değil. Gideceğiniz yer cehennem. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın güzel emirleriyle buradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bir defa daha bütün insanların kurtuluşu için konuşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dinleri yoktur. Yahudilerin dini, Hristiyanların dini, Müslümanların dini diye ayrı ayrı dinler yoktur, hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Adem Aleyhisselam'dan Hazreti İbrahim'e kadar gelen bir din. Hazreti İbrahim'den sonra da Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öğretilen din. Allah'ın muradı ne? Allah o kadar çok seviyor ki bu insana da verilen mahlukunu, mutlaka onu cehennemden kurtarmak istiyor. Biz insanlar gerçekten büyük ölçüde torpilli mahluklarız. Allah'ın indinde en üst seviyeyi biz insanlar işgal ediyoruz. Diyor ki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin, insanların hepsi için yarattım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda ne varsa yarattığım her şeyi insan için yarattım diyor. Sizler için yarattım diyor. Melekler için yaratmamış. Cinler için yaratmamış. Hayvanlar için yaratmamış. Kuşlar için, canlı olan başka hiçbir mahluk için yaratmamış. Biz insanlar için yaratmış. İnsanı üstün kılan vasıf nedir? Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim. Sadece tek bir şey. Ruh. Allah sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üflüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ona diyor, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor.
Allah-u Teala. Burnumuzdan üfürmüş Allah-u Teala. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte o ruh var ya, o ruh biz insanları kainattaki bütün sistemlerdeki bütün mahluklardan üstün kılar. Allah ve insan ilişkisinde dünya adı verilen bu gezegen kainatın kalbidir. Din sadece bu dünyada yaşayan insanların dini değildir. Allah-u Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Ondan fazla ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar. Bütün gezegenlere göre o gezegenin yukarısında olanlar, o gezegenin aşağısında olanlar hep var olacaktır. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygundur. Hayat olan gezegenleri bir dizayn içerisinde tutarsanız, bir düşünürseniz kafanızda, insanoğlu dünyanın neresinde konuşlanmışsa, mekan bulmuşsa kendisine, dünyanın o noktasından inen bir dikme, merkezden geçen bir dikmenin tam öbür tarafı bir başka grup insanı içerir ki, birisinden baktığınız zaman, bir taraftan baktığınız zaman onlar üsttedir, diğerleri tam alttadır. Öyleyse birinciye göre üstte olan kainat, ikinciye göre altta olan kainattır. Her noktasında dünyanın olay budur. Öyle bir dengeyle yaratılmış ki sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegen, onun merkezinden her noktaya ulaştıracağınız, merkezinden geçen bir doğru, herhangi bir noktadan merkeze gelip de aynı doğrultuyu muhafaza eden bütün doğrular, kalınlık dereceleri, hangi kalınlığı gösterirse göstersin, mutlaka iki tarafı aynı ağırlığı taşımaktadır. Bu sebeple milyonlarca yıldan beri şu dünya adı verilen gezegenin dönüşünde zaman açısından hiçbir değişme olmamıştır. Bu dengenin bütün boyutlarıyla yerli yerinde olduğunu gösterir. Allah'ı düşündüğümüz zaman hayran olmak için çok sebep buluruz. Sevgili kardeşlerim, Allah gerçekten hoşlanılmaya, sevilmeye, aşık olunmaya ve hayran olunmaya değen kainatın tek yaratıcısıdır. Öyle bir dizaynda yaratmış ki,

Yaratışta Allah Teala'nın kainatı oluşturmadaki hızı saniyenin 15 sıfırlı bir rakamının, sıfırdan sonra 15 sıfırlı bir rakamının biri kadar hız farkı oluşsaydı, dünyaya kainat ya kendi içine kapanıp yok olacaktı ya da etrafa saçılıp kainat olmak vasfına asla ulaşamayacaktı. Allah'a hayran olmak için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala kainattaki herkesle aynı anda konuşabilir. Allah Teala kainattaki herkese aynı anda yardım edebilir. Aynı anda yardımını kesebilir. Varlığını aynı anda herkese hissettirebilir. Kanunları koyan O'dur. O kanunları koyandır. Bizlerse kanunlara uyanlarız. İşte problem de burada başlıyor zaten. Kanunlara ne kadar uyuyorsunuz? Ne kadar uyuyorsanız o kadar başarılısınız, o kadar mükafat alırsınız. Kanunlara ne kadar karşı çıkıyorsanız o kadar kaybedersiniz. Öyleyse Allah-u Teala bizi yaratmış, kanunlarını koymuş, bu kanunlara uymak istikametinde bizi tamamen serbest bırakmış. Öyle demiş ki, ne ekersen onu biçersin. Bu sana verdiğim kanunlar, senin için koyduğum kanunlar aslında sadece seni mutlu etmek içindir. Kanunlara ne kadar riayet edersen o kadar mutlu olursun. Kanunlarım diyor Allah Teala sadece sizin dünyanızı kuşatmaz. Dünya kainatın merkezidir. Ama sadece sizin dünyanızı kuşatmaz. Bütün kainata geçer. Üstelik de kainat bir zahiri alem, bir onun karşıtı olan berzah alemi. Ettiği ki cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onların berzah alemi. Etti dört, yedi kat gökler, yedi kat yerler. Altı, bir de bunların hepsi iç içe oluşmuştur. İnsan vücudu şeklinde bir kainat oluşturur. Yedincisi de Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kainatın bütününü kaplaması. Böyle bir dizaynda insanoğlu var. Bir yaratık. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Boşuna kendimize paye vermeye çalışmayalım. Hepimiz sadece bir yaratıkız. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. O bizim yaratıcımız, sahibimiz ve bize kumanda edendir. Öyleyse ne yaparsak o yaptırır. Ne söylersek o söyletir. Biz kendimizden bir şey yapmaya yetkili kılınmadık. Bu yetkiler çoktan seneler önce bizden alındı. Allah Teala o kadar çok seviyor ki insanoğlunu, sevdiğine öylesine büyük bir mutluluk veriyor ki bu mutluluk
Hani bizim Yaşar Kemal'in deyişiyle dilinen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, her şey bütün cepheleriyle insan adı verilen bu mahlukun mutluluğu için yaratılmış. Dün kainat, dünya, atmosfer, dünya adı verilen bu kürenin iç dünyası, hepsi biz insanların mutluluğu için yaratılmış. Sadece iki tür davranış biçiminiz var. Bir, dilerseniz mutlu olabilirsiniz bu dünyada. Gideceğiniz yer mutlak olarak cennet olur. Eğer onun emirlerini ve nehilerini tatbik etmeye can atarsanız. İki, bu dünyada da mutsuz bir hayat sürersiniz. Huzursuz bir hayat yaşarsınız. Sıkıntı içinde yaşarsınız. Öldükten sonra da mutlaka cehenneme gidersiniz. Onun emir ve nehilerini dinlemediğiniz zaman. İnsanoğlu bu dünyaya gelir, yaşar. Allah onunla konuşmaz. Şeytan kişinin ehliyetine bakmaz. Herkesle konuşur. Üstelik de herkesin kendi iç sesini taklit ederek konuşur. Herkes bu muhtevayı kendisine ait olan bir düşünce addeder. Der ki, düşünüyor kişi. Niye kelimelerle düşünüyorsunuz? Çünkü şeytan konuşuyor. Şeytan herkese vahyeder. Vahyetmediği bir insan yoktur. Herkesin etrafında mutlaka şeytanlar mevcuttur. Onları bu gözlerle, baş gözleriyle göremezsiniz. Çünkü bu aleme ait varlıklar değil. Onları duyamazsınız, hissedemezsiniz. Daha dünya iç içe olan altı tane alemin birbirini neden hissedemediğini yeni keşfetmeye başladı. Hala da anlayamıyorlar bunun nasıl olduğunu. Dünyadaki en küçük parçalar bilinen standartlar içinde elektronları oluşturur. Elektronlar, karşıt elektronlar, nötrinolar, karşıt nötrinolar, kainatın temel parçacıkları. Bu parçacıkların da parçacıkları var. Öyle parçacıklar ki, bükülmüş vaziyette durdukları zaman sadece kendi alemlerini gösterirler, diğer bütün alemlere karşı kapıları kapatırlar. İşte bütün alemlerde bu en küçük parçacıklar başka alemleri kapatıyor. Şu anda biz sizinle bir konuşmayı yaparken, konuşmayı yaptığımız yer, stüdyo, aynı zamanda gayb aleminin, aynı zamanda emr aleminin, aynı zamanda berzah aleminin
bir muhtevasıdır. Hepsi insan vücudu şeklinde yaratılmış olan bir kainatın bir cepheden görüntüsüdür. İşte o en küçük parçacıklar, elektronların içindeki o en küçük parçacıklar öyle bir kıvrıntıyla kıvrılırlar ki başka bir alemin görünmesini engellerler. İlim bunu daha yeni keşfetmiş vaziyette. Sadece ismini hatırlayamadığım bir hanımdan bahsediliyor. Onun bilgisi bize geldi uzun uzun. Sayfalarca bilgi vermiş o konudaki kardeşimiz. Ama ona ulaşamadık. İsmini vermiş. Fakat bu öğretim üyesi olduğunu tahmin ettiğimiz kardeşimiz bize bilgileri aktarmış. Bizim ona verecek çok cevabımız var. Bütün problemleri çözecek olan cevaplarımız var. Ama ona ulaşamadık. İşte o en küçük parçacıklar alemleri birbirinden ayırıyor. Her alemdeki en küçük parça kendi içine doğru öyle bir kıvrılmayla kıvrılmış durumda ki bunlar üst üste geldikleri zaman o alemi tamamen başka alemlerden soyutluyorlar. Halbuki aynı alan içerisinde bütün alemler var. Sevgili kardeşlerim, daha dünya o kadar az bilginin sahibi ki, alemlerin iç içe olduğu, birbirinden farklı olduğu bizim tarafımızdan anlatıldığı zaman birçok insan bir deliyle konuşuyor zannediyordu. Adımız zaten deliye çıkmış. Ama hamdolsun ki ilmin insanların bilmediği bütün mikrosistemlerini Allah Teala bize öğretti. O kadar mahir makrosistemleri de. Kainat da bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Onun nüvesi olan, modeli olan insan da. Eğer sevgili kardeşlerim, çok küçülebilseydiniz, o mikrosistemlerden birinin o en küçük parçacığı kadar küçülebilseydiniz ve kendinize bakabilseydiniz, bir kainat görecektiniz. Her şey öylesine güzel ki Allah'ın emrinde olmak, onun için yaşamak, onun için ölmek, onun için var olmak veya yok olmak. Hayır, Shakespeare'in Hamlet'te söylediği var olmak veya yok olmak değil bu. Bu bir felsefe değil. Bu söylediğimiz şeyler, bizim söylediklerimiz Allah'ın hakikatle de verilen cevherleri. Gerçekler. O kardeşimiz bize o yazıyı ulaştırana kadar alemler arasındaki farkın nasıl oluştuğu konusunda son noktayı vurgulamamıştık. Biliyorduk ki bütün alemler iç içe. Fakat ne oluyor da birbirlerini göremiyorlar? İşte o tiny parçacıklar, küçüğün küçüğü, en küçük parçacıklar, kendi içlerindeki bükülme sebebiyle başka alemleri kapatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizlere bunlardan bahsedebilmek o kadar güzel bir şey ki, Allah-u Teala'nın, alimlerimizin, dünya alimlerinin henüz bilmediği hususları
bize öğretmesi bizim için öylesine bir ferahlık kaynağı ki ona biz hayranız biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ve onun verdiği ilmi yerlerine oturttuğumuz zaman hiçbir soru işareti kalmıyor. Biz insanlar zahiri alem olan dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bu zahiri alem ilmin son verilerine göre en az 100 milyar galaksiden oluşuyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız ve bir kısmında mutlak olarak hayat var. İnsanlar mı? Evet, insanlar var. Öyleyse her yerde ilim var. Şu ulaştığımız ilim var ya sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca evvel bu ilmin ötesine ulaşılmış. Mısır'daki piramidin yerden 12,5 metre yüksekliğindeki tavanında oradaki resmi yayınladı gazeteler. Bu resimde uçak var. Bizim zamanımızdaki uçak türü. Sonra helikopter var. Sonra uçan daire var sevgili kardeşlerim. UFO. Hava gemilerinin muhtelif modelleri ama bir de uçan daire. En az 3000 sene evveline ait olan bir piramitten bahsediyoruz. Nuh'un gemisi bir atom gemisiydi. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Sırları biliyoruz. İnsanlar yaşamış ve korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Atomu keşfetmişler. Biliyorsunuz, firavunların mezarına girdi birçok alim. Sonra da öldüler. Ölüm sebebi araştırıldı. Ölüm sebebinin atomla ilgili olduğu anlaşıldı. Yani radyasyon. Ölen insanların radyasyondan öldüğü kesin. Ne yapmışlar? Firavunların mezarına girip onların mumyasının bulunduğu sandukayı açmışlar. Açınca da oradaki bekçi olan radyasyon hükmünü icra etmiş. İnsanlar radyasyon sebebiyle ölmüşler. Sevgili kardeşlerim, Firavun diyor ki bana yüksek bir kule yap. Bunu başbakan hüviyetindeki emrindeki yaverine söylüyor. Yüksek bir yer yap ki ben göklere bakayım. Göklere ulaşayım, yoluna çıkayım gibi bir ifade kullanıyor. Nuh'un gemisinin bütün dünyayı dolaşması söz konusu. Ve netice itibariyle eğer bu gemi bir
buharlı gemi olsaydı, hiçbir kara parçası mevcut olmadığı cihetle yakacağının onu o yola çıktığı yerden oturduğu Cudi Dağı'na kadar ulaştırması, onun onda biri kadar, yirmide biri kadar bir yere bile ulaştırması mümkün değildi. Bir atom gemisiyle karşı karşıyayız. O zaman kanunu görüyoruz. Bütün insanlar uygarlıkların sahibi. Nereden başlıyor uygarlık? Her atom savaşından sonra insanların yarı insan hüviyetine girdiklerini görüyoruz. Bir defa insanların büyük çoğunluğu ölmüş. İki tarafta öldüresiye bir atom harbi gerçekleştirmişler. Ve insanlar ölmüş, kalanlar da sağ kalabilenler radyasyona maruz kaldıkları için konuşamaz ve normal standartlarda hayatlarını sürdüremez duruma girmişler. Ancak nesiller oluştukça yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri diye taş devirleri oluşmuş. Dünyanın bu aşamalardan geçerek bu hale geldiğini zannediyorlar. Oysa ki bu halin çok ötesine medeniyetleri dünya görmüştür. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen gezegende, şu boşluktaki binlerce gezegenden bir tanesidir. Milyonlarca, milyarlarca gezegenden bir tanesidir. İşte bu dünyada da birbirini yok edici son atom savaşından evvel onlar varmış. Uçan daireler de varmış. İnsanlar ışık hızının üstündeki hızlara ulaşmışlar. Şimdi Allah Teala bize kanunu veriyor. Diyor ki elektronlar pozitif ağırlığın sahibidir. Karşıt elektronlar negatif ağırlığın sahibidir. Bu sebeple her karşıt elektron bir elektronun yarısı kadar devir sayısına ve bu sebeple de bir elektronun yarısı kadar kendi aleminin ağırlığına sahip olduğu için bütün sistemlerde her elektron kendi ağırlığının yarısı kadar ağırlık ifade eder. Bu yüzden 140 kilo ağırlığında elektron yapısı olan bir insan bu dünyada 70 kilo olarak tartılır. Arkasında 70 kiloluk da negatif ağırlığa sahip olması, yani karşıt elektrona sahip olması yatar. Şimdi bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşmuş olan bir gama fotonuna bakalım sizinle beraber. Foton biliyorsunuz saniyede 300 bin kilometreye yakın bir hızla hareket halinde olan bir sistem. Bu fotona dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu foton bir kurşun duvara çarpınca veya bir aynaya çarpınca çarptığı noktadan itibaren ikiye ayrılıyor. Birbirinin zıttı istikametinde aynı noktadan ayrılan iki tane parçacık. İkisi de başlangıçta bir patlama enerjisiyle görünür halde bir tanesi görüntüsünü bu alemde devam ettirerek hareket halinde oluyor. Ama ikincisi o parlamadan sonra görünmez oluyor. Şimdi konunun can alıcı noktasına ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bu ilimde elektronun ağırlığı kesinlikle dünya üzerinde biliniyor.
yok olan parçacık karşıt elektron. Allah-u Teala'nın kanunu değişmez bir denge sistemini içeriyor. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şurası sıfır noktasıysa, sıfır noktasından şu kadar sol tarafta bir nesne yaratmışsa Allah-u Teala, gene sıfır noktasından o kadar sağ tarafta aynı uzaklıkta bir başka şey daha mutlak olarak yaratmıştır. Kainat, zıttıyla kaim kılınan tam bir dengeler sistemi olarak dizayn edilmiş. Sıfır noktası şu kadar yukarıda ikinci bir nokta var. Bunun şu kadar altında mutlaka ikinci bir nokta daha yaratılmıştır. Allah'ın hani diyor ya, o bir tek noktadan Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesi, o bir tek noktayı patlattık, kainatı öyle yarattık diyor ya Allah-u Teala. İşte o bir tek noktadan ne kadar uzaklıkta ne yarattıysa onun tam zıttı istikamette aynı şeyi bir defa daha yaratmış. Mutlaka karşılıklı bir denge unsurunu tutmuş. Yedi kat cehenneme karşılık yedi kat cennet yaratmış Allah-u Teala. Yedi kat dünyanın atmosferinin dışında, dünyanın dışında yedi kat atmosfer yaratan Allah-u Teala, dünyanın içinde de yedi tane tabaka yaratmış. Hep yedili sistemler gidiyor. Allah'ın bu konuda kullandığı sayı mutlaka yedi oluyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir sıfır ağırlıklı gama fotonu bir kurşun duvara vurmuşsa, bir aynaya vurmuşsa, ikiye ayrılmışsa, bunlardan bir tanesi yok olmuşsa, geriye kalan bir elektronsa ve bu elektronun A kadar ağırlığı varsa, fotonun ağırlığı ayrılmadan evvelki bu elektrona ve karşıt elektrona ayrılmadan evvelki ağırlığı sıfır olduğuna göre, elektronun ağırlığı da pozitif olduğuna göre, bu dünyada ölçülüp tartılabildiğine göre ya da kütlesi diyelim, o zaman karşıt elektronun ağırlığı negatif değil mi? Kim aksini iddia edebilir? Bütün nükleer fizik alimleri aksini iddia ediyorlar. Sadece inkar ediyorlar. Ama hiçbir ispat vasıtası oluşturamadan. Bir matematik değerlemeden bahsediyoruz. Herkes kesin olarak fotonun ağırlığının saniyede 300 bin kilometre hızla hareket halinde olan bu nesnenin sıfır ağırlıklı olduğunu herkes biliyor. Ağırlık sıfır. Parçalandığı zaman ortaya çıkan iki tane gücü de biliyor. Birbirinin zıttı istikametinde birbirinden ayrılan iki tane faktör. İki tane parçacık. İkisi birden görünüyor. Aksi istikamette gittikleri de gözleniyor. Ama birisi gözlendikten hemen sonra yok oluyor, kayboluyor. Diğerini yakalıyorsunuz. Diğerini laboratuvarda ölçüyorsunuz. Bunun bir kütlesinin varlığını buluyorsunuz. Eğer bunun kütlesi pozitif bir kütle ise ve mesela A ise, bu ana parçacıktan ayrılmadan evvel o parçanın ağırlığı sıfır olduğuna göre karşıt elektronun ağırlığı eksi değil midir sevgili kardeşlerim? Allah Teala bize bunu öğretti. Biz de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gittik. Oradaki iki doçente anlattık bu olayı. Bu durumda karşıt elektronun ağırlığının negatif olduğu kesin değil mi?
ayrıldılar. Negatif ağırlık diye bir ağırlık yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, acizimizi orada gördük. Gözümüzün önünde Allah'ın bize öğretmek lütfunda bulunduğu bu hakikati ilim sahipleri sadece inkar ediyor. Ve dünyanın geleceği kim bilir daha ne kadar geriye bırakılıyor. Oysa ki eğer el ele verebilseydik, belki de bir uçan dairenin yapılması şimdi mümkün olacaktı. Sadece bu değişimi sağlayacak olan bir formül bulmamız lazım. Geri kalanı Allah-u Teala tarafından adım adım gerçekleşecek. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimiz bir şaka değildir. Herkes piramitlerdeki uçak, helikopter, otomobil ve uçan daire resmini gazetelerde gördü. Hiç kimse hayır böyle bir şey yok diyemez. En az 3000 yıl evveline ait olan bir olaydan bahsediyoruz. 3000 yıl evvel bunların hepsi vardı. İşte şu anda kainatta teknik açıdan en üst seviyede olan ülke son öldürücü atom savaşından sonra, yani mağara adamlarının ortaya çıkmasından sonra ulaştıkları en kısa devrenin sahibi kimse, işte o ülke, o gezegen dünya üzerindeki en mütekamil gezegendir. Yeni bir öldürücü atom savaşı onları yeniden mağara adamları haline döndürecektir. Sevgili kardeşlerim, bu serencam, bu macera bize acı acı El Cabir'i düşündürdü. Nasıl oluyor da o devirde bundan asırlarca önce o cahil olmaları hasebiyle bugünkülerden çok daha inatçı olması lazım gelen insanlara

yapmış da bu ilim taassubuna neşter vurmayı başarmış, onlara negatif sayıları kabul ettirmiş, sıfırın altındaki değerleri. İşte sevgili kardeşlerim, hız kanunlarının üç esası, ışık hızının altındaki bütün hızlarda maddenin ağırlığı vardır, sıfırın üzerinde. Işık hızında bu olay sıfırlanır. Işık hızında hareket halinde olan bir sistemde negatif ve pozitif ağırlıklar birbirine eşittir. Fotonun parçalanıp da bir elektron ve bir karşıt elektrona ayrılması olayında olduğu gibi. Ve bir üçüncü faktör, ne zaman ağırlık, ne zaman kütle sıfırın altına düşerse, yani negatif elektronların ağırlığı elektron ağırlığından öteye geçerse, yarısı kadarken onunla eşit olduktan sonra onu da aşar, öteye geçerse, pozitronun ağırlığı elektron ağırlığından fazla olursa, işte o zaman hız mutlaka ışık hızının ötesine geçiyor. Başka gezegenlere gidiş ancak ışık hızının ötesindeki hızlarla mümkün. Bu hız, şu dünya adı verilen bu gezegende bundan 5000 sene evvel, diyelim 3000 sene evvel biliniyordu ve tatbik sahası bulmuştu. Bugün dünya üzerinde birçok UFO gözlenmiş, tespit edilmiş, kesin delillerle insanlar karşımızdalar. Bunlar var. Başka gezegenlerden geldikleri de kesin. O kadar uzun mesafeyi nasıl geçiyor bu insanlar? Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize Madde, Hız ve Enerji Kanunları isimli kitabı yazdırdı. İnsanlık, bu devirdeki insanlık, bakalım ne kadar sonra bizim bundan en az 15 sene evvel ortaya koyduğumuz Allah Teala tarafından bize öğretilen bu hakikatler, bakalım bizim bu zavallı dünyamızda, bu negatif düşünce platformunda, ilmin başında olup da ilmin sahibi olmayanların o kör inatları sebebiyle, bakalım bu dünyanın insanı ne kadar mahrum kalacak gerçek ilimden. Bir gün mutlaka böyle bir hava gemisi yapılacaktır. Onlar henüz formülleri bilmediği için bunun başında gene biz olacağız. Ama ne zaman? Sırf ilim taassubu yüzünden bu olay her gün biraz daha geride kalan bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın öğretisi yanlış tanımaz. Onun yanlışı olmaz. Yanlış olan hep insanların ilmidir. İşte böyle bir dizaynda sesleniyoruz size. İlmin merkezinden sesleniyoruz. Ne zaman ilim adamlarımızın akılları başlarına gelecek?

Ne zaman hız kanunlarını öğrenecekler? Biz hiçbir üniversitede elektronik okumadık. Bu konunun uzmanlığına hiç sahip olmadık. İlmimiz sadece Allah'ın bize öğrettiği, bu dünya insanının henüz bilmediği, ulaşamadığı bir ilimdir. Öyleyse gelecekteki bütün başarıları bu ilim oluşturacaktır. İnsanlar ilmin sahibini tanımıyorlar. Dikkate de almıyorlar. Ama ne yazık ki ilim sadece bizde. Sevgili kardeşlerim, bir gün insanlar hiç ihtimal vermedikleri gerçeklerle karşılaşacaklar. O gerçeklerle dünyamız kesintisiz bir mutluluğa ulaşacak. O gerçeklerin merkezinde gene biz olacağız. Allah'tan bu ilmi alan ilmin sahibi. Bu anlattığım konuları incelemek isteyenler bizim madde hız ve enerji kaynağı enerji isimli Madde Hız ve Enerji Kanunları isimli kitabımızı incelesinler. Cebbar'la beraber kaleme aldığımız bir kitap bu. Onun ilim dalı oydu. Nükleer fizik. Biz hiçbir üniversitede nükleer fizik öğrenmedik. Ama bu konunun uzmanları ilmi bizden öğrendiler. Ve onlar isimleri kadar eminler ki bunu gerçekleştirdiğimiz gün her şey çözülmüş olacak. Ama ilmi ellerinde tutan ilimsizler, onlar o ilim taassubuyla ilme bakıp ilmin sahibini bugüne kadar reddetmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, diyoruz ya, onun için El Cabir'e hayranız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Bu akşam sizlere tedebbür, tezekkür ve tefekkür müesseselerini inşallah anlatmaya çalışacağım. Tedebbür, tedbir etmek, idare etmek, işleri düzene koymak, düzenli bir şekilde devamını sağlamak neticelerine ulaştırıyor. Tefekkür, imari fikretmek, düşünmek demek. Düşünen bir kişinin ulaşacağı hudutları o hudutlar içerisinde hareket etmeyi mümkün kılan bir seviye. Tezekkür, Allah ile konularını tezekkür edebilecek seviyeye ulaşmış olan birisinin durumu. Ulul Elbab'ın durumu. Sevgili kardeşlerim, tezekkürde Allah ile konuları müzakere etmek söz konusu. Tezekkür sahibi olan bir insan daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişinin birinci özelliği o kişinin daimi zikirde olmasıdır. İkinci özelliği, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir sebebiyle o kişinin kalbindeki zulmani kapı kilitlidir, kapalıdır. Böyle olduğu için Allah'tan gelen daimi zikir sebebiyle rahmetin, fazlın ve salavatın devamlı olarak zulmani kapının üzerine indirilmiş olan mührün üzerine baskı yapması sebebiyle topraktan, ayaklarınızdan kalbinize ulaşan karanlıkların kapı kapalı olduğu için kalbiniz içine girmesi artık hiç mümkün değildir. Nefsinizin kalbi tamamen %98 fazıl ve %2 rahmet nuru olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsinizin kalbi ruhunuzun kalbiyle eşdeğer bir hale gelmiştir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ehli tezekkür olan bir kişi için söz konusu olan şey Allah'ın nefsinde hiç afet kalmamış olan bu kişiye iki tane mükafat vermesidir. Birisi o kişinin kalp gözünü açmak, ikincisi kalp kulağını açmaktır. Böylece bu kişi dört tane temel faktörün sahibidir. Daimi zikirdedir. Nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. Allah onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. Bu kişi ulul elbab olmuştur.
bu safhadan evvel o kişinin ulaşabileceği standartlar ilmel yakin kademesini ifade eder. Kalp gözü ve kalp kulağı mevcut değildir 21. basamağa kadar. Ama 21. basamaktan 26. basamaya gelinceye kadar Allah Teala belli olmayan bir noktada o kişinin kalp gözünü açabilir. O kişinin kalp kulağını açabilir. 22. basamakta olabilir, 23. basamakta olabilir, 24. basamakta olabilir, 25. basamakta olabilir. O zaman kişi farklı bir hüviyete girebilir. Yani kalp gözüyle görmeye başlar. Veya kalp kulağıyla işitmeye başlar. Ama daimi zikrin sahibi olmadığı için bu kişi hikmet sahibi olamaz. Ehli tezekkür dediğimiz noktaya ulaşamaz. Tezekkür müessesesinin asgari kademesi ulul-elbab olmaktır. Öyleyse daimi zikre ulaşmamış olan ama kalp gözü açılan bir insan ehli tezekkür olmak yetkisinin sahibi midir? Hayır, sahibi değildir. Allah o kişinin kalp kulağını açtıysa, Allah onunla konuşuyorsa, konuşuyordur. Ama kişi daimi zikrin sahibi olmadığı için eksiklikleri henüz büyük ölçüde vardır. O zaman tefekkür seviyesi, düşünce seviyesi ehli tefekkür kademesinde kalır. Veya Allah Teala o kişinin kalp gözünü açmıştır. Kişi görür ama Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri görür. Ama bu onun ehli tezekkür olmasını gerçekleştiremez. Öyleyse öyle bir dizayn düşünelim ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin ehli tezekkür veya ehli tefekkür olmasının farkını tam olarak ifade edelim. İlmel yakin kademesi 21. hatta 22. basamağa kadar, 21. basamağa kadar devam eder. 22, 23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinle aynel yakin arasında, yani ehli tezekkür arasında bir geçittir. Bu geçitte bir kişinin kalp gözünün açılması veya bir kişinin kalp kulağının açılması onun ehli tezekkür olmasını sağlamaz. Ehli tefekkür sınırları içindedir ama onun ötesinde Allah'tan özel bir yetki almıştır ve o kişi hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse bir insanın Kur'an'ın lafzını öğrenmesi 21. basamağa kadar devam eder. Öğrenilen lafızdır. Ve bu kişi ehli tefekkürdür. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhunu
öğrenir. Beka makamında ikinci ruhunu öğrenir. Zühd makamında üçüncü ruhunu öğrenir. Muhsinler makamında dördüncü ruhunu öğrenir. Hala ehli tefekkürdür kişi. Bu dört makamın herhangi birinde Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını, kalp gözünü açabilir. Açtığı anda kişi ehli tefekkür olmanın ötesine geçip de ehli tezekkür olmaz. Tezekkür müessesesi kalbin mutlak olarak afetlerden arınmasıyla işleyen bir müessesedir. İşte ancak Kur'an'ın dördüncü ruhundan sonrası kişinin ehli tezekkür olduğu noktayı ifade eder. Ulu'l-Elbab makamı. Kimdir Ulu'l-Elbab? Daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala diyor ki Ali İmran suresi 190 ve 191. ayet-i kerimelerde Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama dördüncü hal yok. Sadece üç halde bulunabiliriz. Öyleyse üç halde bulunan insanın üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmesi demek, daimi zikrin sahibi olması demek. Böyle insanlara ulul elbab diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş muydu? Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor, sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor ve onlar hidayete erdiler diyor. Ondan sonra da buyuruyor ki onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmak şerefine ermiş, daimi zikrin sahipleri ve tezekkür etme yetkisinin sahiplerinin ulul elbab olduğu açık bir şekilde ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i diyor hem muhkem ayetlere sahiptir, o ki o Allah ki diyor Allah-u Teala Habibim sana Kur'an'ı indirdi. O Kur'an'da muhkem ayetler vardır ve müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların hangi manaya geldiğini Allah'tan başka kimse bilmez. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri şekilde bir hüviyete sokup insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler diyor Allah-u Teala. Ve İlimde kökleşmiş olan rasuhun rusuh sahipleri derler ki inandık, iman ettik ki bu ayetlerin hepsi muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katından indirilmiştir. Ama onlar müteşabih ayetleri tezekkür edemezler diyor Allah-u Teala.
İlla ulul elbab diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Sadece ulul elbab lüplerin sahipleri tezekkür edebilir diyor. Öyleyse ulul elbab olmak daimi zikrin sahibi olmakla mümkün olan bir şey. Tezekkür de sadece onlara ait olan bir husus. Öyleyse tezekkür etmek deyince sadece Allah-u Teala ile karşılıklı konuşma değil, tezekkür daimi zikir seviyesindeki bir kişinin anlayış kabiliyetini ihata eder. Bu tezekkür konusunda Allah-u Teala'nın 25. basamaktaki ulul-elbab kulları için dizaynı 7 ayrı husus gösterir. Bunlardan 4'ünü saydık. O kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3.'sü Allah onun kalbindeki kalp gözünü açmıştır. Allah onun kalbindeki kalp kulağını açmıştır. Yani Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini görür. Bu 4 tane ana vasfın sahibi olan kişi daimi zikirde, 3 tane de bunların ortaya koyduğu sonuç şartının sahibi olur. Bunlardan bir tanesi ehli tezekkür olmaktır. O kişi ehli tezekkürdür. Allah-u Teala ile dilediği an konuşmak imkanının sahibidir. Ayrıca artık Allah'ın söylediklerini anlamada belli bir seviyenin, ehli tezekkür seviyesinin sahibidir. Yani kalplerinde zevk olanların, insanları dalalette bırakmak üzere, aralarına nifak sokmak üzere, mütecavi ayetleri kendine göre yorumlaması onu etkilemez. O, o konunun doğrusunu Allah'tan mutlaka öğrenir. Ve böyle bir insan ehli tezekkür olduğu zaman, daimi zikre ulaştığı zaman ehli tezekkür olur mutlaka. Ehli tezekkür olduğu zaman Allah'ın üst seviye ilmine sahip olur. Daimi zikrin sahiplerine ait Allah'ın özel bir dizaynı var. Mutlak olarak kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasını ifade ediyor. Kişinin kalbi de %100 arınmış durumda. Demek ki ehli tezekkür olmanın kalbin %100 afetlerden arınması muhtevasını da taşıması lazım. İşte böyle olan insanlar ehli tefekkürün ötesinde bir imkanın sahibidirler. Bu insanlar hikmet sahibi oldukları için başka insanlardan farklı bir dizayn oluştururlar. 4. özellikleri ehli tezekkür olmaktı. 5. özellikleri ehli hayır olmaktır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Yani gece gündüz 24 saat boyunca kesintisiz derecat kazanmaktadır. Daimi zikrin sahibi olduğu için kesintisiz bir derecat kazanma sisteminin sahibidir kişi. Bu sebeple Allah-u Teala onlara ehli hayır diyor. Ama bu kişiyi daha evvelki kademelerde kalp gözü açılan ve kalp kulağı açılanlardan ayırt eden
ehli tezekkür olmanın ötesinde bir başka hüviyet var. Ehli hikmet olmak. Bu kişi hikmet ehlidir. Hüküm ehlidir. Daima Allah-u Teala'dan sorarak karar vereceği için bu kişinin yaptığı hakimlikte hep Allah'ın hakikatleri gerçekleşir. Bu kişinin yaptığı hakemlikte gene karar vereceği hep Allah'tır. Allah'a sorarak hükmünü verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaştığımız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek olmalıdır. O kişi ehli hikmet olduğu zaman sadece hakemlikte ve hakimlikteki verdiği kararlar onun yeteneğinin bütününü teşkil etmez. Daha ötede öyle bir şey vardır ki o Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu o ayetin derhal sezer, derhal ortaya çıkarır. İşte bu onun ehli hikmet olmasıdır. Hikmetin sahibi olmasıdır. Allah-u Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Buradan anlayacaksınız ki Allah'ın dilediği mutlaka onu hak edendir. Hak etmiş olan bu sebeple Allah'ın dilediği kişiye verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Büyük hayır da kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. Devamlı hayır kazanmasıdır. Öyleyse hikmetin temel muhtevası Kur'an-ı Kerim hakkında o kişinin full bir seviye göstermesi. Hangi ayeti görse o ayetin eğer 28 basamakla alakalı bir ayetse 28 basamaktan hangisine oturduğunu derhal seçer. Öyleyse bu kişi ehli tezekkürdür. 7 tane vasıf oldu. Bu 7 vasfın sahibi olması gerekir ehli tezekkür olan kişinin. Bu 7 vasfın bir tanesine veya 2 tanesine sahip olanlar ehli tezekkür olamazlar. Kalp gözü açılmış veya kalp kulağı açılmış ama daimi zikre ulaşamamış olan birisi hikmet sahibi değildir. Hikmet sahibi olmak ehli tezekkür olmanın temel vasfıdır. Öyleyse ehli tefekkür kimdir? Bu vasıfların sahibi olmayan, düşünebilen herkes ehli tefekkürdür. Ehli tefekkür olmak normal vasfını 21. basamağa kadar sürdürür. 22, 23, 24, 25. basamaklarda o kişi ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında bir köprüde olur. Ama 26. basamakta ulul bak makamında o kişi net olarak artık ehli tezekkürdür. 27. basamakta da ehli tezekkür olması devam eder. İhlas makamında halis olur. 14 mertebe kalbi müzeyyen olur. Salah makamında da 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olduğu zaman iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle ehli tezekkür ünvanının sonuna ulaşır. İrşat makamının sahibi olur. Bütün
Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler ehli tezekkürün son noktasına ulaşmışlardır. Onların rüyetinde sadece Allah'ın gösterdiklerini görmek, Allah'ın söylediklerini işitmek değil, Allah'ın zatını da görmek vardır. Öyleyse ehli tezekkürün en üst noktasında olanlar Resul ve Nebi olmadıkça, en üst noktasında olanlar Allah'ın iradelerini teslim alarak irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Allah Teala Sad suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Kitabın enzelnahu ileyke mübarekun li yeddebberu ayatihi ve li yetezekkere ulul elbab. Bu mübarek kitabı sana indirdik ki ayetleriyle tedbir etsinler. Ayetleriyle işlerini dizayn etsinler. Ve ulul elbab tezekkür etsin diye diyor Allah Teala. İşte ayet-i kerimede ulul elbabın tezekkürü var gene. Ayetleriyle tedbir etsinler. İdare etsinler. Ayetleriyle, ayetleri kullanarak uygulasınlar. Ve Muhammed Suresinin 24. ayet-i kerimesi: Efela yetedebberunel Kur'ane em ala kulubin akvaluha. Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Öyle olmasaydı. Ala kulubin akvaluha, yoksa bir kısım kalpler üzerine kilitler mi vurulmuş diyor Allah Teala. Burada kavramlara baktığımız zaman tedebbür geçiyor. Kavramlara baktığımız zaman tezekkür geçiyor. Ve burada Allah Teala muhtevayı vermiş. Buradaki dizayn bütün insanlar için üzerinde dikkatle durulması lazım gelen bir hüviyet gösteriyor. Tefekkür müessesesinde insanların düşünce alanları var. Bir insanın düşünme kapasitesi neleri ihtiva edebilirse onu düşünür. Yani düşünce ufkunun hudutları içinde kalmaya mecburdur. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse o kadardır kişinin tefekkür kabiliyeti. Ve hududa gelip de tükendiği zaman kişinin bir adım ileri gitmesi mümkün olmayabilir. Tefekkür kendi ufku kadar yol alabilir. O ufuk kapandığı zaman oradan öteye gitmesi kişinin dağarcığa yeni bir şeyler ilave edilmedikçe söz konusu olmayacaktır. Ufuk oraya kadardır. Ama ehli tezekkür için durum öyle değildir. Ehli tezekkür Allah'tan aldığı ilimle bir yere kadar düşünce ufkunu genişletir. Orada takıldığını kabul edelim. Daha öteye geçemiyor. Allah-u Teala'ya müracaat eder. Ve Allah'tan Teala'dan gelen yeni ilimle ufku yeniden açılır. Bu yeni ufukla nereye kadar yol alabilirse düşünce ufkunda oraya kişi ulaşır. Tıkandığı zaman gene problemi yoktur. Gene Allah'a müracaat edecektir. Ve her seferinde Allah Teala onun önünde yeni bir ufuk açacaktır. Bu sonsuza kadar böyle devam eder. Problemler çözüldükçe evvelki çözülenlerle birleşerek sağlam bir zemin hazırlar ehli tezekküre. Ve ulaştığı her noktayı zaten Allah ile tezekküre de işgal etmiştir. İşte bu hüviyet içerisinde her şeyin tedbiri, tedebbürü kişinin
sahip olduğu alana paralel bir seyir takip eder. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun ufku bütünüyle kapalıdır. Şu dünya hayatının ötesini idrak etmesi mümkün değildir. O, onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O, sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür edebilir. Hiçbir zaman tezekkür hudutlarına girmesi mümkün değildir. Öbür taraftan, manevi bir şeyleri yaşamaya başlamış olan kişi, tefekkürün içine hemen girer. Manevi tefekkürün içine. Burada Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar, yani 21. basamağa ulaşıp da ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatına kayboluncaya kadar bu kişi ehli tefekkürdür. Ve manevi alanda tefekkür eder. İmali fikreder. Düşünür. Ve Kur'an-ı Kerim'in iki temel vazından sadece bir tanesiyle hareket edebilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Tedebbür, kişinin aldığı ilimle onları karşılaştırması, hayatına tatbik etmesi, bütün boyutlarıyla, sahip olabildiği boyutlarıyla maneviyatı yaşaması, her alanda kişinin kendisini ve çevresindeki olayları süzgeçten geçirerek, tahlil ederek, analiz ederek, kendine ait ve manevi alana ait işleri yürütebilmesi, tedbir edebilmesi, fizik standartları kapsar. Kur'an'ın kişi ruhuna henüz girmemiştir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a ulaşmıştır. Ama o derinliğine manevi alemi kendi muhtevasına alamaz. Tahlil edemez. Analiz yapamaz. Sadece olayları yaşar. Namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir, hacca gider. Bu süreç içerisinde zikrini giderek arttırarak ruhunun Allah'a ulaşmasını da sağlar. Fakat manevi açıdan Allah-u Teala'nın sağladığı ruhunun Allah'a ulaşması süresi boyunca o kişi Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla tedebbür eder. Öyleyse 21. basamağa kadar ilmel yakin devam ediyor. Tedebbür müessesesi de sadece Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla yürür. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olan ruhla beraber bu kişi ilmel yakini bitirir. Bundan sonra da tedebbür gene ilmel yakinin hudutları içinde devam eder ama onu aşan bir taraf vardır. Artık Kur'an'ın lafzı tamamlanmıştır. Lafzıyla tedbir etme müessesesi tamamlanmıştır. Ruhuyla da tedbir etmenin kişi standartlarına girmiştir. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Kur'an'ın birinci ruhuna girilir. Yedi ruhundan birincisine girilir. O tedbir muhtevasında temel hükümran olur. Kişiye Allah-u Teala Allah'ın indinde altın bir taht verdiği zaman, kişi beka makamının sahibi olduğu zaman,
o zaman Kur'an'ın ikinci ruhuna girer. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman, kişi zahit olduğu zaman Kur'an'ın üçüncü ruhunu muhtevasını almıştır ve bu noktadan itibaren kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için çalışmaya başlar ve fizik vücudun teslimi de gene aynı standartları içerir. Kişinin muhtevası tezekkür standartlarında değildir. Bir nebze tezekküre girebilmiştir kişi, eğer Allah Teala kalp kulağını açtıysa Allah ile konuşmaya başlamıştır. Ama tezekkürün hikmet tarafı noksandır. Bu sebeple kişi ehli tezekkür olamaz. Sadece eğer bu dört basamakta 22, 23, 24, 25 bu basamaklardan birinde Allah Teala kişinin kalp kulağını açtıysa, ona bir şeyler söylüyorsa Allah Teala, Allah'ın söylediği hududa kadar o bir şeylerin, bir ilmin sahibi olur ama ehli tezekkür olamaz. Kur'an'ın dört ruhu kişiyi ehli tezekkür yapamıyor. Bu kişi ne zaman ehli tezekkür olacaktır? Kişinin tedbiri, tedebbür müessesesi, amel ettiği, kendisine şiar ettiği, hayatına soktuğu statü, burada ilmel yakinle aynel yakin arasında, yani tefekkürle tezekkür arasında bir boyut kazanır. Kişi tefekkür açmıştır fakat tezekküre ulaşamamıştır. Tezekkürün bazı parçalarında bu noktada sahip olabilir ama ehli tezekkür olamaz. Ve bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra yeni bir noktaya ulaşacaktır kişi. Bu kişinin daimi zikre ulaştığı yerde tedbirin bu ara bölümü de tamamlanır. Kur'an'ın lafzıyla tedbir etmek, Kur'an'ın dört ruhuyla tedbir etmek, tedebbürün kişinin ehli tezekkür olmadan evvelki safhalarıdır. Tedebbür, ehli tezekkür olduğu noktadan itibaren de devam edecektir. Gene hayatına kişi birçok şeyleri katacaktır. Yeni hükümler oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman ki o kişi daimi zikrin sahibi olur, o zaman o kişinin muhtevası bu hedefe yönelik bir yeni anlam kazanır. Orada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daimi zikirde bu kişi ehli tezekkür olmanın bütün özelliklerini kazanacaktır. Daimi zikrin sahibi olacaktır. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Ve Allah onun kalp gözünü açacaktır. Kalp kulağını da açacaktır. Ehli tezekkür olmanın dört vasfı burada tamamlanacaktır. Bu dört
ana vasıf ona üç tane sonuç vasfı kazandıracaktır. Ehli tezekkür olmak, ehli hayır olmak, ehli hikmet olmak. Ehli tezekkür olmanın belki de en büyük vasfı ehli hikmet olmaktır. Hiç kimse ehli tezekkür olmadan ehli hikmet olmaz. Ehli hikmet olmadan da ehli tezekkür olmaz. Tezekküre girer ama ehli tezekkür olamaz. Ehli tezekkür olmanın bir vasfı ehli hayır olmaktır. Yani daimi zikre ulaşmaktır. Bir başka vasfı ehli hikmet olmaktır. Yani hem verilen kararlar aşamasında Allah'ın paralelinde olmak, hem de ilim açısından Kur'an'ın derinliğine inebilmek, esas ruhuna sahip olmak. Beşinci ruh, altıncı ruh ve yedinci ruh, üçü de daimi zikirle alakalıdır. Üçü de tezekkür ehlidir. Beşinci ruh, kişi ulu'l-erbab olduğu zaman gerçekleşir. Kişi artık tezekkür sahibi olarak olaylara yaklaşacaktır. Yani o düşünce safhasında düşüncesini derinleştirdiği zaman Allah'ın her şeyi bir sebeple yaratması noktasından hareketle yolunda yürüyecektir. Tedbir edeceği hususta artık hikmet, hududuna girmiştir. Ulu'l-Elbab makamında bu kişi ehli tezekkür olmanın temel hükümlerine sahip olmuştur. Sevgili kardeşlerim, tedbir, tedbirli olmak, bir şeyin muhtevasına sahip olmak, idare etmek, çevirmek, bir felaketin oluşmasına engel olacak çareler üretmek istikametlerinde kullanılan bir kelime. Tedbir kelimesi de buradan geliyor. Tedbir, felaketin önlenmesine, negatif bir şeylerin oluşmasına engel olacak çarenin adı. Öyleyse kişinin davranış biçimlerini ait olduğu standartlarda uyarlaması, ayarlaması ve de uygun bir davranış biçiminin içerisinde kişinin hareket etmesi onun tedbir sahibi olduğunu gösterir. Ve tedbir müessesesi her istikamette, her safhada ayrı bir hüviyet taşır. İşte tedbirin tezekkürle birlikte devreye girdiği yer ulu'l-elbab makamıdır. Burada tedbir artık tedbir almak manasına gelmez. O artık çekip çevirmek, uyum sağlamak istikametinde kullanılır. Kişi tamamen Allah'ın emrine girmiştir. Ne zaman iradesini de Allah'a teslim edip Allah'tan gelen emirleri yüklediği, emirlerin ard arda geldiği, o kişinin de devamlı emirleri yerine getirdiği nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerimizde ulu'l-elbab makamı bir dönüm noktasıdır. Allah Teala iki defa gözlerimizi, kulaklarımızı, kalplerimizi açar. Birincisi Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman bu dünyadaki mürşidimizi
mürşit olarak görebilmek, onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak algılayabilmek, onun söylediklerini kalbimize indirdiğimiz zaman kalbimizde onu idrak edebilmek, dünya standartlarında bir göz, kulak ve kalp açılmasıdır. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında teşekkür eder. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gözler ve görme hassası, kulaklar ve işitme hassası, kalp ve idrak hassası açılır, kalbe ihbat konur. Bu muhtevada kişi şu dünyada manevi hayatın fizik standartlarını yakalayabilmiş olan kişidir. Bu sebeple tedebbürü ancak bu standartların içindedir. Şu dünyada yapılması lazım gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak gibi kavramların daha başlangıç noktasındadır. Zikir bu safhada devreye zaten girmez. Ne zaman o kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır, zikir bundan sonra hükümrandır. Ama kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımak, fiziğin ötesini görebilmek, fiziğin ötesinden algılayabilmek, Allah'ın kişinin kalp gözünü, kalp kulağını açması, Allah'ın söylediklerini işitmesi, gösterdiği gayba ait olan her şeyi kişinin görebilmesi, yeni anlamda bir kalp ve gönül ve kulak ve göz açılmasıdır. Burası artık manevi aleme açılır. Bunun yakıtı daimi zikirdir. Buradaki tedebbür Allah-u Teala'nın dizayn ettiği tedebbürün en üstün noktasıdır. Ve bu en üstün noktadaki tedebbürün de en üstünü kişinin Allah'ı gördükten sonra, Allah'ın zatını gördükten sonraki davranış biçimleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın ruhlarının beşincisinde daimi zikrin sahibi oluyoruz. Ulul Elbab oluyoruz. Altıncısında ihlas makamının sahibi oluyoruz. Nefsimizin kalbi on dört mertebe müzeyyen olmuş durumda. Ve bize Allah-u Teala bir emir veriyor. Allah-u Teala'nın bu standardında Allah'ın verdiği emre bakıyoruz. Bu emir artık Allah-u Teala'nın yeni bir veçeye girdiğimizi işaret eden bir emirdir. Tövbeye nasuha çağırıyor kişiyi. Tövbe-i nasuh tedebbürün yeni bir safhaya açılmasıdır. Artık orada öyle bir noktaya girilecektir ki kişi irşat makamının sahibi olacaktır. Bunun için gayba ait olan kalp gözünün, kalp kulağının mutlak olarak açılmış olması lazım, yetmez. Allah-u Teala'nın kişiye özel bir ihsanda bulunarak iradesini de teslim alması lazım. İşte burada yeniden açılan kalpler, gözler, kulaklar Ulu'l-Elbab makamında açılan kalp, göz ve kulağın 19 mertebe müzeyyen olduktan sonraki hali

gökleri, altı tane alemi yaratan Allah'ın yarattığı bir mahluk. Belki bütün kainatı emrine verdiği bir mahluk ama netice itibariyle mahluk. İşte tedebbürün en yüksek noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Öyleyse tedebbürün tezekkürle birleştiği yerde yer ulul albab makamıdır. Tezekkürün son noktası ise iradenin Allah'a bağlanarak Allah'ın zatının görüldüğü noktadır. Burası en üst noktadır. Resuller, veli resuller ve nebi resuller hariç geri kalanlar için en üst nokta burasıdır. Kişiyi adın cennetlerinin sahibi kılar. Burada tedebbür, tezekkürün standartlarının en üst boyutuna ulaşmıştır. Kişi hakka tukati takvanın sahibi olmuştur. Bir hakkın takva, iradenin teslimi takvası. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuzu daha inşallah burada tamamlamış bulunuyoruz. Tezekkür, tedebbür ve tefekkür. Hudutları birbirinden tamamen ayrılan tefekkür ve tezekkürün standartlarında tedebbür de ayrı ayrı hüviyetler kazanıyor. Tedebbür, Kur'an'ın lafzında da vardır, Kur'an'ın ruhunda da vardır ama giderek farklı neticelerin sahibi kılar kişiyi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde tedebbür, tefekkür ve tezekkür bahsini birlikte incelemeyi bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar.

Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Derya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim, öyleyse ey elçiler, söylemek istediğiniz şey nedir dedi. Dediler ki, muhakkak ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Onlar Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan taşlardır. Sonra orada müminlerden kim varsa çıkardık. Fakat orada bir evden başkasında Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Ve orada elim azaptan korkanlar için delil bıraktık. Ve Hazreti Musa'da da deliller vardır. Onu Firavun'a apaçık bir sultanla mucize ile göndermiştik. Fakat o etrafındakilerle yüz çevirdi ve o bir sihirbaz veya delidir dedi. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Ve Ad kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara yok edici bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayarak mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Ve Semud kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara bir süre metalanın, yararlanın denilmişti. Fakat Rablerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıyorlarken kendilerini yıldırım aldı. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar yardım edilenler olmadılar. Ve ondan evvel Nuh kavmi de. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Ve sema, biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Ve yeryüzü, onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyiciler. Ve biz her şeyden zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah'a firar edin, kaçın ve sığının. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. Ve Allah ile beraber başka ilahlar kılmayın. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. İşte böyle onlardan öncekiler de kendilerine gelen Resul'e sihirbazdır veya Mecnundur'dan başka bir şey demediler. Onu Resul'e sihirbaz veya Mecnun demeyi sonrakilere vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Ve ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, o rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. İşte muhakkak ki zulmedenlerin azaptan nasibi, arkadaşlarının nasibi azabı gibidir. Artık benden azabı acele istemesinler. Bu durumda vaat olundukları kıyamet günü sebebiyle İnkar edenlerin vay haline.
1: Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tur Dağı'na yemin olsun. Satır satır yazılmış kitaba and olsun. Ki o kitabın içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Beyt-i Mamur'a, Mamur eve and olsun. Yükseltilmiş tavana, yeryüzünün tavanına and olsun. Dolu denize and olsun. Muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Onu azabı def edecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Ve dağlar seyir halinde yürür, hareket eder. İşte o izin günü tekzip edenlerin, yalanlayanların vay haline. Onlar ki lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Ona ateşe yaslanın. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rableri onları alevli ateşin, cehennemin azabından korudu. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Takva sahipleri sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Ve hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip amenu olan, zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik, yanlarına kattık. Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına dereceler karşılık bir rehindir. Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik. Orada kadeh kaldırırlar. Orada içtikleri şarap ile ne boş söz söylerler, ne de günaha girerler. Ve kendileri için hizmet eden genç delikanlılar, onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk, dediler. Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi cehennemin kavurucu ateşinin azabından korudu. Muhakkak ki biz daha önceden ona, Allah'a dua ediyorduk. Muhakkak ki o berdir, çok cömert, çok lütufkardır. Rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. O halde zikret, öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnunsun. Yoksa o bir şairdir. Zamanın musibetinin ona ansızın gelmesini gözlüyoruz mu diyorlar. Gözleyin. Ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim de. Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi? Yahut onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır. Onlar iman etmezler. Öyleyse onun gibi bir söz Kur'an ayeti getirsinler, eğer sözlerinde sadıksalar. Yoksa onlar bir şey, bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı? Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah'a yakin hasıl edemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya o hazinelerin sahipleri onlar mı? Yoksa onların orada konuşulanları dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Yoksa kızlar onun ve oğlanlar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Yahut gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lakin tuzağa düşecek olanlar o kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları helak olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terk et. O gün onlara tuzakları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Ve muhakkak ki zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır ve lakin onların çoğu bilmezler. ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ve gecenin bir kısmında artık onu, Allah'ı tesbih et ve yıldızların batışında da. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 62 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaybolduğu zaman yıldıza and olsun. Sahibiniz dalalete düşmedi ve azmadı. Ve o hevasından, kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyolunan vahidir. Ona çok şiddetli ve kudretli olan Cebrail aleyhisselam öğretti. O Cebrail aleyhisselam kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti, yöneldi. Ve o ufkun en yüksek yerinde gözüktü. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Kalbindeki Fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü, ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Yoksa siz onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun Sidretül Münteha'nın yanında Meva cenneti vardır. Sidreyi bürüyen şey bürüyordu. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve diğerini, üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Erkek çocuklar sizin ve kız çocuklar onun mu? Eğer böyleyse bu insafsız, haksız bir taksimdir. Onlar, bu isimler ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tabi oluyorlar. Ve andolsun ki onlara Rablerinden hidayet geldi. Yoksa insan için sadece temenni ettiği, istediği şey mi var? Fakat evvel de ahir de Allah'ındır. Dünya da ahiret de Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu, tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamına izin vermesinden sonrası hariç. Muhakkak ki ahirete, Allah'a ruhunu ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Ve onların melekler konusunda bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tabi olurlar. Ve muhakkak ki zan, haktan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri sadece budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki o kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve o kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzelliği ile mükafatlandırsın diye. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. O sizi topraktan yaratmıştı ve siz annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. O Allah kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir. Allah'tan yüz çevireni gördün mü? Ve o pek az verdi, kalanını kesti, vazgeçti, vermedi. Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor? Yoksa Hazreti Musa'nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi? Ve Hazreti İbrahim ki, o vefa etti. Allah'ın emirlerini ifa etti. Gerçekten hiçbir günahkar, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve onun yaptığı çalışma, amel yakında görülecektir. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Ve münteha, sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Ve muhakkak ki güldüren ve ağlatan O'dur. Ve muhakkak ki öldüren ve dirilten O'dur. Ve muhakkak ki O erkek ve dişi çiftler yarattı. Meni akıtıldığı zaman bir nutfeden, bir damladan. Ve muhakkak ki bundan sonraki neş'et, ikinci dirilme ona aittir. Ve muhakkak ki o, zengin eden ve varlıklı kılan odur. Ve muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbi odur. Ve muhakkak ki o, evvelki Ad halkını helak etti. Ve Semud'u da helak etti. Böylece onları baki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı. Ve daha önce de Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Muhakkak ki onlar daha zalim ve daha azgındılar. Ve altüst edilen beldeyi Cebrail Aleyhisselam göğe kaldırıp yerin dibine geçirdi. Artık onu o kavmi kaplayan azap kapladı ama ne kaplama. O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka keşfedecek yoktur. Yoksa bu söz size acayip mi geldi? Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve siz gafletle eğlenceye dalanlarsınız. Artık Allah'a secde edin ve ona kul olun. Kamer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 55 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yaklaştı ve kamer, ay yarıldı. Ve onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu sürekli bir sihirdir derler. Ve yalanladılar. Ve de kendi hevalarına tabi oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır. Ve andolsun ki onlara içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Bu haberler son derece bali, açık hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi onları korkunç dehşetli bir şeye çağıracak. Kabirlerden gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Davetçiye doğru koşan kafirler, "Bu çok zor bir gün," diyecekler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu, Hazreti Nuh'u yalanladılar. "O Mecnun'dur," dediler. Ve cefa edilerek tebliğden men edildi. Sonunda Rabbine dua etti. Muhakkak ki ben mağlup olanım. Öyleyse intikam al. Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Ve onu perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşıdık. Gemi gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olana Hazreti Nuh'a bir mükafat olarak. Ve andolsun ki biz onu O gemiyi bir ayet, ibret olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Öyleyse inzarın, uyarıların ve azabın nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ad kavmi de yalanladı. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuzluğu, felaketleri, gün boyu devam eden sarsaran rüzgarı, çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga gönderdik. Öyle bir rüzgar ki insanları sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi havaya fırlatıp atar. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. O zaman şöyle dediler: bizden biri olan bir beşere mi? Biz ona mı tabi olacağız? O takdirde muhakkak ki biz gerçekten dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Zikir aramızdan ona mı ilka edildi, ulaştırıldı? Hayır, o haddini aşan bir yalancıdır. Haddini aşan yalancı kimdir, yarın bilecekler. Muhakkak ki onlara fitne imtihan olsun diye o dişi deveyi gönderen biziz. Artık onları gözle, akıbetlerini bekle ve sabret. Beldedeki suyun deve ile onlar arasında taksim edildiğini, nöbetleşe içileceğini onlara haber ver. İçecek olanların hepsi sırası gelince hazır olur. Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar, deveyi öldürmesini istediler. Bunun üzerine o ileri atıldı, sonra da onu kesti. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine tek bir sayha, korkunç ses dalgası gönderdik. Böylece onlar ufalanmış kuru ot gibi oldular. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Lut aleyhisselamın kavmi de uyarıları yalanladı. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut aleyhisselamın ailesi hariç onları kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak şükreden kimseyi işte biz böyle mükafatlandırırız. Ve andolsun ki Lut aleyhisselam onları şiddetli azabımızla yakalamamız konusunda uyardı. Fakat onlar bu uyarılardan şüphe ettiler. Ve andolsun ki kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki onları sabahleyin daimi bir azap yakaladı. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar geldi. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık, helak ettik. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan, yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mi var? Yoksa biz hepimiz yardımlaşan, yenilmeyen bir toplumuz mu diyorlar? Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler, kaçacaklar. Hayır, onlara vaat edilen azap o saattir, kıyamet vaktidir. Ve o saat daha korkunç ve daha dehşetlidir. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, dalalet ve çılgınlık içindedir. O gün yüzüstü sürünerek ateşe sürüklenirler. Sakarın, alevli ateşin dokunuşunu tadın denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle takdir edilmiş olarak yarattık. Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Ve andolsun ki sizin gibi olanları helak ettik. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve onların yaptıkları her şey semavi kitaplarda vardır. Ve küçük büyük her şey yazılmıştır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman'dır. Kur'an'ı O öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı O öğretti. Güneş ve ay, yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri astrofizik hesaplarladır, hassas dengelerle dizayn edilmiştir. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de Allah'a secde ederler. Ve sema, onu yükseltti, astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi ve mizanı, ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini vaz etti. Mizanda ölçmede haddi aşmayınız, haksızlık yapmayınız. Ve vezni tartmayı adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin, ölçmede eksiklik yapmayın. Ve arz, onu hayvanlar ve bütün canlılar için vaz etti. Jeolojik olaylarla üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı. Ve cinleri mariç ateşten, parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden yarattı. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının, insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının Rabbidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbiriyle karşılaşacak, birbirine kavuşacak şekilde akıttı. İkisi arasında berzah, engel vardır. İkisi birbirinin sınırını geçemez, birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden, dağlar gibi yüksek inşa edilmiş büyük gemiler O'nundur. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olucudur. Ve celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı, baki kalacaktır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde olanlar ondan isterler, dilerler. O her gün, her an bir şen, ayrı bir tecelli, yeni bir oluş üzerindedir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlık sahibi olanlar! Kendi alemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler. Yakında sizinle ilgileneceğiz, mahşerde hesabınızı göreceğiz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin, geçip çıkın. Bir sultan, bir mürşid olmaksızın nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız, kurtulamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gökyüzü yarılınca, işte o zaman erimiş yağ rengi gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Artık izin günü insanlar ve cinler günahlarından sorulmaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mücrimler, suçlular simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem. Onunla, cehennemle kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de fenlere, bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara sahiptir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de bütün meyvelerden iki çift vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri cennet ehline yakındır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da iki cennette de bakışlarını yalnız eşlerine hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İhsanın, ihsandan başka mükafatı var mı ki? Olabilir mi? O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de, iki cennet de yemyeşildir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Otağlarda, özel çadırlarda korunmuş, saklanmış huriler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar cennetlikler, yüksek yeşil refrefler, yastıklar ve harikulade güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi mübarektir, çok yücedir. Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O vakıa müthiş olay vuku bulduğu zaman. Onun vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz, yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Ve o zaman siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz. İşte ashab-ı meymene. Meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetlikler. Ama ne ashab-ı meymene ve ashab-ı meşeme. Meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri solundan verilen cehennemlikler. Ama ne ashab-ı meşeme ve sabikunlar. Hayırlarda yarışıp ileri geçenler, sabikunlar. İşte onlar, sabikunlar, mukarrib, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar, naim cennetlerindedirler. Onlar, evvelkilerden bir ümmettir. Ve onların birazı sonrakilerdendir. Altın ile örülmüş, mücevherlerle, inci ve yakutla süslenmiş tahtlar üzerinde. Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslananlar onlardır, mukarrebun olanlardır. Onların etrafında halidun olan ölümsüz gençler dolaşır. Akan pınarlardan doldurulmuş kaseler, ibrikler ve billur kadehleriyle. Ondan o şaraptan başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar. Ve arzu ettikleri meyvelerden. Ve canlarının çektiği kuş etlerinden sunulur. Ve harika, güzel gözlü huriler vardır. Sanki saklanmış inci tanesi gibi. Yapmış olduklarının mükafatı olarak. Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler. Sadece selam, selam sözü söylenir. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri sağından verilenler. Ama ne ashab-ı yemin. Ashab-ı yemin, dikensiz sedir ağaçları arasında ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları arasında ve uzayan gölgeler içinde ve çağlayan sular arasında ve pek çok meyveler arasında eksilmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşeklerdedirler, tahtlardadırlar. Muhakkak ki biz onları yeni bir inşa, yaratılış ile inşa ettik, yarattık. Böylece biz onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak. Ashab-ı yemin. Yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri önünden ve sağından verilenler için. Onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve de sonrakilerden bir ümmettir. Ve ashab-ı şimal, şeamet, kötülük, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sollarından verilenler, cehennemlikler. Ama ne ashab-ı şimal? Ashab-ı şimal, semum, iliklere işleyen bir sıcaklık ve hamim, kaynar su içindedir. Ve kara dumandan bir gölge ki ne serinleticidir ne de rahatlatıcıdır. Muhakkak ki onlar daha önce mutrafi idiler, varlık içinde zevklerine dalmışlardı. Ve onlar büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı: biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten mutlaka beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz? Ve evvelki bizden önce ölen babalarımız, atalarımız da mı? De ki, muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de diriltilecek. Malum bilinen günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır. Sonra siz, ey gerçekten dalalette olan yalanlayıcılar! Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız. Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız. Sonra da onun üzerine hamimden, kaynar sudan içecek olanlarsınız. Öyle ki içtikçe susayan, hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte bu onların din günündeki ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmiyorsanız, öyleyse akıttığınız meni nedir? Gördünüz mü? Ne olduğunu idrak ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz önüne geçilmiş veya geçilebilecek olan değiliz, bu takdirimizi kimse bozamaz. Sizin dünya hayatındaki emsallerinizi, bedenlerinizi ölümle değiştirmemiz ve ahiret alemi için sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmamızda bizi geçecek yoktur. Ve andolsun ki ilk neşeti, yaratılışı bildiniz, hala tefekkür etmiyorsanız, öyleyse ektiğiniz ekin nedir, onu gördünüz mü? Her bitkinin tohumundan kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz? İdrak ediyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık, yapardık. O zaman siz şaşırıp kalırdınız. Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız. Hayır, biz mahsulden, üründen mahrum bırakılanlarız derdiniz. Ayrıca siz o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu, suyu bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu acı kılardık, yapardık. Öyleyse niçin hala şükretmiyorsunuz? Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa inşa eden, halk eden biz miyiz? Biz onu ateşi bir ibret ve çöl yolcuları, sahrada konaklayanlar için bir meta, ısı ve ışık kaynağı kıldık. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Artık hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve muhakkak ki o, gerçekten çok büyük bir yemindir. Keşke bilseniz. Muhakkak ki o, gerçekten kerim olan Kur'an'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Mahfuz, korunmuş olan bir kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbi tarafından kısım kısım ayet ayet indirilmiştir. Yoksa siz bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? Ve siz yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. Kur'an'daki sözlerin alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor. O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki siz öylece? Ve siz o anda ona öylece bir yardım yapamayarak sadece bakarsınız. Ve biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz. Öyleyse eğer siz amellerinizin karşılığında ceza görecek kimseler değil iseniz, eğer siz sadıklarsanız onu geri çevirirsiniz. Fakat o, eğer mukarrebin olanlardan, Allah'a yakın olanlardan ise o takdirde ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır. Ve fakat yemin sahiplerinden, ashab-ı yeminden yani hayat filmleri sağından verilenlerden ise, o zaman ashab-ı yeminden, hayat filmleri sağından verilenlerden sana selam olsun denir. Ve fakat dalalette olan ve yalanlayanlardan ise, o takdirde kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve alevli ateşe atılma vardır. Muhakkak ki bu anlatılanlar, elbette o verilen haberler, hakkul yakindir, yakin olan haktır, kesin olarak gerçektir. Artık Rabbini azim ismi ile tesbih et.
0: Hadid Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semalarda ve arzdaki her şey Allah'ı tesbih etti ve etmektedir. Ve O azizdir, hakimdir. Semaların ve arzın, yeryüzünün mülkü O'nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O her şeye kadirdir. O evveldir, ilktir ve ahirdir, sondur. Zahirdir, alametleri tüm varlıklarda görünendir ve batındır, gizli olandır. Ve O her şeyi en iyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni, yükseleni bilir. Ve siz nerede iseniz O sizinle beraberdir. Ve Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Ve O sinelerde olanı, sırları, niyetleri, düşünceleri en iyi bilendir. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edin. Ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır. Ve size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz? Ve Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor. Eğer siz inananlarsanız Allah sizin daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz misakinizi almıştı. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O'dur. Ve muhakkak ki Allah sizin için elbette rauftur, rahimdir. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda infak etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar, işte onlar daha sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir değildir. Onlardan daha yüksek azami derece sahibidirler. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır. Kim ki Allah'a Allah için güzel bir borç verir, o takdirde o borç ona kat kat ödenir. Ve onun için kerim ecir vardır. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz, orada ebediyen kalacağınız, altından nehirler akan cennetlerdir. İşte o, fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Münafık erkeklerin ve münafık kadınların amenu olanlara, bizi bekleyin, sizin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği gün onlara, haydi arkanıza dönün ve nur arayın denir. Artık onların arasına, kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında, orada rahmet ve onun dış tarafında, ondan, duvardan önce azap vardır. Onlara seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Onlar,
1: evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri, ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Ve garur, aldatanlar, şeytan ve avaneleri sizi Allah ile, Allah gafurdur, rahimdir, sizi affeder diyerek aldattı dediler. Artık o gün sizden bir fidye bedel alınmaz, kabul edilmez ve kafirlerden de. Sizin mevanız, sığınağınız ateştir. Sizin Mevlanız, dostunuz odur. Ve ne kötü varış yeri. Allah'ın zikri ile ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurları ile, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerinden uzun zaman

onlara kat kat ödenir ve onlar için kerim ecir vardır. Ve Allah'a ve onun Resulüne inananlar, işte onlar sıddıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim, alevli ateş halkıdır. Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğunu bilin. Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği, yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve onun Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Sizin elinizden çıkan şeye üzülmemeniz ve size verilen şeyle sevinmemeniz, övünmemeniz içindir. Ve Allah böbürlenen ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik ve ona İncil'i verdik ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin. Günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

Sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

0: Fatiha.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Yüzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâirul magdûbi aleyhim velen dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde. Sizinle birlikte olmak bir büyük mutluluk. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ediyorum ki o, biz ve siz hepimiz bir aradayız. Öyleyse Yusuf suresinin 48. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sümme yetti min ba'di zalike seb'un şidadun. Ye kulne ma kaddemtum lehunne illa kalilen mimma tuhsinun. Sümme bir süre sonra yeti gelecek, gelir. Min ba'di'den sonra zalike bu. Seb'un yedi. Şidadun şiddetli, kuvvetli, zor. Yekulna yiyecekler, yerler. Ma kaddemtüm, önceden sakladığınız, takdim ettiğiniz, hazırladığınız şeyler. Lehunne onlar için illa dışında hariç galilen azı. Mimma şeylerden tuhsinun biriktiriyorsunuz, saklıyorsunuz. Cümlecikler. Sümme yeti min ba'di zalike. Bir süre sonra bunun arkasından gelecek. Sebun şidadin. Zor yedi yol. Yedi kuraklık yılı.

يَكُلْنَا مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ Daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler. اِلَّا قَالِيلًا مِمَّا تُحْسِنُونَ Biriktirdiklerinizden, sakladıklarınızdan az bir kısmı hariç. Bir süre sonra bunun arkasından zor 7 kıtlık yılı gelecek. Zor 7 gelecek. Zor 7 kıtlık yılı gelecek. Biriktirdiklerinizden az bir kısmı hariç daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler. Önce 7 bolluk yılı birbirinin arkasından geliyor ve başaklardan ayırmadan buğdaylar bir kısmı, az bir kısmı yeniyor, geri kalanı depolara konuyor. Sonra gelen 7 yıl boyunca yenmek üzere. Başlangıçtaki 7 bolluk senesinden sonra 7 kıtlık senesi arkasından gelecek ve 7 bolluk senesinde bir kısmı az bir kısmı yenen depolara konulan başaklarından ayrılmadan depolara konulan buğdaylar 7 sene boyunca 7 kıtlık senesi boyunca yenecek ve onlardan az bir şey kalacak diyor Hazreti Yusuf. Ve 49. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Sümme yetimin ba'di zalike amün fihi yugasun nasu ve fihi yasirun. Sümme sonra yeti gelecek. Min ba'di'den sonra zalike bu. Amün sene yıl. Fihi onda içinde yugasu en nasu. İnsanlara yardım edilecek, yardım görecekler. Yağmur verilecek, verimli, bol mahsulü olacak. Ve fihi ve onda, o yılda yasirun. Meyvelerin suyunu sıkacaklar. Meyve çok bol olacak. Sümme ye'ti, sonra gelecek. Min ba'di zalike a'mün. Fihi yugasun nasu. Bundan sonra içinde insanlara bol mahsul olan bir yıl. Ve fihi yasirun ve onda o yılda meyvelerin suyunu sıkacaklar.

Bu 7 tane kıtlık senesi boyunca evvelce bolluk senelerinde toplananlar her sene ihtiyaçlar için kullanılacak pek az bir şey kalacak geriye diyor. Şimdi 49. ayet-i kerimede, bu ayet-i kerimede bundan sonra içinde insanlara bol mahsul olan bir yıl gelecek. Ve o yılda meyvelerin suyunu sıkacaklar. Yani meyveler çok bol olacak ki suları sıkılacak.

50. ayet-i kerimeye inşallah geliyoruz. Diyor ki Melik, evvela Arapçası okuyalım. Ve kâlel melîku tûni bih felemmâ câehur resûlü kâlerci ilâ rabbike fes'elhu ma ba'lun nisve tillâti kattâ ne eydiyehun inne rabbi bi keydihinne alim. Ve kâle el melîkutûni ve hükümdar bana getirin dedi. Bihi onu. Felemma böylece olduğu zaman cahir el resulü ona elçi geldi. Kâle irci dedi. Dön. İlâ rabbike efendine fe eselhu böylece o zaman ona sor ma nedir ba'lu en nisveti o kadınların durumu hali ellati kattane kesenler kadınlar eydiyuhunne ellerini inne muhakkak Rabbi Rabbim bi keydihinne onların kadınların hilelerini alimin en iyi bilendir.

ve cümleciklere geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlel melikû tûni bihi. Ve melik onu bana getirin dedi. Felemmâ câhül resûlü, böylece ona resul elçi geldiği zaman galerci ila rabbike, Yusuf aleyhisselam elçiye efendine dön dedi. Fes'elhu, ve o zaman ona sor. Ma balun, hali nedir? Ma nisvetillati kattane, ellerini kesen kadınlar. Kattane eydiyehunne, ellerini kesen kadınlar. İnne Rabbi bi keydihinne alimun. Muhakkak ki Rabbim onların, yani kadınların hilelerini en iyi bilendir. Ve melek onu bana getirin dedi. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Böylece ona resul elçi geldiği zaman Yusuf aleyhisselam elçiye efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali, durumu nedir? Ona sor dedi.

Demek ki Melik elçiyi gönderiyor, haberciyi gönderiyor. Haberci Yusuf'a ulaştığı zaman Yusuf sor bakalım diyor efendine. O ellerini kesen kadınların durumu neydi? Yani neden ellerini kestiler? Yusuf suresinin bu 50. ayet-i kerimesi çok önemli bir konuya ışık getiriyor. Firavun bir ulak gönderiyor, bir haberci, bir elçi Yusuf'u çağırmak üzere. Ve Allah Teala bu haberciye Resul diyor. Bu ayette Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesinde Resul diyor. Ve biliyorsunuz akaidin dört temel kaidesinden birincisi bütün nebiler Resul'dür. Gerçekten öyledir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama ikinci temel kaidesi bütün Resuller nebidir. Hayır, bütün Resuller nebi değillerdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resuller nebidir diyor akaid. Bütün Resuller nebi değildir. İşte bu ayet, Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesi, alelade bir elçiye, bir haberciye, Firavun'un Yusuf'u bana getirin diye gönderdiği adam. Mümin bile değil. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona Resul diyor. Allah-u Teala Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde emaniye bilgilerden bahsediyor. Yani insanların bilgileri ama Kur'an-ı Kerim'e dayalı değil, Kur'an-ı Kerim'in dışından alınmış bilgiler. Asırlar boyunca kitaplara yazmışlar insanlar, alimler ve o bilgiler zamanımıza kadar gelmiş ve zamanımızda bu bilgilerin derlenmiş, toplanmış halinde akaid adlı dersin temel dört kaidesinin üçü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler Resul'dür. Gerçekten bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi değildir. Bu ayet bütün Resullerin nebi olmadığı konusunda kesin bir işaret taşıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimede Firavun'un Yusuf'a gönderdiği bir ulak, bir haberci,

geldiği zaman Yusuf aleyhisselam efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali nedir ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir.

ve 51. ayet-i kerime. Kale ma hatbukunne iz ravettunne Yusuf'e an nefsih. Kul ne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su. Kaletim re'etul azizil ane hashasal hakku ene ravettuhu an nefsihi ve innehu lemines sadikin. Kale dedi, ma nedir? Hatbukunne üzerinde konuşma yaptığınız konu mesela. İz ravettune Yusuf'e Yusuf'u elde etmeye çalıştığınız zaman an nefsihi onun nefsinden. Kulna dediler, haşa, haşa, hayır. Lillahi Allah için ma alimna biz bilmedik aleyhi onda min suyin kötülükten bir kötülük. Kalet imraetü el azizi, azizin hanımı dedi. El ane şimdi hashasa el hakku hak gizliyken sonradan ortaya çıktı. Ene ben revettuhu onu elde etmeye çalıştım. Murat almak istedim. Ravettuhu onu elde etmeye çalıştım. Murat almak istedim. An nefsihi onun nefsinden ve innehu ve muhakkak ki o le mines sadikine. Elbette doğru söyleyenlerden, sadıklardan. Kale ma hatbukunne. Konuştuğunuz konu neydi? Dedi. Melik dedi. İz ravettunne Yusuf'e. Yusuf'u elde etmek istediğiniz zaman. An nefsihi onun nefsinden. Kulna haşa lillahi. Onlar, kadınlar şöyle dedi. Haşa, Allah için. Ma alimna aleyhi min suyin. Ondan bir kötülük görmedik.

Kâlet imreetül azizi, azizin karısı da şöyle dedi. El ane hasfasal hakku, şimdi hak gizliyken ortaya çıktı. Ene ravettuhu an nefsihi, ben onun nefsinden murat almak istedim. Ve innehu lemine sadikin, muhakkak ki o sadıklardandır dedi.

Melik, Yusuf'u elde etmek istediğiniz zaman konuştuğunuz konu neydi? Dedi. Onlar, yani kadınlar, şöyle dediler. Haşa, Allah için ondan bir kötülük görmedik. Aziz'in karısı da şimdi hak ortaya çıktı. Yani gizliyken ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murat almak istedim. Muhakkak ki o sadıklardandır, dedi. Öyleyse bu konuşma bize şunu anlatıyor. Melik kadınları bir araya toplamış. Ve Yusuf da aranızda ne geçti diye soruyor. Yusuf'tan murat almak istediniz mi diyor. Yusuf size bir kötülük etti mi diyor. Kadınlar diyorlar ki haşa, biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Hiçbir kötülüğünü görmedik. Bunun üzerine Melik, Aziz'in yani hazinedarın, bakanın hanımına soruyor. Sen ne diyorsun diyor. O da itiraf ediyor hakikati. Gerçekten diyor, ben onun nefsinden kâm almak istedim. Ben onun nefsinden murat almak istedim. Ama o buna yanaşmadı ve iffetini korudu. O muhakkak ki sadıklardandır diyor. Kime sadık? Allah'a sadık. Aynı zamanda sadık, doğru söyleyen manasına da geliyor. O muhakkak ki doğru söyleyenlerdendir. Anlamı da bu ayet-i kerimenin içinde mevcut. Allah razı olsun. Ve 52. ayet-i kerime Zalike liya'leme enni lem ehunhu bil gaybi ve ennallâhe la yehdi keydel hainîn. Zalike bu liya'leme bilmesi içindir. Enni muhakkak ki ben lem ehunhu ona ihanet etmedim. Bi el gaybi yokluğunda, gıyabında ve ennallâhe ve muhakkak ki Allah la yehdi hidayete erdirmez. Kaydel hainin ihanet edenlerin tuzağı, hilesi

başarıya ulaştırmaz, hidayete erdirmez. İhanet edenlerin tuzağı, hilesi. İhanet edenlerin hilesini Allah başarılı kılmaz.

hidayet erdirmez, sonuca ulaştırmaz. Zalike kelimeler, cümlecikler. Zalike, işte bu, liyaleme bilmesi içindir, bilmeleri içindir. Enni lem ehunhu bil gaybi, benim onun gıyabında yokluğunda ona efendime ihanet etmediğimi. Ve ennallâhe, ve muhakkak ki Allah'ın olduğu, la yehti keydel hainin, ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmaz.

Yusuf Haberci dedi ki işte bu benim onun gıyabında, yokluğunda ona, efendime ihanet etmediğimi ve Allah'ın ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmadığını bilmeleri içindir.

Yusuf'un haberciye söylediği şey, işte bu olay, yani kadınların bu konudaki söyledikleri

Bu olan olay, yani kadınların bir araya getirilmesi, Aziz'in, efendimin hanımının da orada bulunması ve doğruları itiraf etmesi bir sebebe dayalıdır. Herkesin, diyor Yusuf, benim efendime ihanet etmediğimi bilmesi içindir. Ve sonuç böylece doğruya ulaşıyor. Yusuf'un suçsuz olduğu ve efendisine sadık kaldığı, iffetli olduğu, sadıklardan olduğu böylece kesinlik kazanıyor. Ve 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmâretun bissû'i illâ ma rahime rabbi innâ rabbi gafurun rahim gafurun rahim ve ma uberri'u temize çıkartamam nefsi nefsimi İnne en nefse muhakkak ki nefs le emmâretün mutlaka emreder. Bissui kötülüğü, kötülük ile emreder. İlla ancak hariç ma rahime, rahim esması ile tecelli ettiği kişi Rabbi, Rabbimin inne muhakkak ki Rabbi, Rabbim gafurun, mağfiret edendir. Rahimin, rahmet nuru gönderendir. Ve ma uberru nefsi ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. İnnen nefse le emmâretün bissuî. Çünkü nefs mutlaka suî olanı, şerri, kötülüğü emreder. İlla ma rahime Rabbi, Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki inne Rabbi gafurun rahim. Muhakkak ki Rabbim mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, Rahim, rahmet nurunu gönderen, rahmetiyle nefsleri tezkiye ve tasfiye edendir. Hazreti Yusuf, Allah-u Teala'ya diyor ki, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Çünkü nefs mutlaka suyi olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Rahim, rahmet nurunu gönderen, rahmetiyle nefsleri tezkiye ve tasfiye edendir.

What are the... Çok önemli bir konu var. Nefsin şerri emrettiği kesin bir açıklama şeklinde gelmiş.

Aleyhisselam diyor ki ben nefsimi temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefs şerri, kötülüğü emreder. Ama Rabbimin Rahim ismiyle, Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse nefslerde afetler var. Doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi afetlerle dolu. Ve böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki afetler bizi devamlı kötülüğe itmek ister diyor Hazreti Yusuf. Ama Rabbim Rahim esmasıyla tecelli ederse o zaman hariç. Acaba ne demek istiyor? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin nefsinin tezkiye olması, temizliğe dönüşü, temizlenebilmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Öyleyse Rahim esmasıyla bir tecelliden bahsediyor Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine koyduğu bu husus tabiatıyla Allah'ın bizlere bildirmek istediği bir husus. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o insanın kurtuluşu mümkün değil. Ama ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da bu ayet gereğince Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Bu tecelli o kişiyi ölüyken diriltir. Ne demek istiyorum? O kişi sahiden ölüyor mu? Hayır. Dünya hayatını yaşıyor ama Allah'a göre ölü. Gözlerinde hicab-ı mestura var. Bakıyor kişi, irşat makamını başka insanlardan ayıramıyor. Kulaklarında vakra var. İrşat makamının söylediklerini kulakları duyuyor ama adam anlayamıyor, manasına varamıyor. Sonra kalbinde ekinnet var. Kalbine indirdiği konuları idrak edemiyor kişi. Bu ekinnet idraki önlüyor. Peki Allah-u Teala ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Sonra kulaklarındaki vakrayı alıyor. Sonra kalbindeki ekinneti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Ne oluyor? Kişi irşat makamına sadece bakmıyor artık, onu görmeye başlıyor. Kişinin kulakları irşat makamının irşada dair söylediği şeyleri almaya, manasını anlamaya başlıyor. Ve kişinin kalbindeki ekinnet alınıp idraki önleyen, ilahi konfitür alınıp yerine idraki sağlayan başka bir ilahi konfitür takılınca, İlahi bilgisayar takılınca kişi idrak etmeye başlıyor kalbiyle. Ve böylece kişi ölüyken gözleri görmeyen, kulakları duymayan ve idrak edemeyen bir kişi olması hasebiyle ölüyken Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi üzerine gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Böylece kişi ölüyken diriliyor.

Ve 54. ayet-i kerime. Ve ve kâlel melikutuni bihi estahlishu li nefsi falemma kellemehu kâle innekel yevme ledeyna mekinun emin. Ve kâle ve dedi el melikutuni, melik hükümdar, bana getirin bihi onu. Estahlishu, onu seçtim, bana has kıldım. Li nefsi, kendim için. Felemma, olduğu zaman kellemehu, onunla konuştu. Gale dedi, inneke el yevme, muhakkak ki sen bugün ledeyna, yanımızda mekinun, yüksek mevki sahibi, eminun, güvenilir, emin. Ve kale ve şöyle dedi. El melikutuni bihi, melik onu bana getirin dedi. Estahlishu li nefsi, onu kendim için seçtim. Felemma kellemehu, onunla konuşunca kale innekel yevme ledeyna, muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda dedi. Mekinun eminun, mevki sahibi, emin, güvenilir,

ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve melik şöyle dedi: onu bana getirin. Onu kendim için seçtim. Onunla konuşunca muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin. Eminsin.

Melik Hazreti Yusuf'u huzuruna çağırıyor. Ve Yusuf Aleyhisselam huzuruna gelince onunla konuşuyor ve Yusuf'u beklediğinden çok daha olgun birisi olarak buluyor. Yusuf'un birçok dil konuştuğunu fark ediyor. Yusuf Arapça biliyor, İbranice biliyor ve başka lisanlar da biliyor. Melik de birkaç lisan biliyormuş ama hangi lisanı söylese rivayete göre Yusuf o lisanların her birine aynı dilden cevap veriyor. Ve böylece Melik Yusuf'u çok seviyor, onu güvenilir birisi olarak değerlendiriyor ve bundan sonra Yusuf'a sen diyor bu sarayda artık emin bir kişisin, güvenilir bir kişisin. Yani sen bu sarayda güven duyulan bir insanın yapacağı işleri yapmaya başlayacaksın. İşte Hazreti Yusuf böylece sarayda Melik'in en yakınlarından birisi olmayı başarıyor. Yani Allah ona bu fırsatı veriyor, sağlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. 55. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle c'alni alâ hazâinil ard. İnni hafizun alîm. Kâle icalni beni sorumlu kıl, yap dedi. Alâ üzerine hazain el ardı, bu yerin hazineleri üzerine. İnni muhakkak ki ben hafizun koruyan, alimun bilen. Kal ec'alni, Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi. Beni sorumlu kıl. Ala hazainil ardı, beni bu yerin hazineleri üzerine. Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi. Kal ec'alni, beni sorumlu kıl. Ala hazainil ardı, bu yerin hazineleri üzerine. İnni hafizun alimin, muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim, bilenim.

Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi: beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim.

Böyle söyledikten sonra Hazreti Yusuf Melik'e, Melik onu vazifeli kılıyor. Tam bu sözler olup biterken Yusuf'un efendisi Aziz ölüyor. Ve onun yerine hazinedar olarak Yusuf tayin ediliyor.

minha haysu yeşa. Nusibu bi rahmetina men neşa'ı. Ve la nudi'u ecrel muhsinin. Ve kezalike ve böylece Mekkenna, mekan sahibi kıldık, yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Li Yusuf'e, Yusuf'e, Yusuf'u fiil ardı yeryüzünde yete bevve'u konaklar yerleşir. Minha oradan, orada, haysu yer, yerde. Yaşayı diler. Nusibu isabet ettiririz, göndeririz. Bi rahmetina, rahmetimizi. Men neşâ'yı dilediğimiz kimseye. Ve lâ nudîhû, ve zayi etmeyiz, kayba uğratmayız. Ecel muhsinin, muhsinlerin ücretini, ecrini, karşılığını, mükafatını.

ve cümlecikler. Ve kezalike mekkenna, ve işte böylece yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Li Yusuf'e fil ardı, Yusuf Aleyhisselam'ı yeryüzünde. Yetebevve'u, yerleşir. Minha haysu yeşâ'ü, onun yeryüzünün dilediği yerine. Nusibu bi rahmetina, rahmetimizi göndeririz. Men neşâ'ü, dilediğimiz kimseye. Ve la nudiyu ecrel muhsinin, ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz ve işte böylece Yusuf Aleyhisselam'ı yeryüzünde yerleştirdik. Mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşir. Ve onun, yani yeryüzünün dilediği yerine

yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz.

Allah Teala Hazreti Yusuf'a Mısır'da müstesna bir hüviyet kazandırmış ve Mısır'da Yusuf yerleşmiş, konaklar almış ve yeryüzünün dilediği yerinde, mevkiinde yer sahibi olmuş, mekan sahibi olmuş. Rivayet odur ki bu Firavun'un hazineci başısının yani Aziz'in eski hazine bakanının hanımı olan Züleyha ile de Yusuf evlenmiş ve iki tane de çocukları olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir dersimiz daha, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Ve bir güzellik daha burada sona eriyor. Sizlerle beraber olmanın, Allah ile ve sizlerle beraber olmanın o muhteşem güzelliği burada sona eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım,

Gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birbirinizi çok sevin. Biliniz ki mutluluk sevginin arkasındadır. Seven insan mutlu olabilir. Nefret eden mutluluğu hiçbir zaman yaşayamaz. Nefret, şeytanın kalbimize koyduğu, bizi mutsuzluğun en uçlarına taşıyabilecek olan çok kötü bir duygu. Başkaları size karşı yanlış davranışlarda bulunabilir. Ama bunun hesabını size vermeyecekler, Allah'a verecekler. Eğer biz insanlar bize kötü davrananlara bile güzel davranışlar sergileyebilirsek, o zaman Allah'ın emrettiği boyutlarda bir insan olabiliriz. Her şeyden evvel sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevmek, başkalarını sevmek, onları yüceltmektir. Eğer severseniz o kişiyi kıramazsınız. Onun hep mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızdaki herkesi severseniz, o zaman etrafınızdaki herkesin mutluluğunu isteyeceksiniz demektir. Eğer böyleyseniz tam Allah'a layık bir kul olursunuz. Sizden etrafınızdaki herkese muhteşem bir dizaynda sevgi dalgaları yayılır. Siz onları severseniz, onlar da sizi seveceklerdir. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. Severseniz yücelirsiniz. Sevmek Allah'tandır. Ruhun bir hasletidir. Nefretse şeytandandır. Nefsinizin bir afetidir. Öyleyse nerede bir afetinize yenik düşerseniz, arkasından mutlaka onun huzursuzluğunu yaşarsınız. Ve yaptığınız her, nefsinizin bir afetine uyarak yaptığınız her davranış size mutlaka derecat kaybettirir. Önemli mi? Evet sevgili kardeşlerim, önemli. Çünkü kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla çıkarsa, hayatınız boyunca yaptığınız bütün güzel davranışların kazandırdığı derecelerle, bütün yanlış davranışlarınızın, başkalarına huzursuzluk verdiğiniz her davranışınızın ve kendinize zarar verdiğiniz her davranışınızın kaybettirdiği negatif dereceler kıyamet günü fazla olursa o zaman gidilecek yerin cehennem olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse hayat geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir de bakıyorsunuz ki yaşlanmışsınız. Ne mutlu yaşlandıkları zaman geriye baktıklarında herkese iyi davrandıklarını, herkesin mutluluğu için çalıştıklarını hatırlayanlara, ömür boyunca kendisini başkalarına vakfedenlere, işte onlar başkalarının mutluluğu için yaşayanlardır. Hayatlarını insanları mutlu etmeye adamışlardır. O istikamette bir gayetin sahipleridir. Bütün ömürleri bunu tahakkuk ettirmek gayretiyle geçer. Onlar
Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği hayatı başkalarını mutlu etmek için verdiğini idrak edenlerdir. Allah'ın yakınlarıdır. Allah onları sevmeyi öğretir. Onlar daimi zikre ulaştırılırlar. Bunun manası, nefslerin kalbinde zaten afet kalmayacaktır. Afet yoksa hiç kimse hakkında kötü bir şeyler düşünemezler. Yorumlarını negatif istikamette gerçekleştirmezler. İnsanlara olan davranışları hep buram buram sevgiyle oluşur. Sevdikleri için başkalarının yaralayacak davranışlar yapmaları söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz ne kaybedersiniz ki? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sevgi size ufukları kazandırır. İşte ufukların efendisi Osmanlı'ya dikkatle bakın. Sevginin aydınlığında yaşamışlar. Hepsi tasavvuftandı. Tasavvuftan olmak ne demek? Tasavvuftan olmak demek, nefs tezkiyesiyle ve tasfiyesini gerçekleştirmek demek. Nefs tezkiyesi, herkesin, kim olursa olsun o kişi, herkesin mutlaka gerçekleştirebileceği bir husustur. Yeter ki o kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala derhal onun şeytanla olan ilişkisini keser. Şeytan o kişiye tesir edemez. Şeytanın tesirini Allah Teala önler. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi bu sebeple Allah Teala önce mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Sonra kişi zikrine başlayacak ve giderek arttıracaktır. Bu kişinin nefsinin kalbindeki durum, nefsinin kalbinin %100 afetlerle dolu olmasıdır. Ruhuysa %100 hasletlerle doludur ve bir denge o kişinin doğuşundan itibaren sağlanmıştır. Nefsi ile ruh arasındaki denge. Nefsi ne kadar kötülükleri isterse, kötü şeyleri yapmayı ne kadar isterse, güzel şeyleri yapmamayı da ne kadar isterse, ruhu da kötü şeyleri yapmamayı ister ve iyileri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse ikisi de %100 dolu olduğuna göre bir tanesi %100 afetlerle, bir tanesi de %100 hasletlerle dolu olduğuna göre %100 bir denge sağlanmıştır. Nefs kötülüğü emreder ama ruh da hayrı emreder. Ruh hayrı emreder ama nefs de kötülüğü emreder ve eşitlik söz konusudur. Terazinin iki kefesi birbirine eşittir ve kişi bu minval üzere Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse ne olur? Dilerse bu kişi nefs tezkiyesi için hazır hale gelecektir. Ne zaman? Allah onda bir takım değişiklikler yapacaktır. Evvela o kişinin görme hassasını ve gözlerini irşat makamını tanıyabilecek olan bir vasfa ulaştırır. İşitme hassasını ve kulaklarını irşat makamının sözlerini izleyecek, dinleyecek ve işitebilecek bir hüviyete ulaştırır. Yani manasına varabilecek bir hüviyete. Ve işittiklerini kalbine indirecek Allah-u Teala ve kalpte onların idrakini sağlayacaktır.
İşte bunları yaparken Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra da o kişiyi mürşidine ulaştırır. Önemli mi? Çok önemli. Kim mürşidine ulaşırsa onun ruhu vücudunu terk edecektir. Tabiyetiyle beraber ruh vücudu terk edecektir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi diyecektir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor. Onlara Allah'a ulaşmayı dileme gününün geldiğini, bu sebeple oraya ulaştığını, tabiyet üzerine oraya geldiğini ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi diyerek bir tebliğde bulunmasını sağlar Allah Teala insan ruhunun. Ne olur? O gelen ruh devrin imamının ruhudur. Senin bu vücuttaki görevin tamamlandı. Vücudu terk et ve ana dergaha ulaştır. O ruh vücudu terk eder ve ana dergaha ulaşır. Allah'ın katından gelen ruh, o kişinin devrinin onun ruhu, o kişinin başının üzerinde yer alır. Nefsin zikir yoluyla kalbinde %51 nur oluşana kadar Allah Teala o kişiye şeytanın tasallut etmesine müsaade etmez. Şeytanı Allah Teala o kişiyi koruyucu kalkanı olarak etkisiz hale getirir. Şeytan kudurur. O kişiyi hiçbir şey yapamamanın aczi içerisinde 7-8 aylık bir süre geçirir şeytan ve feci şekilde kızar bu işe. Ama şeytan kızsa da kızmasa da Allah Teala o kişinin ruhunu, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte burası mutluluğun yarısıdır. Ama bu nefsin kalbi %51 fazıllarla dolmuştur. Ruh Allah'a ulaştığı noktada. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Başlangıçta gelen %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar, Allah'ın o kişinin kalbine, mürşidine tabi olduğu zaman yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle fazılların manyetik alanıyla nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirine ters olduğu için iki kutup birbirini çeker ve kişinin nefsinin kalbi zikirle Allah Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazılları toparlamaya başlar. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça karanlıklar kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Çünkü yer kaplanmaktadır ve sağlam bir şekilde kaplanmaktadır. İman kelimesine yapışarak kopması mümkün olmayan bir tarzda yerleşmektedirler. Ve de nefsin kalbindeki afetler için kapı dışarı edilmekten başka çözüm kalmamaktadır. Onlar vücudu kalbi terk ettikçe nefsin kalbi giderek aklanır. Bu aklanmanın her %7'lik bölümünde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katı yükselir.
Burada 7 kademelik bir yükselme söz konusudur. 7 tane gök katı aşılır. Allah'a bir ruhun ulaşabilmesi için 7 tane gök katını aşması gerekir. Allah'ın 7 rakamı burada da geçerlidir. Nasıl dünyada verilen bu gezegenin içinde 7 kademe varsa, 7 tabaka söz konusuysa, merkeze kadar geçen devrede merkezdeki tabakaya 1 dersek, ikinci tabaka genişleyerek onun çevresini kaplar. 3., 4., 5., 6. ve 7. tabaka, 7. tabaka yerkürenin kabuğunu da ihtiva eden en üstteki bölümdür. Bu nasıl 7'li bir sistemse, dünyamızın çevresinde başlayan gök katları da 7 tane katman gösterir. Allah Teala her şeyi 7'li bir dizayn içerisinde oluşturmuştur. Ve nefsimizin kalbinde de 7 tane %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Nefsi emmarede nefsimizin kalbine %7 fazıl nuru gelip %2 başlangıçta giren rahmetin arkasından nefsimizin kalbine yerleşir. Burası nefsi emmaredir. Nefsi emmare, nefsin şerri emrettiği kademe. Hazreti Yusuf diyor ki, وَمَا بَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَى مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Afetlere dolu olan nefs şerri emreder. Hazreti Yusuf yolun başında daha. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanların nefsleri hariç. Nefsin kalbinde ilk %7 nur bu nefse emare kademesinde gerçekleşir. Ve de mürşide tabiyetle vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşan ruh, oradan zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya ve açıktaki secdede, çimenler üzerinde yapılan secdede birinci katta orada hazır bulunur. Diğerleri ikinci kata çıkarlar ama o çıkamaz. O birinci kata kadar çıkabilecektir. Ne zaman artan zikriyle nefsinin kalbinde ikinci defa bir %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini levvetmektedir. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvami nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruh ikinci gök katındadır. Sonra bir daha %7 fazıl birikimi nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Fe elhamaha, fücraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Fecr suresinin, Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. O nefse takvası da, fücuru da ilham edilir diyor. Burası Allah'tan ilham almaya başlanan kademe. Sonraki kademe, 4. gök katı, nefs-i mutmainne. Ya eyyetüel nefsin mutmainneti diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs. Aynı zamanda diyor ki, elâ bi zikrillâhi tatmainül kulübü. Dikkat edin ki, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Sonra 5. gök katı nefs-i radiye, kul Allah'tan razı olmuştur. 6. gök katı nefs-i mardiye, Allah da kulundan razı olmuştur. 7. kademe nefs-i tezkiye, kişinin nefs-i tezkiye olur. 7 defa %7 fazla birikimi o kişinin %100 afetleri dolu olan nefsinin kalbini %49 fazıl nuru ile donatır. %2 rahmet nuru da
İlave olarak gelince nefsin kalbindeki nurlar karanlıklardan öteye geçer. İşte buraya kadar olan nefsin kalbinin aklanmasını Allah Teala garanti etmiştir. Kişi buraya ulaşana kadar hayatının en mutlu devresini geçirir. Neden? Çünkü Allah Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesini kesinlikle önlemiştir. Şeytanla o kişinin arasına sanki bir duvar örmüştür. Şeytanın kolu kanadı kırıktır. O kişiye hiçbir şey yapamamanın aczı içinde, sıkıntısı içinde iblis kudurur. Ama hiçbir şey de yapamaz. Bu devre 7-8 aylık bir devredir. İnsan hayatının en mutlu devresidir. Kişinin pencereleri açıp bağırmak gelir içinden duyum diye. Şeytanın insanların üzerinde ne kadar büyük tesir olduğunu anladınız mı sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim? İşte Allah-u Teala'nın mutluluk dediği müessesinin en güzeli o 7-8 ay içinde yaşanır. Kişi çok mutlu bir devre geçirir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştı. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Allah'ın koruyucu perdesi kalkar. O zaman şeytan o kişiden intikam almak üzere şiddetle harekete geçer. Bir tek gayesi vardır. Kişiyi oradan düşürmek. İşte sevgili kardeşlerim, bu süre 7-8 aylık bir süredir. Ve Allah-u Teala garanti veriyor. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onlar da çok az sayıda insandır. Şeytan her an insanların düşüncelerine sanki onların kendi düşünceleriymiş zannını vererek tesir etmek imkanına sahip olduğu için ve son derece kurnaz bir mahluk olduğu için insanların çok büyük bir kısmını Allah'a ulaşmayı dilemekten men edecektir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. 32 yıldır, 33 yıldır biz sizlere Allah-u Teala'ya ulaşın diyoruz. Ulaşmayı dileyin diyoruz. Bu kurtuluştur diyoruz. Ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kurtulursunuz diyoruz. Allah'ın bu kadar büyük bir nimeti ayaklarınızın altında. Ama insanlarda tıs yok. Sadece işte bizim kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Geri kalanlar kendilerine Allah-u Teala'nın her şeyi ayetlerle açıklanmasına rağmen gidecekleri yerin Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, sadece bir tek dilek olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, gidecekleri yerin cehennem olduğu da o insanlara anlatılmasına rağmen insanlar kör, sağır ve dilsizler. Gözümüzün önünde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Ve onlara hiçbir şey yapamamanın ızdırabını yaşıyoruz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir herkesi kurtarmak. Sadece bu kadar basit bir yolla, bir tek dilekle o insanın cehennemden kurtulacağını garanti ediyoruz herkese. Kur'an ayetleriyle. Ama insanlar bir kulaklarından giren, bir kulaklarından çıkan, bir dinleyiş içerisindeler. Kurtarılması lazım gelen bizim hayatımız değil. Onların hayatı.
Allah-u Teala bize bu görevi vermiş, ilmi öğretmiş. Herkesin bir tek dilekle kurtulabileceğini onlara yüzlerce defa, binlerce defa söylemişiz bugüne kadar. Sonuç mu? Sonuç hiç iç açıcı değil. Öyle bir ilim taassubu din adamlarımızı sarmış ki, onlar insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını kesinlikle reddediyorlar. Çünkü ağababaları onlara demiş ki, dinin ileri gelenleri yani, ha, ruh mu? Ruh Allah'ındır. Kim? Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa o ölür. İnsanlar buna inanmışlar. Allah-u Teala da tam aksine herkesten ruhunu kendisine ulaştırmasını istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor ruha. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dönerek ulaşmak demek. Ve enibi ila Rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine geri dön. Allah'a ona ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim içeriyor bu. Allah Teala hidayetin tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. İnnel hüda, hüda Allah diyor. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun Allah'a ulaşmasını insanlar ruh vücuttan çıkınca insan ölür. Safsatasına dayalı olarak gerçekleştirmiyorlar. Oysa ki ruhun vücutlarından her an dilediği an ayrıldığını, tekrar oraya girdiğini, onların asla bunu hissetmediklerini onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah Teala bütün insanlara mutluluğun yarısını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı. Ne demek? Nefsin kalbinde Allah Teala'nın emrini yerine getirip de kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu olayın gerçekleşebilmesi içinse kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olması lazım. Allah bunu gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ne oluyor? Nefsin kalbi %51 nurlarla dolu, mutluluk oranı %51. Geri kalan afetlerle dolu, %49 mutsuzluk. Kişi eğer o noktada Allah'a ulaştığı zaman devam etti zikir seviyesi, mesela günde 3 saatse ve bu 3 saat içerisindeki zikirle ne kadar zikir yapabiliyorsa, o zikir seviyesini devam ettirdiği sürece bu yarım mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve eğer devam ettirebilirse bu zikir seviyesini, ömür boyunca dünya mutluluğunun yarısını yaşar ve kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Şeytan asla bunu engelleyemez. Kişi sıkı bir disiplinle bu zikir seviyesini devam ettiriyorsa, dünyada mutluluğu yarıya yaşayan ama mutlaka neticede cennette, üçüncü kat cennetin sahibi olacak olan bir kişidir. Ve sözümüze dikkat edin. O kişi bunu kendisi başarmamıştır. Sadece
Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Geri kalan her şey Allah-u Teala tarafından yapılmıştır. Ayet-i Kerime çok açık. Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah-u Teala ayette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ve de bu ulaştırmayı Allah-u Teala mutlaka gerçekleştiriyor 7-8 aylık bir devre içerisinde. Ve ondan sonra kişi o zikir seviyesini düşürmezse, ömrü boyunca dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka 3. kat cennet olur. Peki kişi bana bu kadar yetmez, ben daha ötesini istiyorum. İrademi de kullanacağım, Allah-u Teala'dan da yardım isteyeceğim. İnşallah daha ötesini başaracağım. Fizik vücudumu da Allah'a teslim edeceğim diyorsa, o dik yokuşu tırmanmaya hazırlanmalıdır. Evvela zikrini günün yarısından daha öteye çıkaracak ve zahit olacaktır. Zühd makamını sahip olacaktır. Yani günün yarısından daha fazla zikreden birisi. Sonra daha öteye geçecektir. Daha ötede ne vardır? Daha ötede bu kişi günde 18 saat zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Bu her baba yiğidin başarabileceği bir iş değildir. Ama bütün sahabenin başardığını da unutmayalım. Ve de bu noktaya ulaşan kişi zaten mutluluğu tamamına yakın bir şekilde yaşayacaktır. Ve gideceği yer 4. kat cennettir. Sonra bu kişi zorlanmadan bu noktaya ulaşmak zordur. Dik yokuş budur. Oraya ulaştıktan sonra günün %80'den fazlasını zikirle geçiriyorsa zaman açısından o kişi çok kısa bir zamanda daimi zikre ulaşacaktır. Ulu'l-Albab olacaktır. Sonra muhlisi olacaktır. Allah'a bu kişi tövbe-i nasuhla tövbe ederek yaklaşacaktır. Artık bu değişmez bir tövbedir. Şeytan o kişiye tesir etmesi kesinlikle mümkün değildir. Bundan sonra da Allah-u Teala onu irşat makamının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah-u Teala teslim olacaktır. Ve kişi mutlulukların en büyüğüne ulaşacaktır. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan, Allah ile her an konuşabilen, Allah'ın kendisine kalpleriyle gösterdiklerini gören, ehli hüküm, ehli hikmet, ehli hayır bir insan olacaktır. Kalp gözü açıp, kalp kulağı da açık olan bir insan. İşte mutluluğu asıl yaşayanlar onlardır. Mutluluğun hası onlarındır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaştılar. İrşad makamına yükseldiler. Ruhlarında ve içlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onların bu muhteşem mutluluğunu anlatıyor. O sabıkune revenin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Kime tabi olmuşlar? Sahabeye. Kime tabi olmuşlar? Tabiine tabi olmuşlar. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabiin deniyor. Tabiine tabi olanlara da
tebe-i tabi'in deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bize bu konuşmayı boşuna mı yaptırıyor? Bakın, mutluluk uzanıp da onu tutabileceğiniz bir yerde. Sadece bir tek dilek isteniyor sizden. Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir dilek. Sadece bir dilek. Allah'ın sözü olduğu için kim böyle bir dileği gerçekleştirirse diyor Allah-u Teala, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse böyle bir dileğin sahibini Allah-u Teala kendisine mutlaka ulaştıracağına göre demek ki Allah-u Teala herkes için bu gaye garantiyi vermiş. O zaman bir kişi düşünün, açlığa dayanamıyor, oruç tutamıyor. Allah-u Teala onun oruç tutmasını sağlar, açlığa dayanıklamasını sağlar. Başka bir kişi namaz denilen şeyi hiç sevmiyor. Ben diyor namaz kılamıyorum ve kılmıyor da. Allah-u Teala onu namazı seven bir insan haline getiriyor. Namaz onun için artık huzur verici bir faktör oluyor. Zikri sevmeyen insana zikri sevdiriyor Allah-u Teala. Ve de o kişide eksiklik neyse, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması sadedinde yapması lazım gelen görevlerde onu engelleyen ne varsa hepsini Allah-u Teala söküp alıyor o kişinin kalbinden. Ve kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinemişse Allah-u Teala o kişinin bütün engellerini kaldırıyor ve bunu garanti ediyor. Ondan sonra da kişi için namaz kılmak bir zevk oluyor. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmiyor. Zikir yapmak huzur verici bir faktör olarak giriyor devreye. Ve Allah'ın bütün ibadetleri o kişi için bir sevgili oluyor. İbadet etmekten kişi zevk almaya başlıyor. Aman şu namazı da kılayım da atayım omuzlarımdan değil. Aha tamam, öğle namazının vakti girdi. Hadi gelin namazı kılalım, şu büyük zevki beraber yaşayalım. Sevgili kardeşlerim, bu kişi zikir yaptığı zaman Allah ile olan ilişkisi öyle bir hüviyette kurulur ki o kişi zikir yaparken Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarının kalbine geldiğini neredeyse hissedecektir. O büyük haz içerisinde zikrini yapacaktır. Oruç tutacak, açlık hissetmeyecektir. Muhteşem bir mutluluk geçirecektir. Hamdolsun Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanalıyla bütün sonra gelenlere sünnet-i seniyesi olan haftada bir gün Perşembe günleri oruç tutmayı kişi büyük bir zevk haline getirecektir. 52 hafta hep bir gün oruçlu olacaktır bu kişi. Zikir onun için bir zevk olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuza engel olan siz değilsiniz. İçinizdeki şeytan. Her an size tesir ettiği cihette içinizdeki şeytan diyoruz. Yoksa kimsenin içinde şeytan yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte mutluluğu Allah-u Teala ayaklarınıza sermiş. Kim cihet eder de fizik vücudun nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi dilerse, Allah onlara, ona göre yardım eder. Onlar da mutlaka bu hedeflere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetimiz daha tamamlandı. Sizleri o kadar çok seviyoruz ki,
Huzurunuzdan ayrılmak içimizden geçmiyor. Hep birlikte olmak istiyoruz. Hep sizlere bir şeyler anlatabilmek, sizin kalbinize bir şeylerle ulaşabilmek, sizleri mutlu edebilmek. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Tamam.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah aleykümselam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sohbet etmek üzere huzurlarınızdayız. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada sevginin ötesinde? Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Sevdik ve mutlu olduk. Öyleyse hep sevelim. İnsanları düşman edinmeyelim. Herkes kendi iradesiyle hareket eder. Bizi sevmeyenler olabilir. Ama marifet o sevmeyenleri de sevebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Hidayet çağı sevgi üzerine kurulan bir çağdır. Hepiniz sevgi çiçeğinin tomurcuklarısınız. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sevmenizdir. İnsanları seveceksiniz. Eğer sevmezseniz, sevilmezsiniz. Oysa ki Allah'ın elindeki en önemli şey sevilmektir. Sevilmeyi de tahakkuk ettirebilen ikinci bir faktör mevcut değildir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın söylediklerini kulak arkası edin. Bir kulağınızdan girsin, öbür kulağınızdan da çıksın. O der ki, sen onun söylediklerine bakma. Benden bahsediyor, o kulağının biridir der. Hep sevgiden bahseder insanlara. Oysa ki der, insanlar sizden nefret ederken, siz onları neden sevecekmişsiniz? Onlar sizden nefret ediyorsa, siz de onlardan nefret edeceksiniz. Size bir kötülük yapana iki kat kötülük edeceksiniz. Anlasınlar Hanya'yı, Konya'yı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Diyor ki, eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlardan sevgi beklemeden severseniz, sadece Allah'ın bu muhteşem emrini yerine getirmek için severseniz, Rabbinize itaat için severseniz ve eğer severseniz mutlaka sevildiğinizi göreceksiniz. Kalp, kalbin aynasıdır. Bir kalp bir diğer kişiye karşı sevgi besliyorsa, oradaki kalp aynasında da onun aksi mutlaka uyanır. Onun için atalarımız kalp kalbe karşıdır demişler. Kim nefret ediyorsa o kişi nefret görmeye mahkumdur. Onun alternatifi yoktur. O kendisinden nefret edilen birisi olacaktır. Ama belki de başlangıcının kendisi olduğunun farkına bile varmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz başka insanlara onların size davrandığı gibi davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama hepiniz onları sevmek mecburiyetindesiniz.
Ben Allah'ın yolunda olan sizlere sesleniyorum. Başkaları bunlardan nasihat alır ya da almaz. Bu onların problemi. Ama siz sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda olanlar, Allah'ın yoluna baş koyanlar, sizler sevilmeseniz de sevmeyi öğrenmek zorundasınız. Zaten öğrendiğiniz zaman sevmemeniz mümkün olmaz. Sevmeyenlere, nefret edenlere o zaman sadece acırsınız. Ah zavallı, hala sevmeyi öğrenememiş. Hala mutluluğun kapısının dışında dolaşıp duruyor. Mutsuzluk aleminde. Mutluluk bir şehirdir. Eğer hissiyat açısından devreye giriyorsak, kapısı sevmektir. O kapı açılmadıkça, sevmedikçe mutluluğa ulaşamazsınız. Mutluluğun faktörlerinden birisi sevilmektir. İnsanlar sevilmek isterler. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmek isterler. İç dünyalarında daima bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanlar mı? Onlar sizi sevmeyebilirler. Ama bu, unutmayın, sadece başlangıçtır. Siz onları, onların sizi sevmemesine rağmen, hatta nefret etmesine rağmen, hatta hakkınızda yanlış zanlar beslemelerine rağmen sevebilir misiniz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Onu sizden nefret ettiğini bilerek sevmek, işte Allah için sevmek odur. Bir insan kendisini seveni elbette sever. Bu kendisi için sevmektir. Ama kendisinden nefret eden bir insanı sevebilmek, bu kendisi için sevmek değildir. Allah için sevmektir. Ve sevince sonuç gene o kişi için aynı noktaya ulaşır. Ha kendisi için sevmiş, ha Allah için sevmiş. Ama sevmiş ya. İşte her şey bunun arkasında gizli sevgili kardeşlerim. Sevmenin en güzel misalini anneler verirler. Oğlu annesini öldürmüş. Kalbini çıkarmış. Elinde kalbiyle kaçıyor cinayet yerinden. Ama telaştan ve heyecandan ayağı taşa takılıyor ve düşüyor çocuk yere. Genç delikanlı. Ve elindeki kalp diyor ki, evladım diyor yavrum, bacağın acıdı mı? Sevgili kardeşlerim, sevmek öyle bir müessesedir ki bunun muhtevasını ancak kendisini sevmeyenleri de sevebilenler en üst seviyede yaşayanlardır. İşte Allah'ın emri de odur. Allah'ın bütün evliyası irade tesliminden sonra mutlak olarak kendilerinden nefret edenleri de sevmişlerdir. Onların defterinde sevilmeyen insan yazmaz. Defter deyince ne anlıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizlere anlattığımız o olayı düşünün. Bir delikanlı Osmanlı devrinde bir dükkana giriyor. Diyor ki bana bir defter ver.
Bakal defteri veriyor. Diyor ki o deftere beni de yazıyor. Sonra da soruyor çocuğa. Niçin diyor bu defteri almıştın diyor sen. Ben diyor bu defteri diyor Allah'ın evliyalarını yazmak için almıştım. Beni de yaz diyor. Bir defa daha bakkal. Çocuk bakkaldan çıkıyor. Kasabın önünden geçiyor. Delikanlı. Kasap içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Caminin müezziniyle karşılaşıyor. Caminin müezzini beni de yaz diyor. Hocasıyla karşılaşıyor. Hocası beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anladınız mı?

Gülbank çekerlerde Yeniçeriler, Gülbank çekerlerde Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaş Veli ve Kösler vururdu. Kösler vurmaya başlayınca Osmanlı'nın düşmanlarının eli ayağı titrerdi. Avrupa ortalarında nereye Yeniçeriler Gülbank çekerek ulaşmışlarsa hep neticeleri zaferle bitirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah o süreç içinde hep onlarlaydı. Bu konudaki Çanakkale olayına bakıyoruz. Çanakkale'de 254 bin şehit verdikten sonra Çanakkale zaferini biz kazandık. Zaferin kazanılmasındaki en önemli olay bir İngiliz gemisinin batması ve yolu tıkamasıydı. Arkasında da 120 okkalık gülleyi tek başına kaldırıp topun içine süren Allah'ın bir evliyası söz konusuydu Çavuş. Ve gemi suyun akışına paralel batmasına rağmen adım adım hüviyetini değiştirdi ve yavaş yavaş bulunduğu yerde dönmeye başladı ve çok kısa bir süre sonra batışından Çanakkale Boğazı tıkanmıştı. Bir düşman gemisinin yolu tıkaması sebebiyle, batarak yolu tıkaması sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, rüzgar mı hep bizden yana oldu? Yağmur mu, kar mı hep bizden yana oldu? General Hamilton savaşın sonunda dedi ki, anladım dedi. Biz bu savaşı Osmanlı'ya karşı vermedik. Allah'a karşı verdik. Şimdi anlıyorum dedi. Sevgili kardeşlerim, sizler onların torunlarısınız. Osmanlı'nın torunlarısınız. Bizim içimizdeki bu Osmanlı aşkı ölmez. Bütün dünya üstümüze gelse, bize Osmanlı'yı kötüleseler sabahtan akşama kadar vız gelir. Onlar bizim atalarımızdı. Dünyada en az suç işlenen ülkeydik. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı'nın cihanşumul şöhreti onun ahlaklılığındandır. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece hiç bozulmadı. Toplum muhteşem bir Allah sevgisi içerisindeydi. Arkasında herkesin tasavvuftan olması vardı. Bir mürşide tabi olmadıkça çırak olarak esnafa veya zanaatkara ulaşmak, onun emrinde çalışmak mümkün değildi. Mutlaka tabiiyet gerekirdi. Ruhunu Allah'a teslim etmedikçe kalfa olunamazdı.

Gördüm. Tabiyet, ruhun alaylaşması ve teslim üç safa çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak vasıflandırılır. Her şey Allah adına yapılırdı. Bütün esnaf hep Allah kelimesi ağızlarındaydı. Nerede bir kapalı çarşı varsa onun yanında mutlaka bir cami yer alırdı. Ya da kapalı çarşılar caminin yanında kurulurdu. O esnafın çekiç seslerinin yanında, her çekici vuruşlarında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmeleri çınlatırdı etrafı. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok şey kaybetmişiz benliğimizden biliyor musunuz? Allah'tan ne kadar uzak bir toplum olmuşuz. Kim bilir? Bizim kaderimiz böyle bir devirde insanları tekrar tasavvufa taşımak, tekrar Allah'a taşımak, bu bizim omuzlarımızdaki görevdir. Ve biz hayattayken gerçekleştiğini göreceksiniz. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yaklaşmaktadır. Arkasında da başka birisi yok. Biz varız. Neyi, nasıl, nerede ve ne şekilde yapacağımızı bilmiyoruz. Ama bugüne kadar hep olması lazım gelen zamanda Allah şimdiye kadarki bütün olayları dizayn etti. Gene aynı şey olacak. Sevgili kardeşlerim, açık ve net olarak söylüyoruz. Hristiyanlık diye, İslam diye, Musevilik diye dinler Allah'a göre mevcut değildir. Bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an'da da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin Hanif dini olduğunu ve kendisinin de Hanif olduğunu söylüyor. İncil'de de Hazreti İsa'ya Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor dininin. Ondan evvel Hazreti Musa'ya da Allah Teala onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Önemli mi? Çok önemli. Ve olay burada bitmiyor. Hanif dini 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Tevrat'ı alıp inceledik. Allah Teala'nın emriyle tabii. Kesin olarak gördük ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hazreti Musa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Musa'ya 7 Safa'yı farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safa ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi 4 tane teslim. Tevrat'ta hepsi yer almış. Hepsi farz. Ama bitmedi sevgili kardeşlerim. Bütün dünya için konuşuyoruz. Bitmedi. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa
ve ona tabi olanların hepsinin yedi safayı ve yedi safadaki dört teslimi mutlak olarak gerçekleştirdiklerini söylüyor. Yedi safa ve dört tane teslim Tevrat'ta farz, yetmez. Tevrat'ta yedi safa ve dört teslimin Hazreti Musa ve ona tabi olanlarca gerçekleştirildiği de kesin. Hadi gelin şimdi de İncil'e bakalım. Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de yedi safa ve dört teslim yer alıyor. Bir, Hazreti İsa'ya önerilen dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kesin bir lisanla açıklanıyor. İki, Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi yedi safanın yedisini de yaşıyorlar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ediyorlar. Ve bu da Tevrat'ta, affedersiniz İncil'de de yer alıyor. Ve İncil'de Hazreti İsa'dan sonra adı Ahmet olan bir peygamberin geleceği de açıklanıyor. Öyleyse yedi safa ve dört teslim Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz. O dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu Tevrat'ta da açıklanmış, İncil'de de açıklanmış. Ve Tevrat'ta da İncil'de de aynı dinin yedi safa ve dört teslimden ibaret olduğu açıklanıyor. Ve sonuç, Tevrat'ta da İncil'de de yedi safa ve dört teslimi Hazreti Musa ve ona tabi olanların da Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yaşadıkları kesinleşiyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince onların hepsi ayrı ayrı yer almış. Tevrat'ta yedi safa ve dört teslimin yer aldığı Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları, Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları ve yine Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları yer almış. Kur'an-ı Kerim'de yedi safa ve dört teslim farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki, Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sahabene de şeriat kıldık. Ne diyor Allah-u Teala? Sadece kitaplarda dini yaşayın dememiş Allah-u Teala. Dinin bütün muhtevasını ifade eden şeriatı koymuş
Tevrat'ta da koymuş, İncil'de de koymuş, Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Ve de aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şeriat, dinin bütünü. Sevgili kardeşlerim, o zaman dinler kalıyor mu? Eğer Hz. Musa ve ona tabi olanlar kendilerine farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, Hz. İsa ve ona tabi olanlar İncil'de farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, 3 kitapta da farzsa ve 3 kitapta da bu dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyorsa, şeriat aynıysa, şimdi bu şartlar altında kim karşımıza çıkıp da hayır sen yalan söylüyorsun dinler vardır diyebilir, ayrı ayrı dinler vardır diyebilir? Bu söylediklerimizin hepsi hamdolsun elimizde ispat edilmiş yazılı metinler olarak mevcut. Ve de bütün dünyaya bunu ulaştırmakla vazifeliyiz. Mutlaka ulaştıracağız. Hiçbir kuvvet buna karşı koymak yetkisinin sahibi kılınmadı. Allah-u Teala kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Nur tamamlanmak üzeredir. Bu söylediklerimiz özellikle bizim din adamlarımız tarafından bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim'in bütün hakikatleri ifade ettiğinden yeterli bilgi sahibi olmayan din adamlarımız bundan sorumlu mudurlar? Hayır, sorumlu değillerdir. Çünkü onlar dinlerini öğrenmek için okullarda okudular. İlahiyat fakültesini bitirdiler. Yüksek İslam enstitülerini bitirdiler. Daha evvel İmam Hatip liselerini bitirdiler. İlahiyat fakültesini bitirmekle kalmadılar. Mesleğe intisap ettiler. Ve asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ve kendilerine okullarında öğretileni öğrendiler. Yanlış mı yaptılar? Hayır, yapacakları şey sadece oydu. Başka bir şey yapamazlardı. Başka türlü de o titri zaten kazanamazlardı. Ve kariyer yapmak isteyenler mevcut ilmi öğrenerek kariyer yapmak mecburiyetindeydiler. Öyle yapmak mecburiyetindeydiler. Ve öyle yaptılar. Doçent oldular, profesör oldular. Bugün hüküm sahipleri. Öylesine hüküm sahipleri ki, eğer siz kalkıp da üniversitelerimizde din öğretimi yanlıştır, bunun düzeltilmesi lazımdır diye onları mahkemeye verecek olursanız, biz öyle yapmıştık da, o zaman gözleriniz fal taşı gibi açılacaktır. Neden açılacaktır? Çünkü bu konudaki mahkemenin yetkilisinin üniversitenin bu konuyla ilgili heyeti olduğunu göreceksiniz. Aynı üniversitenin. Siz hangi üniversiteyi mahkemeye vermişseniz Kur'an'a aykırı tedrisat yapılıyor diye, o üniversitenin öğretim üyelerinden oluşan bir hakimler grubu bu mahkemede
hakim olarak görev alıyorlar ve sizi haksız çıkartıyorlar. Ellerindeki ilme dayalı olarak. O ilim ne yazık ki Kur'an'a ters düşüyor sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar size ne anlatıyor? Şeytanın aynı tuzağı Hazreti Musa ve onun zamanındaki ona tabi olanlara uyguladığını, Hazreti İsa zamanında ona ve onun tam zamanında ki insanlara uyguladığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o zamanki insanlara uyguladığını ve bunda büyük ölçüde başarı kazandığını görüyoruz. Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı indirdiği zaman diyor ki Habibim, senin yaşadığın bu devirde Hristiyanların içinde de Musevilerin içinde de geceleri kalkıp secde eden münkerden nehyeden ve marufla emreden insanlar vardır diyor. Onların içinde de vardır diyor. Ama önce Museviler büyük toplum grupları olarak dinlerinden kopmuşlar. Sonra Hristiyanlar kopmuş. Sonra İslam kopmuş. Ve Allah-u Teala bize dinimizi öğrettiği zaman artık bizim ülkemizde sadece tasavvuf mensupları onlar dinlerini yaşıyorlardı. Onlarda da büyük ölçüde çürümenin mevcut olduğunu söylemek isteriz. Bir tasavvuf düşünün ki sevgili kardeşlerim, tasavvufun grupların başında olanların kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı, Allah ile konuşmak yetkisinin sahipleri değiller. O zaman sevgili kardeşlerim, onun için bu haldeyiz. O kadar mı? Hayır. Bütün üniversitelerimizde öğretilen din öğretimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur bin kadrosuyla bütün ülkemizde öğrettiği din ilmi, hala hiç kimseyi cehennemden kurtarabilecek olan bir vasıf taşımıyor. Yeni yeni Diyanet'in bazı güzel şeyler söyleyen yazılarına rastlamaya başladık. Ama o kadar az ki sayıları daha ilk defa söylediklerimize kulak vermişler. İlk defa nefs tezkiyesinin gerekli olduğu söyleniyor Diyanet İşleri Teşkilatı'nda. Bu çok büyük bir müjde sevgili kardeşlerim. Köprülerin altından çok sular geçmiş. Tüm Diyanet İşleri Teşkilatı boyunca sadece bir tek başkan o bütün söylediklerimizi dikkatle dinlemiş ve gittiğimiz bir avukat arkadaşımızla beraber gitmiştik ziyaretine. Sadece bir tek kişi sadece o kabul etmişti.
Profesör Yazıcıoğlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güneş balçıkla sıvanmaz. Yakın gelecekte her şey aydınlığa kavuşacak. Hak için yol sadece bir tanedir. Adı Sırat-ı Müstakim. O Sırat-ı Müstakim ki iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Bunlardan sadece bir tanesi Tarık-ı Müstakim'dir. Yani insan ruhunu zemin kat olan bu dünyadan alır. Yedi tane gök katını aşırarak Allah'ın zatına ulaştırır. Ruh da Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu tasavvufu yaşamaktır. Bu vuslattır. Ruhun onu üfüren sahibine teslimidir. Allah Teala açık bir şekilde teslim olun diyor. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyeküm el azab ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Bu teslim ki ruhumuzun teslimidir. 22. basamak. Bu teslim ki fizik vücudumuzun teslimidir. 25. basamak. Bu teslim ki nefsimizin teslimidir. 25. basamak. Affedersin, 26. basamak. Bu teslim ki irademizin teslimidir. 28. basamağın 5. kademesi. Bundan 14 asır evvel tüm sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar mıydı? Hadi gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? O sahabekun alevinin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Hepsi onlara tabiyet vermiş. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini birlikte tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Söylediklerimizi unutmayın. Bu ilim her yerde bulunmaz. Sadece Allah'ın dostları bu ilmi Allah'tan alanlar verebilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Usta olmaksa onun çok daha ötesinde bir olaydı. Teslimlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kavramlardan felah. Felah, bildiğiniz gibi kurtuluş demektir. Yani cehennemden kurtuluş. İflah olmak, engelleri aşmak, başarıya ulaşmak, nefsi tezkiye etmek ve özellikle cehennemden kurtulmak. Felah müessesesi de, yani cehennemden kurtuluş da 7 ayrı safa içerir. Birinci safa Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde veriliyor. Hemen sekulet mevazinehu fe ulaike humul müflihun. O zaman, yani kıyamet günü, kimin mizanı ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. O bir insanın cennetle cehennem arasındaki dengesini sağlıyor. Bir sonraki ayet-i kerime, Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, kimin günahları ağır gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Demek ki felah ve hüsran birbirinin karşılığı olan iki tane unsur. Felah cehennemi müjdeliyor, hüsran cehennemi işaret ederek cehennemle korkutuyor. Öyleyse kalın çizgilerle felaha ermenin matematik ifadesi, sevap tartılarının, günah tartılarının ağır basmasıdır. Ve de bildiğiniz gibi kiramen katibin melekleri ömrünüz boyunca bütün olayları kaydedeceklerdir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Eğer bir insan düşünürse ki ben şu anda namaz kılmıyorum, bir ibadet de yapmıyorum, tamam, derecat kaybetmiyorum, derecat kazanmıyorum. Ama şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala zikri, daimi zikri de farz kılarak bütünlemiştir. Hem Allah'a verdiğimiz sözün gereği olarak Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek vardır. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek vardır. Ve Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de daima zikretmek farzdır. Öyleyse bu üç zikir farz kılınmış mı üzerimize? Elbette. Allah Teala buyuruyor ki az zikir için veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Bu günün bir kısmında zikretmektir. Günün yarısından daha az zikretmektir. Allah Teala bu muhtevayı önümüze koymuş. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, Allah'ı çok zikirle zikredin.

Sonra da Allah Teala buyuruyor ki: "Veskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikredin muhtevasındaki ayet-i kerime: "Veskurallâhe zikren kesira." Veskurunallâhe zikren kesira. Öyleyse Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok olmalı zikriniz, diyor Allah Teala. İşte bu üç faslın üçü de ayrı ayrı cennetlere ulaştırır kişinin. Öldüğü zikir seviyesine göre ve günahlarına göre şekillenir her şey. Bu Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesi: "Kimin sevapları fazlaysa onların gideceği yer cennettir" muhtevası, Allah'a ulaşan herkesin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah'a müyakki olmayı dileyen kişi cenneti Allah-u Teala tarafından hak etmiştir ve onun günahları örtünür. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki: "Ey amel olanlar,

Takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Amin olan kişi Allah'a inanan kişidir. Mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediyse Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramaz. Gideceği yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşan kişi, Allah'a bu amin olan kişi, iman eden kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman takva sahibi olur. O zaman Allah Teala da Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre onun günahlarını örter. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'a inanıyorsa onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yer mutlaka cehennemdir. Felah müessesesinin ikinci safhası Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala لَا تَجُدُ قَوْمًا يُؤْمُنُونَ بِاللّٰهِ Allah'a amin olan kavmi bulamazsın. Vel yevmil ahire Allah'a iman eden ve yevmil ahire iman eden kavmi

Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle sevişir, bulamazsın diyor Allah Teala. Velevkânû âbâehum, onların anne babaları olsa, ebnâeküm, çocukları olsa ve ihvânehum, kardeşleri olsa da bu geçerlidir diyor Allah Teala. Ev aşiretühüm, veya onların aşiretlerinden olsa, velâike ketebe fî kulûbihimil îmâne, onların kalplerinin içine iman yazıldı. Ve yedühüm bir ruhim minhü, ve Allah'ın katından, ondan, Allah'tan bir ruh ile yedirdiler. Desteklendiler. Bu Allah'tan bir ruh, devrin imamının ruhu. Allah Teala kimi devrin imamı kılmışsa, mürşidine tabi olan herkesin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka ulaşır. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Onlara yevmit telakı, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber versinler diyor. Ve yutfuluhum cennetin, ve onları Allah Teala cennetlerine koyar. Tecre min tahtel enharı, altından nehirler akan. Halidine fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razıdır. Ve radıyallahu anh, onlar da ondan. İlahi ki Hizbullah, işte bunlar Allah taraftarıdırlar. Ela inne Hizbullahi hümin müflihun. O Allah taraftarları var ya, onlar felaha erenlerdir. Ne yapmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmüşler. Onun tarafından olmuşlar. Allah'a, o zaman Allah'a ve Resulüne iman edenler oluyor onlar. Resulüne tabi olup, Resulüne inanıp da ona tabi olanlar, Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Bu imanlarını kainatın en büyük mürşidine tabi olarak pekiştirmiş olanlardır. Burada da Allah Teala felaha erenlerden bahsediyor. Kim bunlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların sahip oldukları vasıflar hakkında, işte ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, fizik vücutlarını teslim ettiler, nefslerini teslim ettiler falan gibi bir açıklama gelmeden evvelki durum. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde orada felaha erenlerden bahsediliyor. Bunlar daha düşmanlarla mücadele halinde tabi olmuşlar. Ruhları vücutlarına alıp Allah'a doğru yola çıkmış. Ama henüz tezkiye olmamışlar. Henüz ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Üçüncü safa tezkiye olma müessesesi, bir insanı tezkiyede felaha erdirir. Mürşidine tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah Teala onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir ve kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi mürşidine ulaşır, ikinci safhada tabi olur ve bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar.
mürşide tabiiyet, nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle o kişi nefsi emmareye ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameye ulaşır. Nefsi emmarede zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşır ruh. Nefsi levvamede ikinci gök katına ulaşır. Nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 fazıl birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi o kişiyi nefsi emareye ulaştırır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameye ulaştırır. Bunun manası birinci gök katı ve ikinci gök katına ruhun ulaşmasıdır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar, ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, o kişinin nefsinin kalbinde %28 fazıl 7, 14, 21, 28, %7'den 4 defa %28 fazla birikimi gerçekleşir. Beşinci defa %7 fazla birikimine kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 fazla birikimiyle Allah da ondan razı olur. Birincisi nefsi raziyedir, ikincisi nefsi mardiyedir. Ve bir defa daha %7 nur birikimi nefsi tezkiyedir. Yedinci defa o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın fazıllarıyla dolarsa 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta %2'de rahmet nuru girmişti kişinin kalbine. Toplam %51 eder. Bu toplam %51 nur birikimi neyi sağlar? O kişinin

ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Neyle sağlanmıştır bu? Nefsinin tezkiye edilmesiyle. 7 defa %7 nur, %49 eder. %2 de bu fazılların ötesinde, %2 başlangıçtaki rahmet nuru ile 49 artı 2, %51 eder. İşte bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, nefsini tezkiye etmiştir. Burada nefs tezkiyesi açısından meseleye bakıyor Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekka kat andolsun ki eflaha felaha erer men o kişi ki zekka onu nefsini tezkiye etmiştir. Bu üçüncü safhadır. Dördüncü safhada bu tezkiyenin ötesi fizik vücudun Allah'a teslimi gelir. Beşinci safhada nefs %100 afetlerden kurtulur. Altıncı safhada kişi muhlis olur. Yedinci safhada da iradesini Allah'a teslim eder. Üç safhada felaha ermenin muhtevasını Allah Teala Mü'minin 102'de birinci safhayı, Mücadele 22'de ikinci safhayı, Şems 9'da da üçüncü safhayı veriyor. Şimdi dördüncü safhaya geçiyoruz. Yani fizik vücudun teslimi noktasındaki felah müessesesi. Tövbe 88. Allah Teala diyor ki, لَاكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا مَعَهُ جَاهُدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفِسِهِمْ Lakin, fakat, الرَّسُولُ Resul وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا ve onunla beraber amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, me'ahu ve o ve onunla beraber olan amin olanlar cahedu, cihat ettiler bi emvalihim mallarıyla ve enfusihim ve nefsleriyle. Yani canlarıyla cihat ettiler. Kimisi şehit oldu, kimisi gazi. Ve ulaike lehumul hayratu. Ve onlar için, onlar için hayırlar vardır. Ve ulaike humul muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman mallarıyla, nefsleriyle, Resul'le birlikte cihat edenlerden bahsediyor Allah Teala. Bu cihat bir evvelki kademede nefs tezkiyesi gerçekleştiği için onun ötesinde bir muhteva taşır. Allah'ın Resulü ile birlikte fizik vücudunu Allah için veren sahabe, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek, Allah'ın emrini yerine getiren, savaşa iştirak ederek şehit olan sahabe, savaşa iştirak eden ama şehit olmayan gazi olanlar. Bu fizik standarttaki muhteva ama ve nefsleriyle cihat ettiler diyor Allah Teala. Hayırlar onlarındır diyor. Nefsleriyle cihat ettiler.
hayırlar onların oldu. Öyleyse Allah yolunda cihat etmek söz konusu. Bir de Allah yolunda hem mallarıyla hem canlarıyla cihat etmek. O ikisinin beraberliği

Allah Teala bütün hayırlar onlarındır dediği cihette hayrın normal müessesede nefsini tezkiye eden bir insandan üstünlüğünü kesin olarak ifade eder. Hayırlar onlarındır diyor Allah Teala. Diğerleri nefsini tezkiye etmiş ve felaha ermişler. Allah Teala'nın zaten garantisinde olan bir iş. Ama burada Allah'ın garantisinin dışına çıktığı kesin olayın. Çünkü bunlar Allah için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Herkes ulaştırır. Orada bir kimsenin bir problemi olamaz. Ama onun ötesine geçtiğimiz zaman orada kişinin cihadında işaret koymuş Allah Teala hayırlar onlarındır diyor. Diğerlerinden çok farklı bir hüviyetleri var. Belli ki nefsleriyle, canlarıyla ve fizik vücutlarını teslim ettiği için tam bir cihadın içine girmişler. Beşinci safhada kişinin daimi zikre ulaşması, ulleri bulmaması ve bu seviyede bir felahı elde etmesi söz konusu. İşte bu beşinci safha için Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine tebevvut darı vel imanı." Min kablihim.

Onlardan önce diyor Allah Teala, yerleşmiş olan imanlı kişiler imanı kalplerinde

hem kişiler imanlı hem de yerleşmiş olan Medine'de yerleşmiş olan yardımcılardan bahsediyor Allah Teala. Medine'deki yardımcılar Mekke'dekileri Medine'ye çağırdılar bildiğiniz gibi. Orada iskan ettiler. İmanlı kimseler, imanı göğüslerine yerleştirmiş olanlar. Men hacere yuhibbune yuhibbune muhabbet duyarlar. Men kişilere hacere ileyhim onlara hicret eden kişilere muhabbet duyarlar. Ve la yecudune fi sudurihim haceten. Mimma utu. Ve yusulune ala enfusihim ve lev kâne bihim hassasa. Onlara ihtiyaçları olsa bile onları, yani Mekke'den Medine'ye göç edenleri nefslerinden önde tutarlar. Onlara verilenlerden dolayı Mekke'dekilerin, Medine'dekilerin Mekke'den gelenleri verdiklerinden dolayı onların gönüllerinde, göğüslerinde bir haset bulamazsın diyor Allah Teala. Ve kendilerinin ihtiyaçları olsa bile onları, yani göç edenleri, Mekke'den Medine'ye gelenleri, muhacirini kendi nefslerinden önde tutarlar. Ve men yuka şuha şuha nefsihi. Kim nefsini cimrilikten korursa. Fe ulaike humul muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir. Burada gördüğümüz şey, Mekke'den Medine'ye göç edenleri kendi nefslerinden önde tutanlar ve ise bunlar mutlaka nefs tezkiyesinin ötesine geçmiş olanlar. Fizik vücutlarını teslim ettikten sonra öyle bir noktaya gelmişler ki onlara verdikleri şeyler sebebiyle hiçbir şekilde haset duymazlar. Bundan büyük mutluluk duyarlar. Öyleyse onların kalplerine iman üst boyutta yerleşmiş olanlar. Yani Medine'de yerleşmiş olup da Mekke'den gelenleri misafir edenler. Öylesine imanlı kimseler ki misafirlerini kendi nefslerinden üstün tutuyorlar. Üstün tutabilmeleri bu nefs tezkiyesinin ötesinde bir olgunun sahibi olduklarını gösterir. Tezkiyenin ötesinde

hüviyetini Allah-u Teala veriyor. Yönlerinden haset ve buna benzer bütün muhteva tamamen Allah-u Teala tarafından alınmış. Demek ki daimi zikrin sahipleri haset bulamasın diyor, onların gönüllerinde haset yoktur. Haset yok edilmiş. Altıncı safa kişinin muhlis olması hali. Bu noktadaki Allah-u Teala'nın dizaynında altıncı safadaki felaha bakıyoruz. Maide suresinin 100. ayet kelimesi. Kul ya kul la yestevil habisu ve tayyibu. De ki habis ve tayyip bir olmaz. Velev acabeke kesvetül habis. Habisin çokluğu senin hoşuna gitse bile. La yestevil eşit değildir. Habisu ve tayyibu. Habisle tayyip eşit olmaz. Fettekullâhe. Öyleyse Allah Teala diyor ki öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olsun, olun. Kime diyor bunu? Ya ulul elbab. Ulul elbab olmuş kişiler. Dördüncü safhada, beşinci safhada ulul elbab olmayı tamamlamışlar. Burada altıncı safhada ya ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi oldukları ulul elbab makamının takva sahibi olduğu yer, salah makamı, ihlas makamı. Burada altıncı safa ihlas makamını gösteriyor. Kişinin tövbe-i nasuha çekildiği yer. Umulur ki siz felaha erersiniz. Bundan sonraki bu felah ulul elbaba söyleniyor. Ey ulul elbab, siz umulur ki felaha erersiniz. Ulul elbabın ulaştığı, ereceği felahın adı İhlas makamının felahıdır. Allah-u Teala ayet-i kerimede açık bir şekilde ulul elbaba hitap ediyor. Ya ulul elbabi lealeküm tuflihun, umulur ki felaha erersiniz. Ulu'l-Elbab'ın felaha ermesi bir üstteki kademeye geçmesi demek. O kademe muhlisler kademesi. Bildiğiniz gibi Allah-u Teala sahabeye hitap ediyor. Bütün sahabenin salaha erdiği de muhlis olduğu da bir vaka. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlara deyin ki, o kafirlere ve müminlere deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Yedinci safhaya ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın felah konusundaki son safhası, yani ihlas makamının ötesi, salah makamı, iradelerini Allah'a teslim edenlerin durumu. Âl-i İmran 104. وَلْتَكُمْ مِنْهُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ. Sizden hayra çağıran, maruf ile emreden, kötülüklerden alıkoyan bir ümmet, mürşitler olsun, işte onlar müflühün, felaha erenlerin ta kendileridir diyor Allah-u Teala. Burada hayra çağıran,

Fanla emreden, münkerden nehyeden tam bir mürşit tarifi. Bir ümmet bulunsun diyor Allah Teala. İşte onlar felaha erenlerdir. Burada Allah Teala'nın dizaynında bu ayetle bir sonraki ayeti bir araya getirirsek Allah Teala bütün sahabenin münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyete kavuştuğunu Ali İmran 105'te Ali İmran 105'te deyip Ali İmran 110'da 104'ten 6 ayet-i kerime sonra Ali İmran 110'da Allah Teala diyor ki siz ey sahabe münkerden nehyeden ve marufla emreden bir toplum oldunuz diyor. Öyleyse onlar münkerden nehyeden ve marufla emreden bir toplum olarak Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde felaha ermiş olanlar şeklinde vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her zamanki gibi sizlerle birlikte olmak bir büyük huzur, mutluluk sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan muhabbetle ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri biliyorsunuz Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmaktır. Ruhuna girmektir. Ve Zümer Suresinin 53. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfisihim. La taknetu min rahmetullah. İnnallâhe yâfiruz zunûbe cemî'a. İnnehu huvel gafurur rahim. Kul. De söyle. Ya ey ibadiye kullarım. Ellezine onlar. Esrafı israf ettiler, haddi aştılar. Ala karşı enfisiyim, kendi nefsleri. La teknetü ümit kesmeyin. Min den dan. Rahmeti Allah'ı, Allah'ın rahmeti, inne muhakkak Allah'a Allah yağfiru, mağfiret eder, günahları sevaba çevirir. Ez-zünübü günahlar, cemiyan, hepsi tümü, innehu muhakkak ki o, huve o, el-gafuru, mağfiret eden, el-rahimu, rahim esmasıyla tecelli eden, rahmet nuru gönderen. Nefslerini israf etmiş, haddi aşan, haddi aşmış olan kullarıma, de ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin.

nefsleri ve israf etmiş. Ey nefslerini israf etmiş kullarım. İsraf etmiş yani haddi aşmış kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. Muhakkak ki O gafurdur, rahimdir. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Kişinin günahları ne kadar büyük olursa olsun, Furkan Suresi'nin, Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyip de dileyen herkes takva sahibi olur. Takva sahibi olursa o kişinin Allah bütün günahlarını örtüyor. Günahların büyüklüğü ne olursa olsun hepsini örtüyor Allah Teala. Ve ayrıca o günahları, örttüğü günahları bir de daha sonra sevaba çeviriyor. Öyleyse nefslerini israf etmiş, haddi aşmış olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Bu ayet-i kerime hem Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesiyle alakalı hem de Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesiyle. Furkan 70'te de Allah Teala diyor ki ama kim amel olursa ve nefsi ıslah edici amelden işlerse, yani kim irşat makamına ulaşırsa da tabi olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o zaman onun günahlarını Allah sevaba çevirir diyor, seyyiatini hasenata çevirir. Günahların sadece örtülmesi değil, sevaba çevrilmesi de söz konusu. Kimin Allah günahlarını sevaba çevirir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kullarının günahlarını örter önce, sonra da irşat makamına ulaşıp tabi olduğu anda onun günahlarını sevaba çevirir. Günahlarını örterek o kişiye hem görme, işitme ve idrak etme hastaları hem de bunların uzuvları üzerindeki engellerin hepsini kaldırır. Kaldırırken de o kişinin günahlarını tamamen örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Gideceği yerde mutlaka Allah'ın cenneti olur. Ve Zümer Suresi 54. ayet-i kerime Kur'an'ın en önemli ayetlerinden bir tanesi. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyüküm min azabı sümme la tünsarun. Kelimeler ve enibü ve Rabbinize dönün. İla rabbikum ve enibü Rabbinize yönelin.

ve yönelin. İlâ Rabbiküm, sizin Rabbinize. Yönelin, yani ve ulaşmayı dileyin. Kime? İlâ Rabbiküm, Rabbinize. Ve eslemu ve teslim olun. Lehu ona, minden kabli önce, en yetiküm, size gelmesi, el azabı azap, sümme sonra, la tutsarun, yardım olmazsınız. Ve Rabbinize yönelin. Münip olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biridir. Burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak bütün teslimleri muhtevasını alan bir ayet-i kerime indirmiş oluyor. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediği andan itibaren kişi küfürden, şirkten, dalaletten ve bütün negatif faktörlerden kurtulur ve cennet ehli olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Bu Allah'a yönelmektir. Ama ayet-i kerime sadece Allah'a yönelmekten bahsetmiyor. Açık bir şekilde ve Rabbinize teslim olun diyor. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi birbirinin arkasından gelen bütün teslimlerdir. Bu ayet-i kerime bütün teslimleri içeriyor. Allah'a yönelmek de dahil olmak üzere bütün safhalar, yani birinci safhadan yedinci safhaya kadar bütün safhalar burada var. Allah'a yönelmek birinci safha, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamakta başlıyor. Yedinci basamağa kadar. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar da yönelmek devam ediyor. Mürşide ulaşılıyor. 14. basamakta tabiyet. 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması. İlk teslim. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi. 27. basamakta nefsin Allah'a teslimi. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. 5. kademesinde de iradenin de Allah'a teslimi. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bütün Allah'a yönelmek de dahil olmak üzere, Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil olmak üzere bütün teslimleri içeriyor. Zümer suresi 55. ayet-i kerimeye geliyoruz. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim, ve tebi'u ahsene ma unzile ileykum min rabbikum min kabli en yetiyekumul azabu bateten ve entüm la teşkuru. Vettebu ve tabi olun. Ahsene, ahsen, en güzel. Ma şey. Ünzile indirildi. İleykum size. Minden Rabbiküm, sizin Rabbiniz. Minden kabli önce. En yetiyekum size gelmesi. El azabı, azap. Bateten ansızın. Ve entüm ve siz. La teşurun. Farkında olmazsınız. Ve size 55. ayet-i kerime Rabbinizden indirmiş olan ahsen ahsene tabi olun.
sen emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Burada Allah Teala bir defa daha altını çizerek aynı şeyi söylüyor. Size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen emre, ahsene tabi olun. Ahsen, Allah'ın zatı, bu ahsen olanların da ahsene, ahsene hüsna, Allah'ın zatının, Allah'ın zatı ve ahsen emirse, zatın sadece zata ulaşmak değil, zatın görülmesi, yani iradenin de Allah'a teslimi. Bu ayet ahseni ifade ediyor. Zaten bir evvelki ayette de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun diyor. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Burada ahsen-i hüsna'ya kadar hepsi var. Burada da ahsen kelimesiyle Allah-u Teala en güzele kadar yolunuza devam edin diyor. Rabbinizden indirilmiş olan ahsene tabi olun. Ahsen şeye, Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye tabi olun. Ahsen emre tabi olun. Ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde iradenizi de Allah'a teslim edin. Ve Zümer Suresi 56. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. En tekule nefsün ya hasreta ala ma ferrat tu fi cembillahi ve in kuntu le mines tahirin. Entekule demesi nefsün, kişi, ya ey hasreta, yazıklar olsun alama, şeye, şeylere, ferrattı, taşkınlık etti, aşırı davrandı,

İfrat'a gitti. Fi da cembillahi, Allah'tan uzaklaşma. Ve in kuntu, ve ben olmuştum. Le gerçekten mutlaka mine sahirin, alay edenlerden.

kişinin Allah'tan uzaklaşmada aşırı gittiğim için aşırı gittiğim, haddi aştığım her şey için yazıklar olsun.

affedersin. Ya hasrete ala ma ferrattu fi cembillahi. Allah'tan uzaklaşmada aşırı gittiğim

Kişi cehenneme gidiyor ve niçin gideceğini, niçin cehenneme gideceğini de öldüğü zaman net olarak görecek. Allah'a yaklaşmıyor, tam aksine Allah'tan uzaklaşıyor. Ve Zümer Suresi'nin 57. ayet-i kerimesi ev tekule lev ennallâhe hedâni lekuntu minel muttakîn. Ev veya yoksa tekule der söyler lev şayet enne olduğu Allah'a Allah hedâni beni hidayete erdirdi lekuntu elbette ben olurdum minden el muttakîn takva sahipleri. Veya Allah beni hidayete erdirseydi ben mutlaka takva sahiplerine olurdum diyenlerden olmayın. Yani burada da gene aslında hidayete ermiş olan birisi yok. Nasıl birincide kişi ben Allah'ın sadece alay edenlerden idim dediği büyük sıkıntı içerisindeki kişi Allah'tan uzaklaşmada aşırı gittiğim, haddi aştığım her şey için yazıklar olsun ben gerçekten sadece alay edenlerden idim diyen kişi burada da aynı vahın içinde eğer Allah beni hidayet erdirseydi ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyor. Allah beni hidayete erdirseydi. Kişi gene burada da 57. ayet-i kerimede hidayete erememiş birisi. Ve 58. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ev tekule hine terel azabe lev enne li kerreten fe ekune minel muhsinin. Ev veya yoksa tekule der söyler hine an zaman tera görürsün el azabe azap lev enne keşke olsa li benim kerreten bir kere daha fe böylece artık o zaman ekune olurum minden el muhsinin muhsinlerden olurum diyor. Veya azabı gördüğünüz an keşke benim bir kere daha olsaydı, fırsatım olsaydı o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın.

azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, yani dünyada bana bir imkan daha verilseydi, yani yeniden yaşasaydım da o muhsinlerden olurdum, diyenlerden de olmayayım diyor Allah-u Teala. Bu da aynı şey. Kaybetmişler bunlar partiyi. Allah'a ulaşmayı dinememişler. Kendilerini ateşe atmışlar, mahvetmişler. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmının aklı başına ancak ölümle beraber gelir. O insanlar o zaman acı acı bizi hatırlayacaklardır. Söylediklerimize nasıl sırt çevirdiklerini ve bu yüzden nasıl azaba duçar olduklarını göreceklerdir. Bu sözü böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, acı acı şöyle olsaydı, böyle olsaydı demek bir şey ifade etmiyor. Aslında Allah-u Teala'nın emrettiği şey son derece kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek insanoğlu. Diler dilemez de Allah-u Teala mutlaka onu o sonuca ulaştıracak. Sonuç, açık ve kesin bir sonuç. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Dünya saadetinde yarısını verir. Cennet saadetlerinin üçüncü katını da o kişi mutlaka elde eder. Sadece bir dilekle. Allah'ın cennetine girmek bu kadar kolayken, mutluluğu yaşamak bu kadar kolayken, eğer insanlar bunu tatbik sahasına geçirmiyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, kendilerine zulmediyorlar onlar ve Allah'ın bütün güzelliklerini kaçırıyorlar. Ve 59. ayet-i kerime, bela kat caetke ayati kezzepte biha vestek berte ve kunte minel kafirin. Bela hayır, bilakis fakat kat olmuştu, caetke sana geldi ayati ayetlerim fe o zaman kezzepte sen yalanladın biha onu ve istekberte kibirlendin, büyüklük tasladın ve kunte ve sen oldun minden el kafirin kafirler. Fakat sana ayetlerim gelmişti de o zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun.

arkasına ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştum. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve insanların çoğu inanılmaz bir şey. %90'dan fazlası bu kadar kolayken kurtulur, cehennemden kurtulur, dünya saadetine ulaşmak bu kadar kolayken asla bunu gerçekleştirmiyorlar ve cehenneme kendilerini mahkum ediyor bu insanlar. Zümer suresinin 60. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevmel kıyameti terellezine kezebu alallahi vücuhuhum müsveddeh e leyse fi cehenneme mesven lil mütekebbirin. Mütekebbirine. Ve yevme el kıyameti, kıyamet günü ve kıyamet günü tera görürsün ellezine onlar kezebu, yalan söylediler ala Allahi, Allah'a vücuhuhum, onların yüzleri müsveddetün, kararmış olan mı, lese değil fi, de içinde cehenneme, cehennem mesven, kalınan yer li, için el mütekebirin, kibirlenenler. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi?

Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri hep kararacaktır. Kararmış yüzler. Yalan söyleyenler orada zaten hayat filmlerinde kendilerini göreceklerdir. Bu yüzlerinin kızarmasına, kararmasına sebebiyet verecektir. Kibirlerinin yanmanın yeri de elbette cehennemdir. Cehennemden başka nereye gidecekler? Bunlar Allah'ın sözlerini dikkate almıyorlar, gerçekleştirmiyorlar. Ve 61. ayet-i kerime ve yünecillâhul lezînettekav bi mefazetihim la yemessehumus su'u ve la hum yahsenûn. Ve yüneci ve kurtarır Allah'ı Allah ellezine onlar ittekav takva sahibi oldular. Bi mefazetihim bima fazetihim onların feyz sahibi olmaları sebebiyle. La yemessuhum onlara dokunmaz essuhu kötülük ve la hum yahsenûn ve onlar mahzun olmazlar.

Ve Allah takva sahiplerini feyz sahibi olmaları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. Ne oluyor bu insanlara? Bu insanlar Allah'ın cennetine giriyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kurtuluşa imzalarını atmışlar. Kurtuluşları söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer, cehennemden mutlak olarak kurtulur. Takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Rum suresi 31. ayet-i kerimesine Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve tekuhu." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Takva sahiplerini feyiz sahibi olmaları sebebiyle kurtarır diyor Allah Teala.

fey sahibi olmaları, yani zafere ulaşmaları. Sebebiyle kurtarır. Yalnız takva sahipleri zafere ulaşanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi bu bakımdan bir hedefe ulaşamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden ve azaptan kurtulamaz. Cennet bir zaferse o zafere ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a yönelmesi hali onun mutlak olarak kurtuluşunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor. İşte bu zaferdir. Ruhun Allah'a ulaşması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere nasip olur. Peki dilemeyenler? Onlar takva sahibi değildir. Ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden de gafildirler. Ve 62. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Allahu Allah haliku. Haliku yaratan. Kulli şeyin her şey ve hüve ve o ala kulli şeyin her şeye vekilun, vekildir. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o her şeye vekildir. Allah biliyorsunuz biz insanların da vekilidir. Kim Allah'ı vekil ederse, yani Allah'a tevekkül ederse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ı kendisine vekil tayin edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Yani Allah'a tevekkül etmiştir. Bu da Allah'ın onu kendisine ulaştırması için yeterli sebeptir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ı vekil tayin eder. Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine ulaştırır ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Böyle de aynı şey, Allah her şeye vekildir. Bize de vekil olarak devreye girmiştir. Onu vekil tayin etmişizdir. Allah Teala da bizi kendisine ulaştırmıştır. Diyor ki 63. ayet-i kerimede Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim lehu makalidus dus semavati vel ardı vellezine keferu bi ayatullahi ulaike humul hasirun. Lehu onun mekalidu anahtarları, hazineler, es semavati semalar, gökler ve elardı ve arz, yeryüzü, yer ve vellezine ve onlar keferü, inkar ettiler. Bi ayetullahi, Allah'ın ayetleri. İlâke işte onlar, hüm onlar, elhasirun, hüsranda olanlar. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur.
Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır.

Öyleyse Allah'ın ayetlerini inkar edenler kimlerdir? Allah'ın ayetlerini inkar edenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dilemeyen kişinin, Allah'ın ayetlerini inkar eden kişinin gideceği yer cehennemdir. Kurtuluşu da mümkün değildir. Ve 64. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul efe gayrallahu te murunni a'budu eyyuhel cahilun. Cahilune. Kul de söyle e mı? Fe artık bundan sonra gayre bundan başka Allahü Allah te'murunni bana emrediyorsunuz. Abidü ben kul olurum, ben taparım. Eyyühe ey el cahilun cahiller. De ki ey cahiller bana Allah'tan başkasını tapmamı mı emrediyorsunuz?

Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Abdu kul olmak, abd kul, abdu kul olmak. Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ne diyordu Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde? Ema halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece illa bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse hedef belli, Allah'a kul olmak. Ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala sahabe için onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Kim Allah'a yönelirse o tağuta kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. 65. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat uhiye ileyke ve ilellezine min kablik. Le in eşrekte le yahte yahbetanne ameluke ve le tekunenne minel hasirin. Velekat ve andolsun bu hiye vahyolundu ileyke sana ve ila ellezine ve onlara minden kablike senden önce le gerçekten in eşrekte eğer sen şirk koşarsan le mutlaka yahbe tanne heba olur amelüke senin amellerin amelin ve le ve mutlaka tekunenne sen mutlak olursun minden el hasirin hüsrana düşenlerden. Allah Teala buyuruyor ve andolsun ki sana ve senden öncekilere gerçekten eğer sen şirk koşarsan yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki son nebidir, son peygamberdir. Ondan evvelkilere de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şey vahyolunuyor. Gerçekten eğer sen şirk koşarsan yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. 66. ayet-i kerime. Velillahi fabud ve kun mineş şakirin. Bel, bilakis öyleyse Allah'a Allah fabud, artık kul ol ve kun ve ol minden eşşakirin şükredenler. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Burada Allah Teala öyleyse diyor artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Allah Teala Dehir suresinin İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz onları iki yola da hidayet ederiz. Dileyen İki yola da hidayet ederiz, iki yola da ulaştırırız. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Birinci yol sırat-ı müstakim, ikinci yol sırat-ı cehim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şükredenlerden olur, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse küfredenlerden olur.
şükredenler bu ayette de görüleceği üzere Allah'a kul olanlardır. Ne zaman kul olunur? Allah'a kul olduğumuz nokta neresidir? Bir defa daha söyleyelim. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah'a tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduklarını söylüyor sahabenin. Öyleyse bir insanı tağuta kul olmaktan kurtaracak olan, Allah'a kul edecek olan şey, aynı zamanda şükredecek, şükretmesini de temin edecek olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece şükredenlerdir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, Allah'ın kulu olanlardır. Ve diyoruz ki Allah-u Teala, İyyâke nâbüdü, yalnız sana kul oluruz. Fatiha suresi. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız mürşidimizin kim olduğunu senden sorarız. İhtinas sıratel müstakim. O bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Nasıl? Bize mürşidimizi göster, ulaşalım, tabi olalım ve o zaman sırat-ı müstakimin üzerinde oluruz. Bizim başımızın üzerinde de devrin imamının ruhu oluşur. Çünkü sırat-ı müstakim üzerinde nimet olanların yoludur. Başın üzerindeki nimet kişinin devrin imamının ruhudur. Öyleyse sadece Allah'a kul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, şükredenlerdir. Küfreden olmaktan kurtulmuşlardır. Ve 67. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ve ma kadirullâhe hakka kadrihi vel ardu cemiyan kabdetuhu yevmel kıyameti ve semavatü matfiyyatun bi yeminih Subhanehu ve Teala amma yüşrikûn. Ve ma kadiru ve takdir edemediler Allah'a Allah hakka hak olduğu hakkıyla kadrihi onun kadri ve el ardu ve arz yeryüzü yer cemiyan hepsi bütün tamamı kabdetuhu onun kabzında avucunda yevmel kıyameti kıyamet günü ve essemavatü ve semalar matviyyatün dürülmüş olarak bi yeminihi onun eliyle kudretiyle sübhanehu o sübhandır her şeyden münezzehtir ve Teala ve yücedir. Ama anma şeylerden yüşrikun şirk koşuyorlar. Şirk koşulan. Şirk koştukları. Şöyle oluyor. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı onun kabzasındadır. Tasarrufundadır. Ve semalar onun eliyle, kudretiyle dürülmüş olacaktır. O sübhandır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İşte Allah-u Teala burada ve diyor, onlar Allah'ın kadrini bilemediler. Hakkıyla takdir edemediler. Allah'ın kadrini bilmeyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağuta kul olanlar.

Hazreti Allah Teala güneşle dünya birleştiği zaman aynı zamanda diyor ki Allah Teala dünya ile ay birleştiği zaman kıyamet günü bütün dengeler bozulacak ve bütün gezegenler sabitelerin üzerine, kendi güneşlerinin üzerine tabi oldukları merkezin üzerine onun yer çekimi kuvveti sebebiyle mutlaka ulaşacaktır. Yer çekimi kuvvetinden onu yapışmaya önleyen şey belli uzaklık ve belli hızdır. Kitle ağırlığı, merkezin uzaklık ve hız eliptik yörüngenin merkezi çekim gücünden uzaklığını dizayn eder. Hız da önemlidir. Uzaklık da önemlidir. Çevrede dönenin yani uydunun merkeze oranı da önemlidir. Uzaya fırlatılan bütün olaylarda bu faktörler dikkate alınmak suretiyle dünyadan belli uzaklıkta bir mesafeye yerleştirilir uydular. Hıza, uydunun ağırlığına göre yıllarca süren bir havada kalma olayı gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim dersimi tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın bizleri daha nice günlerde el ele gönül gönüle her konuda birlikte kılmasını, bu mutlulukları her zaman yaşamayı ve Allah Teala hepinizi Allah Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir yarenlik edelim dedik. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor.

Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Seviniz diyor, nefret etmeyiniz diyor. Kavga etmeyiniz, sülh ve sükun içinde yaşayın. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek, başlangıç noktasının arkasında oluşan güzellikler. Sevmek, nefret etmemek. Sevgili kardeşlerim, sevmek varsa bütün problemler çözülür. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. O emirleri yerine getirmek de sizin için bir zevk olur sadece. Sadece zevk ve huzuru yaşamak. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor diye. Şu dünyada verilen gezegen, sonsuzda bir dünya. Rakamı biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi olduğu hesap edilmiş durumda. Yaklaşık 100 milyar galaksi. Ve her galakside 100 milyar yıldız. Herkese göre yerlerdeki insanlar var, göklerdeki insanlar var, ikisinin arasındaki insanlar var. Hangi gezegende yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka durum bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala iki doğunun da, iki batının da sahibidir. Bu nasıl şey diyorlar? İki doğu, iki batı. Yok ki bir tane doğu var, bir tane batı var. Hayır, iki tane doğu var, iki tane batı var. Sevgili kardeşlerim, yer kürenin bir noktasında biz olalım. Merkezden geçen bir doğrunun tam öbür tarafında da, diğer ucunda da bir başkası bulunsun. Şimdi bize göre doğu bu taraftır, batı da bu taraftır. Ama o noktada bulunan kişi için de tam tersi söz konusudur. Doğu ile batı yer değiştirmedi. Ama insanlar yer değiştirdi. Ve tam o anda iki tarafta da böyle birer tane insan bulunsa, birine göre doğu, ötekine göre mutlaka batı olur. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Mutlu olmak için sebep arayın. Huzura kavuşmak için bir şeyler yapın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünyada yaşamanızı istiyor. Bunun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçer. Başkalarını mutlu etmeye çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğu ulaştıran kişi, yani başkalarını mutlu eden kişi, asıl mutlu olan odur. Başkalarını mutlu etmek, mutluluğun mutlaka geçilmesi lazım gelen bir kapısıdır. Bütün yollar başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutluluğun bütün yolları. Yalnız değilsiniz. Etrafınızda insanlar var. Eğer sevilmek istiyorsanız, seveceksiniz. Başka yolu yok. Ama severseniz bütün problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz.
Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevmelisiniz. Ancak severseniz o zaman sevildiğinizi göreceksiniz. En güzeli de bu değil mi? Bir aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bütün insanlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı sevgi duyduğunuz zaman onların da size karşı sevgi duymaması söz konusu olmaz. Sevenler sevinirler. Sevmeyenler de sevilmezler. Öyleyse sevmek mutluluktur. Sevilmeyi sağladığı için mutluluktur. Sevmek mutluluktur. Allah'ı yanınıza aldığınız için mutluluktur. Allah sevenlerle beraberdir. Şeytan da nefret edenlerle beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden şeytan, neden nefret, neden huzursuzluk? Hayır, bunların hepsini devre dışı bırakabilirsiniz. Severseniz eğer, o zaman sevdiğiniz insanlara yardım etmek gelir içinizden. Bu sizin için bir zevk olur. Sevdiğiniz insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, karanfilin kokusu da çok hoş biliyor musunuz? Ve bu ıhlamur, güzel bir ıhlamur türü. Bilmem nereden geliyormuş bu Amerika'ya. İşte böyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için çareler geliştirin. Sebepler oluşturun. İnsanları kalbinizden sevmeniz yetmez. O sevginin dışa vurması lazım. Gözlerinizde karşınızdaki kişi sevgiyi okumalı. Ha, böyle. İşte bu. Bu beni seviyor. Bir seven karşısında nefretin geçerli olmadığını yaşayacaksınız. Ve herkese ispat edeceksiniz. Allah Teala en çok kimi sever? Kendisini en çok seveni sever. En çok seveni o sevgiyi kim verir? Allah verir. Allah Teala sevenlerin en büyüğüdür. Sevilenlerin en büyüğüdür. En çok sevdiğinden en az sevdiğine daha doğru bir çizgi gelişir durur. En çok sevenler arasında olmaya çalışın. Unutmayın ki ölçü sizde, hemen anlarsınız Allah-u Teala'yı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Çünkü Allah'ı seven başkalarını sever. Onların kusurlarını görmez. Onların negatif tarafları ona tesir etmez. O sevmeyi öğrenmiştir. Sevmek duyguların en güzeli. Allah'a duyduğunuz sevgi muhakkak ki sevgilerin en büyüğüdür. O Allah'tır. Kalbinizin bütününe hükmeder.
Allah Teala'nın sizi sevmesi sizin onu sevmenize bağlı. Neden? Çünkü siz Allah'ı sevdikçe Allah'ın sizin mutlu olmanız için size verdiği görevleri daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta gerçekleştirirsiniz. Yani onları sizin sevginizi arttıracak olan faktörleri daha üst boyutta gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ı daha çok seversiniz. Allah da sizi daha çok sever. Sevin ki sevilesiniz. Allah'a karşı duyduğunuz o sevgi başka insanları da sevmenizin temelinde yatar. Allah'ı sevmek, insanları sevmenin anahtarıdır. Allah'ı en çok sevenler, Allah'a en yakın olanlardır. Ruhunu Allah'a teslim etmiş birisiyle, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş bir kişinin Allah'a sevgisi aynı seviyede iki sevgi değildir. Sevginiz arttıkça zikriniz artar. Zikriniz arttıkça sevginiz artar. Sevgi ve zikir o Allah'a doğru olan tırmanışın, merdivenlerin çıkışında ikisi ayrı ayrı gayret verici faktörlerdir. Allah'ı sevdikçe başka insanları da seversiniz. Sevdikçe daha çok zikir yapmak gelir içinizden ve daimi zikre doğru adım adım yol alırsınız. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi göreceksiniz. Ya daha ötesi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en çok sevenlerin arasında olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah Teala tarafından o kadar güzel dizayn edilmiş ki ona hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi çok sever. Allah sizi çok sever. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ve sizin ona olan sevginizdeki ufacık bir artış, onun binlerce kat fazlası Allah'ın sevgisini vücuda getirir, arttırır. Oran eşit değildir. Siz Allah-u Teala'yı bir ünite fazla sevdiğiniz zaman Allah-u Teala sizi kim bilir kaç bin ünite fazla sevmeye başlar. Ama unutmayın ki bu konunun mihverinde, merkez noktasında siz varsınız. Sizin gayretiniz Allah ile olan ilişkilerinizin anahtarıdır, aynı zamanda işaretidir, göstergesidir. Allah'ı seven insanları sever. İnsanların üzülmesine gönlü razı olmaz. İnsanlar hata yapabilirler. O onlarla Allah arasındaki bir ilişkidir. Siz hata yapanları da sevmelisiniz. Ola ki sizin engin sevginiz hataların yapılmasını da engelleyecek olan bir noktaya ulaştırır. Etrafınızdaki insanları da o hedefe yöneltir. Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kapıları açan bir anahtardır. Herkes için bir mutlu dünya sizin tarafınızdan kurulabilir. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluğu ve huzuru yaşatabilirsiniz.
Onların hayatlarını ve kendi hayatınızı zindan haline de getirebilirsiniz. Nefret eden bir kişi, nefreti kendisine huy edinmiş olan bir insan, şeytanın mutlak olarak emrindedir. Şeytan, herkesten nefret etmenizi ister çünkü o sizden nefret ediyor. İnsan adı verilen mahluk, şeytanın en büyük düşmanıdır. Neden? Allah'ın huzurundan kovulmasının ve cehenneme gitmesinin sebebi, cehennemin en dibine gitmesinin arkasında yatan sebep, onun, şeytanın Allah'ın emrine, insan sebebiyle, Adem Aleyhisselam sebebiyle isyan etmesidir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdiğini söylüyor ve ona secde edilmesini istiyor. İblis de diyor ki ben ona secde etmem. Ona verilen ruhu atlayıp beni diyor dumansız ateşten enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Çamur necistir diyor. Üstün olan benim diyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne kadar şeytanca düşünürse düşünsün. Şeytanca düşünmek çok zekice düşünmek anlamına da geliyor biliyorsunuz. Ama biz onu çok zeki kabul etmiyoruz. Hangi açıdan kabul etmiyoruz? Allah ile ilişkiler açısından. Allah'a karşı çıkmak, şeytana dost olmak bir akıllılık değil, bir enayiliktir. Terazinin bir tarafında mutlu olmak var. Allah'ı sevenler mutlu olabilir. Öbür tarafında da mutsuz olmak, huzursuz bir dünya hayatı yaşamak, her an huzursuzluğu devam ettirmek. Terazinin ikinci tarafı. İnsanlar var, hep bu ikinci taraftadır. Büyük kesim. Sebebi ne? Sebebi sadece dinlerini bilmemeleri. Bu insanların hepsi Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileseler, diledikleri andan itibaren mutluluğun kendilerini bir yaprak sarma gibi sardığını görecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ne görüyoruz? Huzur görüyoruz. Mutluluk görüyoruz. Rahatlık görüyoruz. İnsanın etrafındaki herkesle en güzel ilişkiler içinde olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır. Siz ne kadar onlara en güzel davranışlarda bulunsanız da onları mutlu edemezsiniz. İç dünyalarında bir şeyler kurarlar. Hep o düşünce onları huzursuz eder. Ve bunun arkasında da daima başkalarını sebep görürler. Falanca bana böyle davranmasaydı ben huzursuz olmazdım diye düşünürler. Ama mutsuzlukları hiç bitmez. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer böyleyseniz neden olduğunu sorun kendinize. Neden huzursuzsunuz, neden mutsuzsunuz? Arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz varsınız. Siz başkalarını sevmediğiniz için sevilmezsiniz. Siz gülmeyen bir yüzün sahibi olduğunuz için sevilmezsiniz. Siz huzursuzluğunuzu başkalarına yüklediğiniz için sevilmezsiniz. Başkaları sebebiyle huzursuzluk sizin sığınağınızdır. Başkaları bana kötü davranıyor. Herkesin bana karşı yüzü asılıyor. Başkalarına gülen insanlar bana gelince yüzlerini asıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Hiç düşünmediniz mi? Neden başkalarına gülümsüyor o insanlar da size karşı gülümsemiyor? Çünkü başkaları da
onlara karşı gülümsüyor ama siz gülümsemiyorsunuz. Eğer gülümsemezseniz size de gülümsemezler. Sevgili kardeşlerim, sev beni, seveyim seni formülü şeytanın bir uydurmasıdır. Doğrusu ben seni seviyorum. İşte bütün davranışlarımla sevgimi ispat ediyorum. Şimdi eğer dilersen sen de beni sevebilirsin ve bu seni çok daha fazla mutlu eder. Burada ne oldu? Birinci kişi ikinci kişinin kendisini sevmesini beklemedi. Sevdi. Sevdiğini hissettirdi. Ama ona karşı bir sevgi unsuru oluşmadı. Oluşmasın. O gene sevmekte devam edecektir. Gene sevgisini göstermekte devam edecektir. Seven birisinden aldığı karşılığı alamayacaktır ama bu onu mutsuz etmeyecektir. Çünkü o kişi için de lazım gelenleri yapmıştır. Onu sevdiğini davranışlarıyla belli etmiştir. Ama cevap alamamıştır. Sevgili kardeşlerim, zorla güzellik olmaz. Ama kim bilir kaç yüz insandan kaç tane çıkar bu tarzdaki insan? Onlar hayatı kendilerine zehir edenlerdir. Ne zaman yüzlerinize baksanız, yüzlerine baksanız mutsuz olduklarını görürsünüz. Mutsuz, huzursuz, içine kapalık, asık suratlı. Ha benim sevgili canlarım, dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olan birilerini gördüğünüz zaman onlarla meşgul olun. Onların sevgi dünyalarının kapısını açmaya çalışın. Onları sevdiğinizi belirtin. Yaklaşın. Her fırsatta onları sevdiğinizi belli edecek bir dizayna ulaşmalısınız. Sevmek Allah Teala'nın bir muhteşem dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutluluk var. Nefret etmek şeytanın bir dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutsuzluk var. Eğer nefsinizin kalbini daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerden temizleyebilirseniz, sevgisizlik diye bir olayı ömür boyu yaşayamazsınız. Belki sevdiklerinizin yaptığı yanlışlıklar sizi bazen üzebilir. Onlar adına Allah-u Teala'dan hep af dilersiniz. Çünkü siz onlar için yaşıyorsunuz zaten. Sadece başkaları için yaşayan insanlar mutludurlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle bu sohbeti yapıyoruz ya. Bu sohbeti yapmak bize o kadar büyük bir mutluluk veriyor ki, dilinden tarifi gayrimümkün söz. Anladın mı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevmek varken nefret etmek neden? Asık suratta dolaşmak neden? Başka insanları huzursuz etmek neden? Seven insan başka birisini huzursuz etmek için değil, onu nasıl mutlu edebilirim diye düşüncelerin içindedir hep. Onları, etrafındaki insanları nasıl mutlu edebileceğinin hesaplarını yapar. Bir şeyler yapmalıyım der, falancanın gönlünü almalıyım der.
Onu sevdiğimi ona belli etmeliyim der. Etrafındaki herkesi sevmeliyim der. Terazinin dengesini negatif istikamette ayarlamayın. O beni sevsin, ben onu o zaman severim demeyin. Ben seveceğim deyin. O beni sevse de ben onu seveceğim. Sevmese de ben onu seveceğim. Ve bu sevgimi de belli edeceğim. Çünkü ancak benim ona karşı duyduğum sevgiyi belli etmem onu mutlu kılabilir. Ve belki bir gün, ya ben bu kadar asık suratlı bir insanım. Zaten kendi derdim kendime yetmiş. İnsanları hiç sevmiyorum. Benim huzursuz olmama zaten insanlar sebebiyet vermiyor mu? Bu tarzdaki düşüncenin sahibi olan bir insan başkalarından da hep aynı cevabı alır. Onlar da onu sevmezler. Ama siz öyle olmamalısınız. Başkaları bu asık suratlı insanları sevmeyebilir. Ama siz sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. Sadece sevmekle kalmamalısınız. Sevginizi su yüzüne çıkarmalısınız. Onu da sevdiğinizi, başkalarını nasıl seviyorsanız, onu da sevdiğinizi ona ispat etmelisiniz. O buna rağmen değişmeyebilir. Ne yazar? Siz vazgeçmeyeceksiniz. Ondan karşılık beklemek için değil. O da beni sevdiğini hisset, o da beni sevdiğini bana söylemek mecburiyetinde diye düşünmek büyük bir yanlış. Böyle bir şeyi istemeye hakkınız yok. Hak sahibi değilsiniz. Göreviniz sevmektir. Karşılıksız sevmek. Onun bedelini insanlar ödemeyecek. Onun bedelini size, sevginin bedelini, o muhteşem mutluluk bedelini size Allah ödeyecek. İçinize huzur, mutluluk ve Allah ile yakınlık müessesesini her gün biraz daha geliştirerek. Siz insanları sevin. İnsanları ne kadar çok severseniz Allah Teala'nın sizi o kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Mantıksız mı? Çok mantıklı. Çünkü Allah Teala sizin başka insanları, onlar sizi sevmese de sevmenizi ister. Eğer severseniz Allah Teala sizi mükafatlandırır. Sevgi pınarlarınızı daha geniş çaplı dönüşümlere ulaştırır. Sevgi hudutlarınızı genişletir. Daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Başka insanların gözünde sevgiye layık olmayanları da sevin. Hata yapanları da sevin. Hataları onlarla Allah arasındadır. Kimsenin hatasından siz sorumlu değilsiniz. Ama hata yapsalar da sevmeye devam edebilirseniz, belki onlar bir gün hatalı olduklarını idrak edeceklerdir. O zaman çok pişmanlık duyacaklardır. Belki hala duyuyorlar. Sevgili kardeşlerim, size düşen insanlara hadlerini bildirmek değildir. Yaptığı, insanların yaptığı yanlışlıkları onların yüzlerine vurmak değildir. Böyle bir şey yapan insan sadece
Konunun bir ucu kendisiyle alakalıysa intikam almış bir kişi durumuna girer. Allah-u Teala'nın muhtevası, mutluluk reçetesi bunun dışındadır. Öyleyse Allah-u Teala sizin üst seviyede bir mutluluğun sahibi olmanızı istiyor. Bunun için nefsinizin afetlerini daimi zikre ulaşıp tamamen yok etmeniz lazım. Bu konunun son noktasıdır. Oraya vardığınız zaman ne olur? Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman nefret duygusuna kalbinizde yer yoktur zaten. Size kalan bütün alan sevgi üzerine kurulmuştur. Ve sadece seversiniz. O sevgi ailesi içinde olmasına rağmen hata yapanlara da sadece acırsınız. Allah Teala onları da mutlaka sevmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün terazinin bir tarafında sevgi var ve sizi mutlu ediyor. Öbür tarafında nefret var ve sizi mutsuz ediyor. Akıl hangisini tercih etmenizi ister? Sevmeyi tabii. Onun için Allah Teala sevgiyi hep öne almış. Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı paralelde gider. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça nefret azalır, sevgi çoğalır. Allah Teala ise nefsinizin afetlerindeki bütün faktörlerin yok olmasını hedef almış. Çünkü bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Yeskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yan üstü yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de eğer Allah'ı zikrediyorsanız o zaman daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olan bir kimsenin kalbinde afet kalmaz. Nefret afeti, kin afeti, öfke afeti hepsi yok olur. O zaman geriye sadece sevgi kalır. Huzur kalır, mutluluk kalır. Ve orada, o noktada sevgi vardır. İnsanları seversiniz. Unutmayın, o insanların hiçbirisi size hesap vermek mecburiyetinde değildir. Hesaplarını oraya verecekler, Allah'a. Herkesin yaptığı, ömrü boyunca bütün hareketleri kiramen katibin melekleri tarafından hem o olaya sebebiyet veren düşünceleri açısından hem de olayın aksiyonu vücuda getirilmesi açısından iki grup kiramen katibin meleği tarafından filme alınır. Üç boyutlu. Bir grup düşüncelerinizin filmini alır. İkinci grup aksiyonlarınızın filmini alır. Davranışlarınızın. Hangi ölçüde sorumlusunuz? Bu iki film karşılaştırılarak kıyamet günü sonuçlara ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, eğer siz başkalarını severseniz, bunun arkası onlar için yaşamaya başlamaktır.
Ne zaman başkaları için yaşamaya başlayabilirseniz, işte mutluluk oradadır. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. Hepiniz için geçerli. Hepiniz için sevgili kardeşlerim. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, o zaman asıl mutluluğu siz yaşarsınız. Çünkü hiçbir saniyeniz mutsuz geçemez. Başkaları için yaşamaya başlamış bir insanın mutsuz olması normal standartlarda mümkün değildir. Şeytan onunla bir ömür boyu uğraşacaktır. Ama akıntıya kürek çekecektir. Hiçbir zaman o kişiyi mutsuz etmeyi başaramayacaktır. Allah'ın dostu nefsindeki afetler yok olduktan sonra hep mutlu olacaktır. Huzur içinde olacaktır. Kimseye düşman olarak bakmayacaktır. Kimseyi düşman olarak görmeyecektir. O insan mı? Ona gerçekten düşman olabilir. Ama bu noktaya ulaşmış olan bir insan onu düşmanı olarak telakki edemez. O böyle olduğu sürece düşmanı olduğunu düşündüğümüz kişi ona bir zarar da veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki Allah Teala sevdiklerini korur. Allah'ın sevgilisi olmak Allah'ın bir mazhariyetidir. Bu sevgili olmak noktasına gelmenin yolu sevgiden geçer. Sevginiz ne kadar üst boyuta taşınabilirse o kadar çok mutlu bir insan hüviyetine hep sahip olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dilemek düşüyor bize. Başkalarını sevmenizi, çok sevmenizi, onlar için yaşamanızı dilemek Allah-u Teala'dan işte bunu diliyoruz. Hepiniz başka insanlar için yaşayın sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman bütün şikayetleriniz yok olacak. Hani insanlar vardır, her şeyden şikayet ederler. Siz onlardan olmayacaksınız. Her şeyin güzel tarafını görmenizi Allah size temin edecek. Seveceksiniz. Sevdikçe mutlu olacaksınız. İşte Allah Teala'nın hepinizi o çok sevenlerden, sevdikçe mutlu olanlardan kılmasını diliyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere en üstün cennetten bahsetmek istiyorum. Adın cennetleri. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi için 7. derecede Allah ile ünsiyetini oluşturmuş, vücuda getirmiş olması lazım. Birinci kademede insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Bu birinci kat cennetin sahibi olmaktır. İkinci kademede mürşitlerine ulaşıp tabi olurlar. Bu ikinci kat cenneti ifade eder. Üçüncü kademede insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ederler. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Dördüncü kat cenneti hak ederler. Nefslerini Allah'a teslim ederler. Beşinci kat cenneti hak ederler. Muhlis olurlar. Tövbe-i nasuh ile tövbe ederler. Tövbeye tabi tutulurlar. Altıncı kat cenneti elde ederler. Salah makamının sahibi olurlar. Yedinci kat cenneti elde ederler. Şu andaki konumuz yedinci kat cennetin sahipleri. Yedinci kat cennet adın cennetleri adını alır. Adın cennetleri yedi kademelik bir muhteva taşır. Kim muhlis olduktan sonra, yani yedi tane gök katını gördükten sonra onun önünde yedi tane safa oluşur. Yedinci kat cennetin sahipleri salihlerdir. Allah-u Teala salihleri yedi kademede değerlendirmiş. Birinci derecede Allah-u Teala bir insanı ihlas makamından sonra salah makamına ne zaman alır? Ne zaman o kişinin günahlarını örterse. İhlas makamına ulaşan bir kişinin günahları ikinci kez örtülür. Birinci kez nerede örtülmüştü? O
kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah ona onun günahlarını örtüyordu ve ona

Mürşidine kim tabi olursa, tabi olduğunda onun günahları örtülür ve sevaba çevrilir.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine tabi olduğu zaman günahlarını sevaba çeviriyor. O birinci defa günahların sevaba çevrilmesidir. Bir de sala makamının birinci kademesinde o kişi ihlas makamını tamamladığı zaman Allah Teala onun günahlarını örter. Sala makamının birinci kademesi. Bu kişinin gideceği yer adın cennetlerinin birinci kademesidir. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu, ey amen olanlar, tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Asa rabbüküm en yükeffire ankum seyyiatüküm. Allah böylece sizin seyyiatlerinizi örtsün Rabbiniz. Ve yutulehum, yutulekum, sizi koysun cennetin tecrihi, bin tahtel enhari, altından nehirler akan cennetine koysun. Yevme la yuhsillahun nebiyye, o gün nebilere bir hüzünlenme olayı yoktur. Vellezine aminu meahu, bir de onlarla beraber olan amin olanlara, yani o Resul'le, Nebi ile peygamberle beraber olanlara, nuruhum yes'a beyne eylihim, onların nuru sağlarında ve bi eymanihim, ve önlerinde. Eylihim ve eymanihim, önlerinde ve sağlarında. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak görürler diyor. Derler ki Rabbena, Rabbimiz, etmem lena, bizim için tamamla nurena, nurumuzu. Vafir lena, bize mağfiret et. İnneke ala kulli şeyin kadir, muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Burada 7. kat cennetin, adın cennetinin birinci kademesi yer alır. Kimdir bu insanlar? Onlar salah makamına ulaşanlardır. Allah'ın günahları sevaba çevirmesi olayı tahakkuk edecektir. O noktada Allah Teala evvela kişinin günahlarını örter. Bu günahları örtenler birinci kademedekilerdir. Onlar adın cennetinin en alt katına, birinci katına girerler. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişilerin başlarının üzerine Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde belirttiği salah nurunu verir. Nurumuzu tamamla diye geçen ifade salah nurunun verilmesi olayıdır. Ve salah nuru verilir. Hadis Suresinin 19. ayet-i kerimesi Vellezine aminu billahi, ve onlar ki Allah'a iman ederler, amin olurlar, Allah'a ulaşmayı dilerler veya amin olmanın bütün kademelerine geçerler, ve Resulihi, ve Resul'e de iman ederler. Ülâike hümüs sâdikûn, sıddikûn. Onlar sıddiklerdir. Sıddikler ifadesini duyduğunuz zaman bilin ki onlar salah makamının müntesipleridir. Ve şühade, şühedâe ve şehitlerdir. İnde Rabbim, Rablerinin indinde. Lehüm ecrühüm, onların ecirleri vardır. Ve nuruhum, onların nurları vardır. Vellezine keferu,
O kafirler ki kezzubu bi ayatina, ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Ulaiki ashabül cehim, onlar cehennem ashabıdırlar. Özellikleri, ikinci katına giren, salah makamının ikinci katına girenlerin özellikleri, onların ecirleri vardır ve nurları vardır. Başlarının üzerine salah nuru verilmiştir. O nurun salah makamında verildiğini işaret ediyor konu. Çünkü bu insanlar sıddıklar ve şehitler olarak geçiyor isimleri. Onlardan bir kısmı bu ikinci kat cennete geliyor, sıddıklar. Üçüncü kat adın cennetine girenler günahları salah makamında sevaba çevrilenler. Salah makamı yedi kademeden oluşuyor. Günahları örtülenler bir, salah başlarının üzerine salah nuru verilenler iki, günahları sevaba çevrilenler üç, iradelerini teslim edenler dört, irade tesliminden sonra irşat makamına tayin edilenler beş, Resuller altı, Nebiler yedi. İmamlar da veli imamlar ve nebi imamlar olarak ikiye ayrılıyor. Ama ikisi de Adn Cenneti'nin yedinci kademesine giriyorlar. Öyleyse salah makamına gelenlerin demek ki birinci kademede günahları örtülüyor. Adn Cenneti'nin birinci kademesi salihler. İkincisi salah nuru verilenler. Salah nuru verilenler başların üzerinde o daire şeklindeki nura sahip olanlar. Kendilerine salam nuru verilenler. Sonra günahları bu kademede mağfiret edenler, işte onlar şehitler onlardandır. Günahları sevaba çevirenler. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 169'da ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi, Allah yolunda katledilenleri ölüler sanmayın. Fî sebîlillâhi, Allah yolunda ölülenleri envâta. Ölüler, ölmüş olanlar sanmayın. Mevt, ölüm demek. Ölüme ulaşmış envâta, ölüler. Bel, hayır. Ahyaün inde Rabbihim, onlar Rableri katında yurzekun rızıklanırlar. Bel, hayır. Ahyaün, onlar diridirler. Haydırlar. İşte bu günahları salah makamında sevaba çevrilenleri ifade ediyor.

Kanka. Bu noktaya ulaşan kişinin normal standartlarda yalanlar örtülenler biraz daha yaşamışlarsa mutlaka Selah Nur'u verilenler olması söz konusu. Günahları ikinci kere mağfiret edilenlerin başında şehitler gelir. Ama Selah makamına ulaşan herkes bu kademeleri birer birer geçecektir. İrşat makamına ulaşan kişi bu kademeyi geçecektir. Ve burada sonra ulaşılan yer iradelerini Allah'a teslim edenler. İradelerini Allah'a teslim edenler, Allah-u Teala tarafından ulul emr olarak seçilenler. Tevbe suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki vel mü'minine vel mü'minatü. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Ba'dühüm evliyâ-ı ba'da. Onlar birbirlerinin evliyasıdır, dostudur, velisidir. Ye'murûne bil marufi, marufla emrederler. Ve yenhevne alel münkeri, ve münkerden nehyedenler. Nehyederler. Ve yukumine salatı, namazı ikame ederler. Ve yutune zekate ve zekatı verirler. Ve yutiunullahe ve Allah'a itaat ederler. Ve Resulehu ve onun Resulüne. Ülaike işte onlar seyyerhu muhumullahü. İşte onlara Allah rahmet edecek. İnnallâhi azizün hakim. Muhakkak ki Allah azizdir ve hakimdir. Bunlar iradelerini Allah'a teslim edenler yani mürşitler. Demek günahlarının örtülmesinden sonra kişinin Allah iradesini teslim oluyor. Bunlar dördüncü kat cennetin sahipleri. Beşinci kat cennetin sahipleri şahitler. Allah'ın zatına şahit olanlar. Kişi irşada memur ve mezun kılınmadıkça Allah'ın zatını göremez. Allah'ın zatını görebilmesi bu şarta bağlıdır. Kim irşada memur ve mezun kılınmışsa o kişi Allah'ın zatını görmüş, Allah'ın zatına şahit olmuş ve ondan sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılmıştır. Allah ona açıkça irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Memur kılındın, yani bizden emirleri alacaksın, aldığın emirleri onlara tebliğ edeceksin. Memur, emri tatbik eden, emri alan ve uygulayan kişi. Amir, emri veren. Allah Teala amirdir, emri verendir. Memur da emri uygulayandır, emri yerine getirendir. Bütün mürşitler Allah Teala'nın emrini yerine getirenlerdir. İşte onlar Allah'ın zatını görenlerdir. Allah Teala diyor ki: "Va'dullahul mü'minine vel mü'minati cennetin." Allah mümin erkeklere

kadınlara cenneti vaat etmiştir. Tecri min tahtiha'l enharu, altından nehirler akan. Halini fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Ve mesakine, ve sakin olacaklardır. Orada meskun olacaklardır. Orada yerleri orasıdır. Orada kalacaklardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Halini fiha. Onlar için ve mesakine meskenler vardır. Tayyibeten, tayyip meskenler. Fi cenneti adn. Adn cennetlerinde tayyip nimetler vardır. Ve ridvanun minallahi ekber. Onlar Allah'tan büyük bir rıza kazanırlar. Onların mükafatlarının en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Zalike huvel fevzül azim. İşte bu fevzül azimdir. En büyük mükafattır. Bu Allah hakkındaki şahitlerin ötesi kavim resulleridir. Maide 119. Kâlallâhi, Allah Teala buyurdu, dedi ki: Hâzâ yevmü yenfevüs sâdıkîne sıdkuhum. Hâzâ, işte bu yevm, gündür ki yenfeu, fayda sağlayacağı, menfaat temin edeceği sadıkine, sadıklara sıdkuhum, onların sıdklarının, sadakatlerinin onlara fayda vereceği gündür. Lehum cennetün, onlar için cennetler vardır. Tecri min tahtiha'l enharu, altından ırmaklar akan. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Radiyallahu anhum ve radu anh. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Zalikel fevzül azim. İşte bu en büyük fevzdir. Yedinci kat cennete bir huzur namazının veli imamları. İki, huzur namazının nebi imamları çıkar. Veli imamlar vekildirler. Gerçek imam değildirler. Ama huzur namazının imamlığının mutlaka devam etmesi gerekir. Allah'ın katında günde 7 vakit namaz kılınmaktadır. Bu namazın başındaki kişi devrin imamıdır. Namazı kıldıran mutlaka hay olmak mecburiyetindedir. Ve bu dünyada verilen, bu gezegende hay olmak mecburiyetindedir. Sadece diri olan, hay olan kişi namaz kıldırabilir, huzur namazının imamı olabilir. Bu sebeple imamlık müessesesi bir rütbe meselesi değildir. Huzur namazının imamı, eğer nebiler mevcut değilse, ki şu anda durum öyledir, nebiler mevcut değilse mutlaka bir, peygamberler mevcut değilse bir veli resule Allah Teala tarafından vekaleten verilecektir. Şu anda da huzur namazı vekaleten kılınmaktadır. Evet, bildiğiniz gibi bizim tarafımızdan kıldırılmaktadır. Ama eğer nebi olsaydı mutlaka bir nebi
bu namazı kıldıracaktı. Biz bu namaza layık değiliz. Biz nebi değiliz, peygamber değiliz. Sadece Allah-u Teala'nın her kavme tayin ettiği Resullerden bu kavme tayin ettiği Resulüz. Ama farklı bir görevimiz daha var. Devrin imamıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada nebiler için ve nebiler için ve veli resuller için, nebi resuller için ve veli resuller için de huzur namazının imamlığı mümkündür. Ama veli resuller ancak nebi resul bulunmadığı takdirde, mevcut olmadığı takdirde huzur namazının imamlığı boş kalmayacağı için, Allah'ın katındaki namaz devam edeceği için, başka bir çare mevcut olmadığı için bu görevi vekaleten yapmak zorundadırlar. Tayini Allah yapar. Şimdi Allah Teala veli imamlar konusunda, huzur namazının veli imamları konusunda şöyle söylüyor. Ekkâne linnâsi acaben insanlara acayip mi geldi diyor Allah Teala. En evhayna vahyetmemiz ila reculin minhum, onlardan bir adama. İşte biz bir adamız. Sadece o kadar. En enzirin nâse, nâsı müjdelemesi için, nezirlik yapması için, inzar etmesi için, müjdelemesi için ve beşirüllezine amenu ve amen olanları amen olanlara müjdelemesi için ennelehum kademe sıdkun inde rabbihim. Onlar için Rablerinin indinde bir sıdk kademesi vardır. Muhakkak ki onlar için enne muhakkak ki lehum, onlar için kademe sıdkın bir sıdk kademesi vardır. İndi Rabbim Rablerinin katında. Öyle bir kişiye Allah-u Teala vahyediyor ki en evhayna vahyetmek ila reculün insanlara ricale minhum onlardan. İnsanların arasından birisine vahyetmemiz diyor Allah Teala. Onlara acayip mi geliyor? Niçin söylüyormuş? En enzirin nase, nası inzar etsinler diye, uyarsınlar diye. Ve beşirillezine aminu ve amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsini müjdelesinler diye. Enne lehum kademe sıdkun inde rabbihim. Enne muhakkak ki lekum lehum, onlar için kademe sıdkın, sıdk kademesi vardır. İnde rabbihim, Rablerinin indinde. Kâlel kâfirûne, kâfirler dedi ki inne hâza lesâhirun mübîn. İşte bu apaçık bir sihirbazdır. Burada Allah Teala veli imamlardan bahsediyor. Çünkü bu insanların arasından birisi, bir resul, bir peygamber değil. Bir peygamber değil, bir resul olan imam, peygamber olmayan bir imam, nebi olmayan bir resul. Bildiğiniz gibi bir nebi resuller var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir nebi resuldür, peygamber resuldür. Huzur namazının son peygamber imamıdır. Peygamberlik, nübüvvet müessesesi onunla sona ermiştir. Allah Teala açık olarak bunu söylüyor. Diyor ki Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir.
Nebilik onunla hitam bulmuştur, son bulmuştur, mühürlenmiştir. Nebilerin mührüdür, nebilerin hitamıdır, sona erdiren kişisidir. Şimdi Allah-u Teala'nın Nebi imamlar konusunda ne söylediğine bakalım. Diyor ki Nisa 69'da Veli imamlar için nerede söylemişti? Yunus 2'de. Kavim Resulleri için nerede söylemişti? Maide 119'da. Öyleyse Maide 119 Kavim Resulleri'ne Yunus 2 Veli imamlara huzur namazının Veli imamlarına hitap ediyor. Ve Nisa 69'da huzur namazının nebi olan imamlarına hitap ediyor. Ve men yuti Allahe ve Resule ve kim Allah ve Resule itaat ederse fe ulaike meallezine o onlarla fe ulaike işte onlar meallezine onlarla beraberdir. En amallahu aleyhim üzerlerine Allah'ın nimet verdikleriyle beraberdir. Kimlere veriyormuş? Minen nebiyyine, nebilerden olan ve sıddıkine ve sıddık olan bütün nebiler mutlaka sıddıktır. Ve şühedaya ve şehit olanlarla ve salihin ve salihlere ve hasune ve has kullarına ülaike refika. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle yani sıddıklarla, sadakatin en üst noktasında olanlarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Onların hepsinin içinde bulunduğu cennetler dizisinin adı Adın Cennetleri'dir. Adın Cennetleri bu bapta bir güzel bir muhteva taşır. Cennetlerin en üstünü Adın Cennetleri'dir. Adın Cennetleri'nin 7. katına iki nevi insan ulaşabiliyor. İki nevi Resul. Bir, Veli Resullerden huzur namazının imamları. Eğer o huzur namazının imamı olmasaydı, bir evvelki kavim Resulleri ile beraber olacaktı ve onun yeri bir evvelki kattaki cennet olacaktı. Nitekim bütün kavim Resulleri eğer nebi değillerse bir alttaki katta Allah Teala tarafından görev mükafatlandırılır. Aynı hüviyette olmalarına rağmen nebi olmayan veli resul olmalarına rağmen nebilerin olmadığı devrede huzur namazının imamlığı göreviyle görevlendirilmiş olanlar onlar peygamberlerle birlikte Adın Cennetlerine Adın Cennetlerinin yedincisine alınırlar. Yedinci kat cennet iki gruptan iki safhadan ulaşılır. Girişteki kesim. Bir de oradan sonra daha öteye geçilerek
Onun ötesinde ikinci bir cennetin sahibi olmak. Bu ikincisi daha üst makamdır. Peygamberlere aittir. Resuller de daha öteye geçemeyip orada kalırlar. Öyleyse yedinci kat cennetin, yedinci kattaki cennetlerin yedinci katı Adın cennetleridir. Adın cennetleri kendi içinde yedi bölüme ayrılır. Bu en üst bölümde, yedinci bölümde devrin veli imamları da Resul olmalarına, Nebi olmamalarına rağmen, veli Resul olmalarına rağmen devrin imamlığıyla görevlenmiş olan veli Resuller de, devrin imamlığını yapan Nebi Resuller de aynı cennetin içinde iki ayrı bölümde bulunurlar. Aynı cennetin içindedirler ama iki bölüm. İşte Yunus yedi cennetin kapısı demiyor, sekiz cennetin kapısı diyor. Sekiz cennetin kapısı demekten muradı budur. Sekizinci bir kapı içerideki kapıdır. Ve de o Nebi olan, peygamber olan Resulü, Nebi olmayan, veli olan Resul'den ayıran bir kapıdır. Ama ikisi de Adın Cenneti'nin 7. bölümünü aralarında paylaşırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizi sizlerle birlikte kıldı. Birlikte cennetleri tezekkür ettik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız...

Ciao a te. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu sohbetimizde sizlere hidayeti anlatacağız. Hidayet, Kur'an'ın bel kemiğidir. Hidayet, konunun, dinin temelidir. Allah Teala bize ruh, veç, nefs ve irade olmak üzere dört ayrı muhteva vermiştir. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz bir bütünü oluşturur. Ve Allah-u Teala bunların hepsini kendisine teslimini istiyor. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman, hidayet dört tane teslim ihtiva eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Bu dört tane teslime ulaşabilmemiz, 7 safhada gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha,

Mürşide ulaşıp taviyet, ikinci safa, ruhun teslimi, ilk teslim, üçüncü safa, dördüncü safada fizik vücudumuzu teslim ediyoruz, beşinci safada nefsimizi teslim ediyoruz, altıncı safada irşad oluyoruz. Yedinci safhada irademizi teslim ediyoruz. Öyleyse yedi safhalık bir İslam merdiveninde 28 basamaktan oluşuyor. Dört tane teslim var. Ruhun ve için, nefsin ve hidayet, iradenin Allah'a teslimi. Ve bu teslimlerden her birisi bir hidayetin önemli halkasını oluşturur. Ama hidayetin muhtevasına baktığımız zaman nasıl Allah Teala bütün kavramları yedi safha halinde dizayn etmişse ve bir paralellik içinde ortaya koymuşsa hidayet de bu standartlar içerisinde. Hidayetin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Ve'tesimû bihablillâhi cemîan." Hepiniz diyor bihablillâhi Allah'ın ipine Tesemu sarılın. Allah'ın ipini sımsıkı yakalayın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz. Ve la teferreku ve fırkalara ayrılmayın. Son derece önemli bir konu. Fırkalara ayrılmayın. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman fırkalara ayrılmamanın temel teşkil ettiğini görüyoruz. Yani burada Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın demekle bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde bize aslında Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini söylemiş oluyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumu salat ve la tekune minel müşrikin. Rum 31 ve 32'yi vermiş oluyor bu ifadeyle. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Orada ne diyor Allah Teala Rum 31 ve 32'de? Allah'a mülaki olmayı dileyin. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve o müşriklerden olmayın ki böylece onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Diyor Allah-u Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte fırkalara ayrılanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Buradaki ifadeyle Ali İmran 103'teki ifadeyle Allah'ın ipine sımsıkı sarılan bir tane ip var. O ip sırat-ı müstakimdir. İnsanları Allah'a ulaştırır. O ipe sımsıkı sarılın, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Ayrılan ne olur? Ayrılan şirkte olur. Fırkalara ayrılmıştır. Ve o kişi şirktedir. Gideceği yerde cehennemdir. Takva sahibi olamaz. Devam ediyor Allah Teala Ali İmran 103'te. Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin ki, düşünün ki, hatırlayın ki, İz kuntum adaen. Siz
birbirinize adavetle, düşmanlıkla ilişki içerisindeydiniz. Sizler birbirinizin düşmanıydınız. Ayrı ayrı kabilelerdeydiniz. Her kabilede başka kabilelerden mutlaka birkaç kişiyi öldürmek söz konusuydu. Ve o kabilelerdekiler de diğer kabilelerden birkaç kişiyi öldürmüşlerdi muhakkak. Ve kabileler arasında kan davası vardı. Bu sebeple kabileler arasında uduvet, düşmanlık, adavet bütün gücüyle vardı. Allah Teala diyor ki fe elefe beyne kulubikum. Sonra o Allah kalplerinizin arasını birleştirdi diyor. Kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. Yani kalplerinizi birbirinize sevdirdi. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Ve asfatüm bi nimetihi ihvana. Ve Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve artık o zaman ya da kalplerinizin arasında Allah Teala telif ettiği zaman, birleştirdiği zaman onun bu nimetiyle, kalplerinizi birleştirmesiyle ihvan oldunuz, kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve kuntum idiniz ala şef'a hufretün minen nari. Ve kuntum siz idiniz ala üzerinde şef'a. Hufretün minen nari, ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. Ala şefa hufretün ateşten, yani hufretün bir çukurun minen nari, ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. İdiniz. Hufretün çukur minen nari, ateşten. Ala üzerinde şefa, kenarı üzerinde. Kuntum idiniz. Fe enkazikum minha. Ve sizi kurtardı oradan diyor Allah Teala. Kazazede oldunuz. Sizi oradan kurtardı. Fe o zaman ki Allah enkazekum sizi kurtardı minha ondan oradan. Ve kezalike işte böyle yübeyyinullahu Allah beyan ediyor, açıklıyor. Lekum sizin için sizlere ayatihi ayetlerini la lekum tehtedun umulur ki hidayete erersiniz. Burada Allah Teala dalalette olan birbirlerine düşman olan kavimleri Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek ki diledikleri takdirde fırkalara ayrılmaktan kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyerek diledikleri anda fırkalara ayrılmaktan kurtularak birinci safayı hidayete adım atmalarını Allah Teala ifade ediyor. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. İkinci safa burada ne oluyor? Herkes, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dileyince Allah onları başlangıçta seçmiş. Seçilenlerden sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dedikten sonra
Allah onların üzerinde tecelli etmiş ve

göğüslerinden kalplerine nur yolu açmış. Sonra zikir yapmışlar kalplerine. Rahmet nuru girmiş. Bu muhteva içerisinde Allah Teala onların kalbine ulaşmış. Kalplerini Allah'a çevirmiş. Onların irşat makamına bakış açılarını değiştirmiş. Onlar irşat makamını herhangi bir kişi gibi görürlerken, artık irşat makamını irşada yetkili kılınan bir kişi olarak görmeye başlamışlar. Onun söylediklerini işitmeye ve idrak etmeye başlamışlar. Ve bu öğrendikleri ilmi kalplerine indirmişler. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diledikleri için onların kalplerine ulaşmış, kalplerini Allah'a çevirmiş. O kişilerin gözlerini ve görme hastalarını irşat makamını irşat makamı olarak görmek istikametinde açmış. Kulaklarını ve işitme hastalarını açmış, irşat makamının söylediklerini dinleyebilecek ve anlayabilecek ve bundan zevk alır hale getirmiş. Sonra Allah'a ulaşmayı denemelerini sağlamış. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek bu konunun içine girmişler. Ve de orada mürşitlerine ulaşacakları noktaya ulaştırmış Allah-u Teala onları. İrşad sevgisi vermiş. Huşu sahibi kılmış. Zikir yaptıkları için, kalplerine yüzdeki rahmet nuru girdiği için huşu sahibi olmuşlar. Huşu sahibi olunca mürşide ulaşmak yetkisinin de sahibi olmuşlar. Hacet namazını kılmışlar. Mürşitlerine ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. Burası ikinci safhasını anlatıyor hidayetin. Meryem suresi 43. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onun hidayetin ikinci safhası olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim babasına diyor ki, ya ebeti, ey babam, inni muhakkak ki ben, kat ca'eni minel ilmi, ilimden andolsun ki bana geldi, ma lem yetike, ma ki o şey, o ilim, lem yetike sana gelmedi. Fettebi'ini, öyleyse bana tabi ol, ittiba et. Ehdike ve seni hidayet edeyim sıraten seviyya. Sırat-ı müstakime. Sırat-ı seviyeye yani düzgün seviyeli Allah'a ulaştıran bir yola hidayet edeyim. Ehdikum. Ehdike seni hidayet edeyim. Ehdikum olsaydı sizlere olacaktı. Öyleyse tabiyetle beraber bir yola tabiyet söz konusu. Bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim'in babası tabi olmuyor. Ve tabi olmayınca kurtulamıyor. Ve sonra ne olur? Bir kişi tabi olursa, Allah onun üzerinde işlemlerini gerçekleştirecektir. Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et,
Allah'a dön emrini verecektir. Ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek. Vücudun içine girmeyecek, başının üzerinde kalacak. Kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor tabi olduğu zaman. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse çok yönlü bir müessese var. Kişinin iradesi afetlere karşı güçleniyor. O güne kadar Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Fakat Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde kim tabi olup da nefs tezkiyesine başlarsa o zaman Allah onların günahlarını sevaba çevirir buyuruyor. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Bu tabiyetin gereği ve o güne kadar 1'e 10 alan kişi cüderilik kazancı karşılığı o günden itibaren 1'e 100 almaya başlıyor. Ve bu minval üzere devam ediyor. Ruhu Allah'a doğru kişinin yola çıkıyor. Sırasıyla %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini aşıyor. Ruh da bunların her birinde bir gök katı yükseliyor. Ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Üçüncü safa Allah'ın zatına ruhun ulaşma noktası. Her bir kademede %7 nur birikimi gerçekleşir. Önce nefsi emmare. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu konunun başlangıcı. Sonra nefsi levvame kişi nefsini levme diyor. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Nefsi emmare de ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşıyor ve kişi 1'e 100 almaya devam ediyor Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren. Sonra daha ötede ikinci kata ulaşıyor ruh. Burası nefsi. Levvame kişi nefsini levme diyor. Kınıyor. Sonra nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve elhamaha fücuraha ve elhamaha ve fücuraha takvaha. O kişiye takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Fecr suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, sonra 4. defa %7 nur birikimi, mutmainne kişi doyuma ulaşıyor. Mutmain oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruh 5. katta kişi Allah'tan razı oluyor, raziye. 6. defa %7 nur birikimi, Allah da ondan razı oluyor, mardiye. Allah Teala buyuruyor ki, ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, mutmaine kademesi, 4. kademe, Allah'tan razı ol, 5. kademe ve Allah'ın da rızasını kazan, 1. radiye, 2. mardiye ve Rabbine geri dön diyor ruha. Fizik vücuda da kullarımın arasına gir,
ve cennetime giriliyor. İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ulaşınca kişi gerçek anlamda hidayet ermiş oluyor. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Allah Teala muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Ve yine Allah Teala inne hüdallahi hüdallahi huvel hüda, muhakkak ki hidayet var ya, işte o muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor. İnne hüdallahi, muhakkak ki Allah'a ulaşmak ve işte o elfta hidayettir diyor. Üçüncü safayı safa olarak veren Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki velen terda ankel yehudu velen nasara hatta tettebiya millettuhum. Velen terda senden razı olmazlar. Yani razı olmazlar. Anke senden el yehudu Yahudiler ve len nesara ve Hristiyanlar senden razı olmazlar. Hatta oluncaya kadar tettebi'a milletühüm onların dinlerine tabi olacağın zamana kadar. Tabi olana kadar. Kul de ki inne hüdallahi hüvel hüda Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayet. Allah Teala ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişi zikrini artırmaya devam ediyor ve Allah Teala fizik vücudu teslim ettiğinde yeni bir hidayeti oluşturuyor. Ne olur kişi, ruhunu Allah'a teslim etmiş, 7 tane gök katına yükselmiş ruh, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Bundan sonra dik yokuş başlıyor. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan devrededir, insanı devamlı bezdirmeye çalışır. Buna rağmen kişi zikrini 3 saatlik bir zikirden 18 saatlik bir zikre ulaştırmak mecburiyetinde. Bu gerçekten dik bir yokuştur. Ve burada da bu yokuşun sonunda fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Hac 37'de Allah Teala diyor ki لَنْ يَنَعَلَى اللّٰهَ لَهُمُوهَا وَلَا دِمَاءُهَا

Dina Lohut. Onun yani kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Velakin ina Lohut takva. Velakin sizden ona takva ulaşır. Kezalike saharaha lekum. İşte böylece size kezalike işte bunun gibi saharaha musahhar kıldı size lekum sizin için onu yani hidayeti sizin için musahhar kıldı. Li tükebbirullâhe alâ mâ hedâkum. Sizi hidayete alâ mâ hedâkum, sizi hidayete erdirmesi üzerine Allah-u Teala'yı tekbir etmeniz için, yüceltmeniz için. Ebeşiril muhsinin ve muhsinleri müjdeler. Burası yine sizi hidayete erdirdiği için diyor ve ma halakum dediği için hidayetten bahseden bir ayet-i kerime ve burada açık bir şekilde fizik vücudun hidayeti söz konusu. Bu hidayetin fizik vücudun teslimi olduğunu nereden anlıyoruz? Muhsinler kelimesini kullanıyor Allah Teala. Muhsinler ruhlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor Allah Teala. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Secde suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Velev şi'na, eğer biz dileseydik, ateyna verirdik külle nefsin hüdâhe, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik. Velakin hakkal kavlu minni, lakin hakkal kavlu sözüm hak oldu minni benden, leemleyenne cehenneme minel cinneti ben nasi icmain, leemleyenne İmla edeceğim, dolduracağım cehenneme cehennemi minel cinneti ve nasi cinlerle ve insanlarla ecmain tamamen. Cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım. Sözü hak oldu. Ama nefslere de hidayetlerini verirdim diyor Allah-u Teala. Nefslere Allah-u Teala'nın hidayet vermesi, beşinci katta o nefsin daimi zikre ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Altıncı safa Yunus Suresinin 9. ayet-i kerimesi. Altıncı safa hidayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ. Onlar ki amin olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlemektedirler. لِيَهْد۪يهِمْ رَبِّهُمْ. Onları Rableri ulaştırır. بِاِيمَانِهِمْ imanları ile تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ف۪ي جَنَّةٍ نَعِيمٍ. Naim cennetlerine ulaştırır. Kim bu insanlar? Amin olanlar ve Allah-u Teala'nın amin-i salat işleyenleri naim cennetlerine ulaştırır diyor. Naim cennetleri muhlisler için geçerlidir. Muhlisler de Allah'a nefslerini teslim ettikten sonra 7 tane gök katını görenler, görmeye başlayanlar, onlar muhlisler oluyor. Hidayetin 6. safhası
Burada Allah Teala yehtihim rabbühüm diyor, bi imanihim. İmanlarıyla onları hidayete erdirir. Bu hidayet, ulaştıkları hidayet, nefsin teslimi. Nefsin tesliminden sonraki muhlisler kademesi. İhlas makamı, ulu'l-elbab makamından sonra gelen bir makam. Böyle belki ayette, secde 13'te nefsini tezkiye etmiş olan insanların daimi zikre ulaşmasıyla bir hedefe ulaşması söz konusu. Bu nefsin tesliminden sonraki devre 6. safa kişinin muhlis olması. Yani tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'la tövbe etmesi. Birinci tövbesi mürşidin önünde yapılıyordu. Günahları sevaba çevriliyordu. İkinci tövbesi Allah'ın huzurunda yapılıyor. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek burada artık kesin olarak Allah'tan vahiy almaya başlamış birisi var. Daimi zikrin sahibi ve ulul elbab. Da ne diyor Allah Teala? Li ulul elbab veskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. İşte İhlas makamı bundan sonraki makamdır. Ulu'l-elbab makamında 7 yer katı gösterilir ama İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. Bundan sonra kişi salah makamına ulaşır ve salah makamı iradenin de teslimini içerir. Bu hidayeti Araf suresinin 159. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Emin kavmi Musa ümmetün yehtune bil hakkı ve bihi yadirun. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır, ümmetün yehtune hidayet eder, ulaştırır. Bil hakkı, hakka ve bihi yadilun. Ve onunla adaletle hükmederler. Yani hakkı

diyor ki vellezîneştene vuttâgûte an yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumil büşrâ ve beşir ibadî. Sahabe tağuta kul idiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın kulu oluyorlar. Tağutun kuluymuşlar. Tağutun kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'ın kulu olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra hepsi mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Mümin 11'de Allah Teala orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peki hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsi ulaştılar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hidayete erdiler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olanı sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleridir. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Üçüncü safa yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp ruhun hidayetine de ulaşmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş mi sahabe? Etmiş. Ali İmran 20'de Allah Teala diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki Habibim ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Peki hepsi ullel bab olmuşlar mı? Olmuşlar. Allah Teala daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor sahabenin. Ulleri olduklarını söylüyor. Daimi zikrin sahibi manasına. Ullelbap, kimdir Ullelbap? Allah Teala diyor ki, li Ullelbap, yeskurullahe kıyamen kuuden ve racunebihim. O ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de, o Ullelbap daima Allah'ı zikrederler diyor. Ali İmran 90-91, 190-191. Ede bütün sahabenin Ullelbap olduğunu görüyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Yine aynı ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala o onlar ki sözün ahsen olanına tabi olurlar, sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve onlar ulul albab oldular diyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o ümmelere ve kafirlere deyin ki sizin de sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Peki bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmışlar mı? Hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Tevbe 100'de o sabikun el-evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sabikun el-ahirin ensardan oluşmuş, macirinden oluşmuş, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan oluşmuş. Böyle bir şey için kendilerine tabi olunabilmesi için mutlaka iradelerini Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle onların müşerref olmaları lazım.

gerçekleşmiş, bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet konusundaki 7 tane safa bu minval üzere gerçekleşiyor. Allah Teala'nın hepinizi bütün hidayetlere ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın çok büyük bir lütfu diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevmekten başka ne var ki? Allah-u Teala mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor, o zaman seveceksiniz diyor. Ancak başka insanları sevenler, ancak onlar başkaları için yaşayabilirler. Mutluluksa, huzursa, saadetse başkaları için yaşamanın arkasında gizlidir. Hiç denediniz mi sevgili kardeşlerim? Kendinizi başkalarına hasretmeyi, onlar için olmayı, sadece o insanları mutlu etmek için yaşamayı, kendinizi mutlu etmek için değil, onları mutlu etmek için yaşamayı hiç denediniz mi? O zaman beklemediğiniz bir sonuçla karşılaşacaksınız. Çünkü siz başkalarını mutlu etmeye ne kadar çok gayret sarf ederseniz, siz o kadar çok mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle saadetin arkasındaki sır, başkaları için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman gerçekten böyle olduğunu göreceksiniz. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Allah Teala bize başkaları için yaşamanın mutluluk olduğunu öğrettiği için, biz de size ulaştırdığımız için. Kim kendisi için yaşıyorsa, o Allah için yaşamayan birisidir. Şeytan onu kontrolü altına almıştır. Onun için sadece kendi menfaatleri vardır. O kişi mutlu olabilir mi sevgili kardeşlerim? Olamaz. Ne yazık ki kendisi için yaşayan, hayatını kendisine menfaat temin etmeye adamış olan bir insanın kazanmak istediği parayı kazanması mümkündür ama bir defa daha ne yazık ki mutluluğa ulaşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir ümitle yaşarlar. Sizin ümidiniz başkalarını mutlu ederek onların gözlerindeki mutluluk parıltısını görmek olmalı. Sizden onlara ulaşacak olan bir güzel söz, bir güzel davranış, onları mutlu edecek olan bir ihtiyaçlarını karşılamak, onları sevdiğinizi belli etmek, onları mutluluğun bir vasıtası olarak değerlendirmek. Herkes başkalarının mutluluğu için bir vasıtadır. Etrafınızdaki herkes onlara mutluluğu ulaştırabilmeniz için vardır. Hepsi mutluluğunuzun bir kapısıdır. Çünkü Allah-u Teala
Siz ve kendisine mutluluk verebildiğiniz kişi bir üçlü teşkil edersiniz. Siz o kişiye ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah da sizi o kadar mutlu eder. Ama etrafınızda bir kişi yok ki sevgili kardeşlerim. 10 kişi varsa, 20 kişi varsa siz bir kişiye ulaştırdığınız mutluluğun 20 katını yaşarsınız. Her an mutlu olmak mı istiyorsunuz? Çok kolay. O zaman her an etrafınızdaki insanlar kimlerse sadece onları mutlu etmeye çalışacaksınız. Ama göreceksiniz ki siz onları mutlu etmekle en çok mutlu olan kişi o siz oluyorsunuz. Sözlerim belki bir takım insanlara inanılmaz gelir. Oysa ki düşünün, etrafınızda 20 kişi varsa her birine mutluluk için, onların mutluluğu için bir şeyler ulaştırmışsınız ve onları gerçekten o davranışınızla, o konuşmanızla, onların bir ihtiyacını temin etmekle mutlu kılmışsanız, bu onları mutlu etmenin size ne kadar mutluluk verdiğini hepiniz tek tek yaşayabilirsiniz. Allah'ın istediği de cemaat halinde yaşayan insanlardan Allah'ın istediği de budur işte sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Bunun anahtarlarını da teslim eder. İşte der, anahtar bu. Etrafında kim varsa hepsi senin onlara olan davranışından mutluluk duymalı, huzur duymalı. Gerçek anlamda bir dostla beraber olduğunu, onları seven birisiyle birlikte olduğunu idrak etmeleri, kendilerine mutluluk verecek olan bir kişiye baktıklarını düşünmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, kim etrafındaki herkese hiçbir ayrım tanımadan mutluluk ulaştırıyorsa, onu sevdiğini bütün boyutlarıyla ispat etmeye çalışıyorsa ve kalbi gerçekten etrafındaki herkesi mutlu etmek için, mutlu kılmak için çarpıyorsa, o zaman burada yapmacık bir durum oluşamaz. Eğer başkalarını mutlu etmek istiyorsanız, bunu yapmacık bir mutlulukla, mutluluk verme görüntüsüyle yapamazsınız. O zaman başarılı olamazsınız. Ama siz ne zaman gerçekten başkaları için yaşayan birisi olursanız, etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, huzurunuzu buna bina ederseniz, onların her birinin gözündeki sizin onlara ulaştırdığınız mutluluk sebebiyle huzur parıltılarını gördüğünüz zaman hayatınız bir başka şekil alır. Her an başkaları için yaşayan bir insanın yaşadığı huzuru, mutluluğu o zaman her boyutunda yaşarsınız. Her yardım ettiğiniz kişi, her ona bir güzel söz söylediğiniz kişi, her onun gözlerinde sizin söylediğiniz veya yaptığınız bir söz veya davranış biçimi sebebiyle gözlerinde gördüğünüz sevinç, mutluluk, huzur sizi en az aynı seviyede mutlu kılar.
O zaman etrafınızdaki insan bir kişi değil ki sevgili kardeşlerim. Herkese mutluluk vermelisiniz. Her mutluluk verdiğiniz kişinin arkasından aynı huzuru bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşayabilirsiniz. Neden dost olmak varken neden düşman olacaksınız ki? Allah Teala hepinizin dostudur. Hepinizi çok seviyor. Sizi seven Allah Teala'yı siz de seveceksiniz. Sevginizi başka insanları severek ispat edeceksiniz Allah Teala'ya. İnsanları seveceksiniz. Onları mutlu kılmak şiarınız olacak, hedefiniz olacak. Ve her birine verdiğiniz mutluluğun bir katını mutlaka siz yaşayacaksınız. Ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, o kadar çok insana huzur vermiş olursunuz. Her birinden onlar kadar pay alırsınız. Onlara hangi huzuru, hangi mutluluğu yaşattıysanız, aynı seviyede mutluluğu da Allah Teala size yaşatır. Kalbinize huzur verir, mutluluk verir. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Hani bir sözümüz var ya, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, neden bu dünyadaki insanlar hep nefsleri istikametinde bir sürü yanlışı hayatlarına tatbik etmişler? Neden sen demiyorlar da ben diyorlar? Ah, bir deneyebilseler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir deneyebilseler etraflarındaki insanlara huzur vermeyi, mutluluk vermeyi bir deneyebilseler, onlara verdikleri mutluluk kadar kendilerinin de mutlu olduğunu yaşadıkları zaman sadece bir kişiye, iki kişiye değil, herkese mutluluk vermek gereğini duyacaklar. Herkesi sevecekler. Sevgi, başkalarına verilen sevgi, sevilmeyi gerektirir. Ve mutlaka başarır. Siz başka insanlardan sizi sevmelerini beklemeyin. Ama siz onları mutlaka sevin, çok sevin. Her davranışınızdan bu sevgi buram buram tütmeli. Her davranışınızda etrafınızdaki insanlar sizinle beraber olmayı bir mutluluk ve huzur vesilesi kabul etmeli. Bu olay kendi kendine gerçekleşemez. Sizin gayretlerinize bağlıdır. Sizin gayretleriniz baz olacaktır bu hedefe ulaşabilmeniz için. İşte sadece bir tek husus. Başkalarını neyin mutlu ettiğini araştırmak, onlara o mutluluğu temin etmek, vermek. Bir menfaat karşılığı olmaksızın vermek. Sizden bir şeyler çıkmalı. O kişinin paraya ihtiyacı varsa ona para vermelisiniz. O kişinin mutluluk nasihatlerine ihtiyacı varsa ona mutluluk nasihatleri vermelisiniz. O kişinin hangi istikamette bir yardıma ihtiyacını hissederseniz onu hemen gerçekleştirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına parasal yardım yaptığınız zaman
Allah Teala sizin kalbinize öyle bir ferahlık, öyle bir inşirah verir ki bu yardıma ihtiyacı olan herkese bir şeyler vermeniz için sizi harekete geçirir. Dahası var. Siz eliniz açıldıkça, daha çok vermeye başladıkça hiç aklınıza, hayalinize gelmeyen yerlerden o paranın size kat kat fazlasıyla geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve de o zaman Allah'ın bir kanunu olduğunu göreceksiniz. Allah'ın size vermesi için önce sizin başkalarına vermeniz lazım. Allah için o insanı mutlu kılmak için. İnsanlar bellidirler. Bir sıkıntılı durumlar olduğu zaman, bir huzursuzluk olduğu zaman onlara yaklaşın. Neden? O huzursuzluğu yaşadıklarını sorun. Hemen problemlerine deva olmak için çözümler arayın. Sevgili kardeşlerim, eğer ararsanız, Allah'tan yardım dilerseniz, bunu çok büyük boyutlarda başarabileceğinizi göreceksiniz. O zaman Allah Teala'ya her yaptığınız yardım için içinize verdiği ferahlık dolayısıyla, huzur dolayısıyla hep şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. İnsanları sevmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Sevin. Sevmek Allah Teala'nın bir nimetidir. Her şeyi en güzel şekilde Allah yolunda tanzim edin. Hedefiniz daima başka insanlara, onları mutlu edecek olan sözleri, şeyleri söylemek ve temin etmek olmalı. Öylesine güzel bir dünyada yaşayacaksınız ki Allah Teala'ya çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkileriniz. Allah bizi neden yarattı sualiyle başlayın yaşamaya. Bir tek sebep için yaratıldınız. Mutlu olmanız için. Ve aslında bu mutluluğu başkalarını mutlu ederek kazanmanız için. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne kadar Allah-u Teala'nın formülü kolay ve basit. Ama hep 12'den vuruyor. Öylesine güzel bir dizaynla karşı karşıyasınız ki o Allah'ın dizaynı. Allah sadece verendir. Hep insanlar bir büyük yanlışı şeytanın kendilerine olan telkinleri sebebiyle doğru zannederler. Başkaları derler benim menfaat temin edeceğim kişiler olmalı. Başkalarının bana bir şeyler vermelerini, onlardan bana bir şeyler gelmesini sağlamalıyım. Böyle düşünen kişi hep açlık ve zaruret içinde yaşayan, herkese borcu olan bir zavallıdır. Halbuki o kişi elindeki imkanlarla başka insanların mutluluğu konusunda bir gayretin sahibi olsa, hayatını muhteşem bir mutluluk ve huzur içinde geçirir. Ve şunu gördüğü zaman A kadar verirse onun katı kadarının
kaç katı kadarının kendisine geriye mutlaka döndüğünü kesin olarak tespit ederse, o zaman o istek daha da artar. Beklemediği yerlerden beklemediği şeyler gelir kendisine. O zaman gayreti artar. Başka insanlara, sevgili kardeşlerim, bir güzel davranışınızdan sonra onların yüzündeki ifadeyi görüyor musunuz? O sizin güzel davranışınız onların sizi sevmesi için bir sebep teşkil eder. Ve neticede onun teşekkürü, onun başka bir jestle size bir güzel davranışta bulunması bunun arkasından gelir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, men dakka dukka. Yani kim hangi kapıyı çalarsa onun da kapısı çalınır. Bu pozitif istikametteki bir olaydır. Aynı zamanda negatif istikametteki bir olaydır. Siz başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, başka insanların etrafındaki herkesin size mutluluk vermek üzere harekete geçtiğini göreceksiniz. Ama siz, gene siz başka insanlara mutsuzluk vermek için yaşarsanız, nefsiniz itibar edilmek ister. Nefsiniz hakim olmak ister. Nefsiniz insanları emri altında tutmak ister. Nefsiniz şeytanın size öğütlediği her şeyi yapmak ister. Ama Allah'ın boyutları bunun tamamen tersidir. Harekat boyutları, size verdiği harekat dizaynı onlardan tamamen farklıdır. Allah'ın defterinde vererek alınır. Allah'ın defterinde huzur vermek, her bir insandan en az aynı miktarda huzuru geri almaktır. Etrafınızdaki 10 kişiye, 20 kişiye, 30 kişiye, her gün onların sizden mutluluk duyacakları birkaç kelime söyleseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onlardan size dönen şey de gözlerinde bir minnet ifadesiyle sevgi olmayacak mı zannediyorsunuz? Hani bazı insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği bir şeyi söylerler. Sev beni, seveyim seni. Daha büyük bir yanlış düşünemiyorum. Karşınızdaki de aynı şekilde düşünüyorsa, siz onu sevmedikçe o sizi sevmeyecektir. O sizi sevmedikçe siz onu sevmeyeceksiniz, ikiniz de aynı fikirdeyseniz. Halbuki taraflardan birisi sevmeyi akıl edebilse, bu konuda bir adım atsa, karşısındaki de belki bir adımdan daha fazlasını atacaktır. Etrafınızdaki herkes sizi sevebilecek olan vasıflarla donatılmıştır. Ama onlar eğer sizi sevmiyorlarsa, siz onları sevmediğiniz içindir. Zaten sevseniz, onlar için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizayn söz konusu ki insanlar toplu halde yaşamak üzere yaratılmış olan mahluklardır. Hiç kimse her şeyini kendisi sağlayamaz. Yani bir elbiseniz olması için bir terzi ve kumaşa ihtiyacınız var. Kumaşı siz dokuyamazsınız. Terzi değilseniz elbisenizi dikemezsiniz.
Öyleyse her an başkalarıyla öyle bir ilişki içerisindeyiz ki herkesin birbirine ihtiyacı var. Hal buysa sizin için bir açık kapı var demektir. Etrafınızdaki insanları dikkatle hayat aynanıza alın. Onlara bakın ve düşünün ben bu etrafımdaki insanlara nasıl yardım edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda hayatınızı dizayn ettiğiniz zaman her şeyin en güzel standartlarda oluştuğunu görürsünüz. Sevmek, o insanları mutlu etmeniz için Allah-u Teala'nın sizin kalbinize verdiği bir ayrıcalıktır. Nefsinizin afetlerinden nefreti, kini, düşmanlığı, haseti daimi zikre ulaştığınız zaman devreden çıkarmış olursunuz. Hiç kimseye bunları duyamazsınız. O zaman geriye sadece sevgi kalıyor. Yanlış davranışlarda bulunan insanları da seversiniz. Onların da kurtuluşu için çalışırsınız. Her zaman asık yüzüyle karşılaşsanız da böyle yapmaya devam edin. Herkesin kendisine göre dertleri vardır, problemleri vardır. Onlarla ilgilenin. O zaman dışarıdan tanıdığınız gibi bir insan beklerken farklı bir insanla karşılaşacaksınız. Etrafınızdaki insanlara nasıl hükmedeceğinize değil, onlara nasıl yardım edebileceğinize dair olan düşünceleriniz olmalı. İnsanlara kendinizi nasıl saydıracağınıza dair değil, nasıl ben onlardan daha çok tevazu sahibi olabilirime dayalı bir davranış biçiminiz olmalı. Siz yardım etmelisiniz, yardım beklememelisiniz. Herkesi, istisnasız herkesi sevmelisiniz. Yanlış davranışlarında sahibi olsa, tasvip etmeyeceğiniz davranışlarında sahibi olsa gene sevmelisiniz. Unutmayın, o kişinin hesabı vereceği yer siz değilsiniz. O kişi de sizin gibi Allah'a hesap verecektir. Kim mutsuzsa arkasında mutlaka nefsi vardır. O nefsi negatif faktörüyle devreye sokan da çevrenin telkinleridir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala etrafınıza bu kadar çok güzelliği koyduğuna göre sevgili kardeşlerim, bu kadar çok güzelliği yaşayan siz nasıl olur da bunun farkına varmazsınız? Her biriniz bir işle meşgulsünüz. İşinizi sevin. İşinizi yaparken zevk almaya çalışın. Başarmak sizin için bir zevk olmalı. Ve de bu bapta başarı kazandığınız zaman huzur duymalısınız.
mutluluk duymalısınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Etrafınızdaki herkes sizin için bir vasıtadır. Sizin mutluluğunuzun bir vasıtası. Onları sevdiğinizi belli etmekten çekinmeyin. Çok sevdiğinizi söyleyin. Ve de o zaman göreceksiniz ki çok sevileceksiniz. Her birinin bir sıkıntısını, bir problemini halletmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman onun problemi sizin tarafınızdan çözüldüğü zaman onun duyduğu mutluluğun çok daha fazlasını Allah Teala size verir. Siz duyarsınız. O kendisine yardım edilen ve de bu yardımla bir problemi çözülen kişi mutludur. Ama eğer o problemi çözen sizseniz, siz o kişi için yaptınız, o gayretten dolayı Allah-u Teala'nın size nimet olarak verdiği mutluluğu yaşarsınız. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Bunun için nefsinizin afetlerini devre dışı bırakmak mecburiyetindesiniz. Onun için diyoruz ki sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevmeyi öğrenin. Sevdikçe sevilirsiniz. Mutluluk nefretin arkasında değildir. Mutluluk sevginin arkasındadır. Nefret mutsuzluğun anasıdır. Düşmanlık, kin, isyan. Ama benim sevgili kardeşlerim, neden? Şu dünyada Allah Teala sizi yaratmış, hayata getirmiş. Hepiniz kendinize göre bir hayat felsefesinin sahibisiniz. Ama bu sözlerimi dinledikten sonra hayatınızı farklı bir zemin üzerine, farklı bir temel üzerine bina etmeye çalışın. Kendi kendinize söz verin. Ben deyin bugünden itibaren artık etrafımdaki herkesin yardımcısı olmak üzere varım. Ben arayacağım. Yardım edilmesi gereken insan kimdir? Ben arayacağım. Mutlaka ona ulaşacağım. Ve onun mutlu olmasını gözlerinden anladığım noktaya kadar ben bu istikamette gayret edeceğim. Problemi neyse ben de onunla beraber o problemi çözmeye çalışacağım. Hangi açıdan yardımım gerekiyorsa o açıdan yardım edeceğim. Ama mutlaka şeytanı yeneceğim. Sevgili kardeşlerim, her başka insana yaptığınız yardım şeytanın bir defa daha yenilmesidir. Şeytanı yenmekten zevk almayı öğretecek Allah Teala size. O yenilmeye, milyonlarca defa yenilmeye, onu negatif davranışlarıyla hak eden birisi olarak layıktır. O şu yeryüzünde, dünyada, bütün kainatta ne kadar mutsuz insan varsa hepsinin arkasında mutlaka şeytan vardır. Bütün şeytanlar insanları hep onların mutsuz olacağı bir davranış biçimine iterler. Peki ne çıkar ortaya? Mutsuz bir insan çıkar. Ve onlar
Bunu doğru zannederek yapmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için olan bir dizaynı düşünün. Her şeyin en güzeli Allah'ın katındadır. Allah'ın katında nefretin, kinin, düşmanlığın yeri yoktur. Olması da mümkün değildir. Allah Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Mutlu olmanın hasletlerini ona verdikten sonra ona emretmiştir. Zikir yapacaksın. Nefsinin afetlerini temizleyeceksin. %100'ünü temizleyeceksin. Bir insan nefsindeki afetleri tamamen temizlediğinde bir de bakar ki artık onun düşmanı yoktur. Ha, ona düşman olabilirler mi? Tümenle. Ama o kimseye düşman olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte o pencereden baktığınız zaman her şey öylesine güzel ki o pencereden. O pencere mutluluk penceresidir. O pencere başkaları için yaşayanların penceresidir. Her an hayatının her anında, her noktada acaba ben kime nasıl bir şey yapabilirim diye yaşar. Sevgili kardeşlerim, işte şu anda biz size mutluluğun sırlarını anlatmakla mükellefiz. Her şey öylesine güzel ki. Hayatınızın her saniyesinde Allah sizinle beraberdir. Eğer Allah için yaşarsanız. Şeytan sizinle beraberdir. Eğer nefsinizin kurbanıysanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olun. Allah için yaşayın. Bütün güzellikleri Allah için oluşturun. İnsanları sevin. Onlar için yaşayın. Şiarınız hep zamanınızı onlar için harcamak olmalı. Bir eser çıkartmak için yaşayın. Bir hedefe ulaşmak için yaşayın. Hep her adımda başka başka insanları mutlu etmek için var olun. O zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu yaşadığınız zaman bizi hatırlayacaksınız. Böyle söylemişti diyeceksiniz. Doğruymuş. Öyle yaptım. Hamdolsun ki ben de mutlular arasına girdim. O zaman siz de başkalarına bunu söylemeye başlayacaksınız. Başkaları için yaşamaları gerektiğini, veren elin alan elden daima Allah katında üstün olduğunu, hayatımızın başkaları için yaşadığımız takdirde bir mana ifade ettiğini, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığımızı o zaman anlayacağız. Ve zaten o noktadaki kişi etrafındaki insanlara baktığı zaman böyle olmayanların neden mutsuz olduğunu görür, onları mutlu etmek için hayatını vakfeder. Ama o kişiler neden mutsuz olduklarını
bilemezler. Arkasında başkaları için yaşamak diye bir hedefi olmayan bir insan bir ömür boyu mutsuz olacaktır. Ama ya başkaları için yaşayanlar, başkalarına mutluluk vererek Allah'ın en mutlu insanları olabilenler, hayatını başkalarına vakfedenler, insanlığa vakfedenler, sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Her birinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah Teala'nın huzurunda sizleri selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as-salavat.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. İslam'da yerleşmiş olan bir mevzu hadis söz konusu. Güya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, kimin kalbinde zerre kadar iman varsa o kişi bir süre cehennemde yandıktan sonra mutlaka cehennemden çıkıp cennete girecektir. Böyle bir hususun Kur'an'a göre vücut bulması imkansızdır. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu bir defa daha altını çizerek ortaya koymak istiyoruz. Biz sizi Kur'an ahlakına davet ediyoruz. Biz sizleri Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya davet ediyoruz. Biz sizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan, tam olarak yaşanan Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Bu Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden ebediyen kurtulmuştur. Bir dilek. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de Yunuslar gibi, Mevlana'lar gibi, onlar gibi bir ermiş evliya olmak istiyorum. Ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, bu talebimi kabul buyur. İşte her kim şuradan, kalbinden sıcacık bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşırsa, o kişi birinci kat cennete mutlaka sahiptir. Ne yapmıştır? Bir dilekte bulunmuştur. Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Zaten ulaştıracak olan sensin. Benden bu talebi yapmamı bekliyorsun. Ben de işte sana talepte bulunuyorum ya Rabbim. Talebimin kalbi olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğuna inanıyorum. Bu kalpten olan talebimi kabul eyle ya Rabbim. İşte sevgili kardeşlerim, kim böyle bir talepte bulunursa, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi daha Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Dilediği an, ertesi gün ölse, o kişinin mutlaka o dilediği gün günahları örtüleceği için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ama bu kişi yaşarsa, birkaç ay içinde mürşidine ulaşır. Talepte bulunursa çok daha kısa bir zamanda mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an, mürşidi Allah gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu an, ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olduğu an, daha bir şey yapmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona mürşidini göstermiştir. Talebi üzerine hacet namazını kılıp sormuştur Allah-u Teala'ya. Ve gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu an, ikinci kat cennetin kişi sahibidir. Sonra tabiyet onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte seyir-i sülük isimli bir yolculuk noktalanacaktır Allah'ın zatında. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur.
Bu Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramların en cömertidir. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bir hedefe ulaşmak için bir emek sarf edersiniz. O emeğinizin karşılığını alırsınız dünyada. Hani diyoruz ya, ne ka ekmek, o ka köfte. İşte neyi Allah-u Teala'ya ulaştırırsanız, neyi talep ederseniz, ona Allah-u Teala sizi ulaştırır. Bu taleplerin başlangıç itibariyle en büyüğü, en muhteşemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Burada bir muhteşem olayla karşı karşıyasınız. Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Öyleyse Allah-u Teala mürşidine ulaştığınızda, mürşidinize tabi olduğunuzda ikinci kat cenneti, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda ki siz ulaştırmayacaksınız, Allah'a ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti size nasip kılacak. Sonra fizik vücudunuzun teslimi, dördüncü kat cennet. Nefsinizin teslimi, beşinci kat cennet. Muhlis olmak, altıncı kat cennet. Yani tövbe-i nasuhullah'a tövbe etmek, altıncı kat cennet. Neticede iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Yedinci kat cennet, adın cennetlerinin sahibi oluyorsunuz. Ama daimi zikre ulaşmak hiç de kolay bir şey değildir. Deneyen görecektir. Fakat Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hiçbir güçlük çekmeden ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırması söz konusudur. Daha doğru bir ifadeyle Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması söz konusudur. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi dilemiş. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Evvela kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra da hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra mı? Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, muhlis olmuşlar, yani irşad olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşad makamının sahibi olmuş. Onlar için cehennem asla. Öyleyse sahabe ile münafıkları birbirine karıştırmayın. Sahabenin içinde yaşayıp da onlar gibi gösteren kendilerini ama onlardan olmayan birçok insan da olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuç, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedefe mutlaka Allah-u Teala onu ulaştırır. Peki konumuz cehennemdi. Kimler cehenneme gider? Kimler cehenneme girer? Bir tek karşılık. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Muhteva ne olursa olsun, o konunun önemli olmayan bir tarafı. Neden? Çünkü Allah Teala kesin olarak koymuş kanunu. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde, İnnellezîne lâ yercûne illikâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki bize diyor Allah-u Teala mülâki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı kesin şekilde gerçekleştirmezler. Asla bize ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Onlar asla ruhlarını bize ulaştırmayı, muhakkak surette, kesin surette ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler.
Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Başka bir şey söylemeye gerek görmüyoruz. Şu günah işleyen şu cehenneme gider, bu günah işleyen bu cehenneme gider diye kafanızı onları doldurmak istemiyoruz. Ama bir husus var ki bugünün İslam alemi bundan haberdar değil. Allah'a milaki olmayı

Kur'an'ın bu temel şartı Allah'a münaki olmayı dilemek, yani münip olmak. Tamamen unutulmuş. İslam, yedi safa dört teslimden oluşan İslam'ı ihtiva eder. Ve şeytan yedi safayı da dört teslimi de tereyağdan kıl çeker gibi devreden çıkarmış ve İslam alemini sefalete, dalalete mahkum etmiş. Ve biz Kur'an hakikatlerini, Allah'ın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini, zamanımızın din adamlarının hiç bilmediği Kur'an hakikatlerini onlara öğrettiğimiz zaman bize Merih'ten gelmişiz gibi bakıyorlar. Bu diyorlar üşütük. Biz hiç alimlerimizden böyle bir şey duymadık. Ama ya Allah Teala bize bunları öğrettiyse, Arapçayı bilmeyen bir insan Kur'an'ı nereden öğreniyor da sizlere, hepinize, bütün din alemlerine sesleniyorum. Hepinize öğretme seviyesinde bir öğrenimi bu adam nereden ediniyor? Şeytan mı bize öğretti sizin felaha ermenizin şartlarını? Onları size söylemek ve sizleri kurtarmak, cehennemden kurtarmak. Bir suç mu ki bize bu kadar iftiralar ediliyor? İblisin sizlere nasıl bir oyun oynadığının farkında değil misin? Farkında değil misiniz ey din adamları? Şimdiye kadar size hiç kimse gelip de Allah'a ulaşmayı dilemezsen cehenneme gidersin. Allah'a ulaşmayı dilemezsen dalalettesin. Allah'a ulaşmayı dilemezsen küfürdesin. Allah'a ulaşmayı dilemezsen şeytanın kulusun. Allah'a ulaşmayı dilemezsen şeytanın dostusun. Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemezsen hüsrandasın. Allah'a ulaşmayı dilemezsen küfürdesin. Dedi mi? Biz bunları size Kur'an ayetleriyle öğrenmek üzere, öğretmek üzere teçhiz edildik Allah-u Teala tarafından. Anlamıyor musunuz? Bu devirdeki kurtarıcı biziz. Sizin bilmediğiniz hakikatlerle size yolunuzu gösteriyoruz. Var mı bizim dışımızda bu vasıfların sahibi bir adam, gösterebilir misiniz? Öyleyse konumuzun ruhuna giriyorum. Cehenneme giren kişi, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme girer. Cehenneme giren kişi de öyle söyledikleri gibi leblebi gibi cehennemde biraz kavrulduktan sonra oradan çıkıp hop Allah'ın cennetine asla giremez. Böyle bir olay mümkün değildir Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre. Din adamlarıyla konuşurken bize Kur'an'ı anlatma diyorlar. Biz de diyoruz ki o Kur'an ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla emretti. Ve bize verilen emir de size Kur'an'ın unuttuğunuz ayetlerini öğretmektir. Evet, aynen bu kelimeyi kullanıyoruz. Öğretmektir. Çünkü siz onları bilmiyorsunuz. Bilmemekle sizleri suçlamıyoruz. Çünkü okuduğunuz okullarda size din öğretmekle vazifeli olanlar da bilmiyor. Sonuca geliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Yetmez.
Bırakınız başka

bütün sebepleri devre dışı bırakıyorum. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmediğiniz için ve bu ülkenin insanına öğretmediğiniz için 70 milyondan fazla insanın şu anda cehenneme doğru yol aldığı bir ülkede yaşıyorsunuz. Siz din adamları Kur'an'ı öğrenmekle vazifelisiniz ve onlara Kur'an hakikatlerini öğretmekle vazifelisiniz. Bırakınız Kur'an hakikatlerinin hepsini. Ama bunu öğretemezseniz Allah'a milaki olmayı, dilemeyi öğretemezseniz, siz öğrenemezseniz, tatbik edemezsiniz, o zaman siz zaten bunu yapmayacağınız için cehennemden kurtulamazsınız. Ama omuzlarınızda şu anda en büyük vebal var. Bu ülkenin dışında hiç kimse bizim anlattığımız şeyleri dünyaya bildirmiyor. Bu görev bizim görevimiz, anlamıyor musunuz? Ve 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesinin arkasında sizin vebaliniz var. Sizin omuzlarınıza yüklenecek bunlar. Bir ümidiniz var. Cehenneme girseler bile, biz de girsek bile, cehennemde Allah-u Teala bizi biraz cezalandırdıktan sonra biz Allah'a inanıyoruz. Kalbinde zerre kadar iman olan insan cehennemden çıkıp cennete gireceğine göre biz de gireceğiz diye düşünüyorsunuz ama hiçbiriniz cehennemden çıkıp cennete giremezsiniz. Tam 29 tane ayet-i kerime söyleyeceğiz size şimdi. Tam 29 ayet-i kerime. Hepsi de cehennemden bahseden, cehennemden çıkıp da cennete girmenin mümkün olmadığını söylüyor. Birinci ayet-i kerime. Araf 36. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada ebediyen devamlı kalanlardır. Hum fiha halidun diyor Allah-u Teala. Onlar orada devamlı kalanlardır. Ahzab suresinin 64. ayet-i kerimesi. İnne Allahe le'anel kafirine ve e'addelehum se'ira. Gerçekten Allah kafirlere lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65. Halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Üçüncü ayet-i kerime. Ali İmran 116. Hiç şüphesiz o kafirlerin ne malları ve ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye, cezaya karşı koymaya yetmez. İşte onlar ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır. Hüm fiha halidun. Bakara 39. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte ateş halkı onlardır ve orada ebediyen kalacaklardır. 5. ayet-i kerime. Bakara 81. Bela men kesebe seyyaten ve ahatat bihi hatiyetuhu ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde devamlı kalacaklardır. 6. Bakara 217. Türkçesini okuyoruz. Sana haram Adem ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayin içinde büyük bir günah vardır. Yani orada savaşmakta. Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır.
Eğer onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada devamlı kalacaklardır. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Allah amin olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin dostu ve yardımcısıdır. Allah ve velilezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ülâike ashabın nârı hüm fîhâ hâlidûn. Allah iman eden o kimselerin dostu ve yardımcısıdır. Onları, onların nefsini, kalplerini zulmetten nura çıkarır. O kafir kimseler ki, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar nurdan zulmete çıkarılırlar. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalıcılardır. 8. ayet-i kerime Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Öyleyse Allah alışverişi helal, ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Affeder veya etmez. Kim de faize dönerse işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. 9. ayet-i kerime ve yine 6. Şüphesiz kitap elinde ve müşriklerden inkar edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir. Ve sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. 10. ayet-i kerime Cin suresinin 23. ayet-i kerimesi. Burada haline fiha ebeda kullanmış Allah Teala. Allah tarafından olan tebliğ ve onun verdiği risaleti hariç her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyen kalırlar. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Lev kâne hâulâi âliheten ma meraduha ve kullun fiha hâlidun. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar oraya girmeyeceklerdi ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. 12. Haşr 17. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. İşte zalim olanların cezası budur. Ennehuma fin nari halideyni fiha diyor Allah Teala. Mücadele 17. Ne malları ne çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyde yarar sağlamaz. Hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdır. İçinde süresiz kalacaklardır. Ülâike ashabın nâru hüm fîhâ hâlidûn. 14. Muhammed 15. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur ki içinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç böyle mükafatlanan bir kişi ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan, kaynar sudan ebedi içen kimseler gibi mi olur? Ateşin içinde ebedi olarak kalan, Kemen hüve halidun fin nari. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men hafet mevazinuhu fe ulâ kellezîne hasure enfisehum fi cehenneme hâlidûn. Ve kimin mizanı hafif gelirse, işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime, mümin 76. Nutfü le ebvâbe cehenneme hâldîne fîhâ.
Febise mesbel mütekebbirin. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Utkulu evvabe cehenneme halidine fiha. Artık mütekebbirlerin konaklama yeri ne kötüdür. 17, Nahl 29. Fethuli evvabe cehenneme halidine fiha. Hadi orada ebediyen kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Nebe 21, inne cehenneme kânet mirsâda. Nebe 22, gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Nebe 21. Nebe 22, taşkınlık edip azanlar için son bir barış yeridir. Nebe 23, davisine fiha ahkâba, bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır. 19. ayet-i kerime Nisa 14. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder, kim Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Yutfülhü naren haliden fiha. 20. ayet-i kerime ve men yaktül müminen müteammiden ve cezahu cehennemu haliden fiha. Ve gadiballahu aleyhi ve le'anehu ve a'addelehu azaben azima. Ve kim bir mümini tamamen kast ederek öldürürse, onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Ve Allah'ın gazabı ve laneti onun üzerindedir. Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Nisa 169, İlla tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Allah onları, onlar orada ebediyen kalacaklardır. ayet-i kerime, Rahat suresinin 5. ayet-i kerimesi. Eğer acayip buluyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten mutlaka yeniden mi halk edeceğiz? Sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Orada ebedi kalanlardır. Ülâki ashabin nârühüm fîhâ hâlidûn. 23. ayet-i kerime tegâbin 10. Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ülâki ashabin nârü hâlidine fîhâ ve bîsel masîr. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateşin halkadırlar. Ne kötü bir dönüş yeridir o. 'İçinde ebediyen kalmak üzere ateş halkadırlar. Ülâike ashabun nâru hâlidîne fîhâ. 24. ayet-i kerime Tevbe 17. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin küfürlerine şahitler iken işte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Tevbe suresi 63. ayet-i kerime 25. ayet. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve resulehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ. Zâlikel hizbil azîm. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük bir rüsvalıktır. Fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ. Onlar için içinde devamlı kalacakları bir cehennem ateşi söz konusudur diyor Allah Teala. 26. ayet-i kerime Tevbe 68. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. 27. ayet-i kerime, Yunus 27. Seyahat kazanan kimselerin seyahatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar. Ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kaplanmış gibidir.
Ve onlar ateş halkıdır. Ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Dediler ki, içinde ebedi kılıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Büyükler kapılanların konaklama yerine kötüdür. İçinde ebedi kılıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Ve 29. ayet-i kerime. İnnel mücrimine fî azab-ı cehenneme halidun. Şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala açık ve kesin bir şekilde 29 tane ayet-i kerimede cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkamayacağını söylüyor. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin, cehennemde yanacak olanların bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme girdikten sonra bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını Allah-u Teala yani tam 29 tane zikir meydan atıyor. Bir tane bile cehenneme giren kişinin oradan çıkacağına dair bir işaret yok. Şimdi burada insanlar ikiye ayrılıyor. İndilayde kıyamet günü hayat filmlerini baştan aşağı üç boyutlu olarak gören, aldığı dereceleri gören, hepsinin de doğru olduğunu %100 tespit eden bir insanın bu hayat filmi kendisine teslim edilir. Ya soldan teslim edilir, o kişi cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacaktır. Ya da sağdan teslim edilir, o kişi de onun gibi cehenneme girecek. Ama cehennemi gördükten sonra, azap edildikten sonra değil, sadece cehennemi görmek ve Allah'a şükretmek üzere cehenneme onlar alınırlar. Cehenneme girişleri de farklıdır. Cennete girecek olanlar da önce mutlaka Meryem Suresinin 71. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceklerdir. Cehennemde ebediyen kalacak olanlar da cehenneme gireceklerdir. Cehennemde hiç kalmayacak olan sadece cehennemi oradaki korkunç şartları görerek Allah-u Teala kendilerini cehenneme atmadığı için Allah'a sonsuz şükürlerle cehennemden ayrılacak olanlar da cehenneme gireceklerdir. Cehennemin iki giriş özelliği vardır. Bir tanesi yaklaşık 12 metre yükseklikte şeffaf kapılardan, bu kapılar açılmaz, duvardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu duvarın içinden uçarak geçebilir. Ve cehennemin ceza görülen kesimine ulaşır. Önce bir bahçe vardır. Dışarıda bu cehennemin her tarafını kaplayan bu 12 metre yükseklikteki şeffaf duvarın bütün cehennemin etrafını kaplaması söz konusudur. Orada bir kapı geçmek için açılacak olan bir kapı söz konusu değildir. Ama cennete girecek olanlar o kapının içinden uçarak girerler ve bu duvar onlar için mutlaka geçirgendir. Ondan sonra cehennemin
katlarını uçarak görürler ve oradaki insanlar için hazırlanan korkunç sonuçları gördükleri zaman Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler ederek cehennemden çıkarlar. Cehennemin yanma kesimlerinden çıkarlar. Sonra da gene aynı kapıdan uçarak geçerek cennete ulaşırlar. Bunların hepsi cennete mutlaka ulaşacaktır. Hiçbir istisnası yoktur. Ama bir de çoğunluğu teşkil eden bunların belki 100 katı olan insanlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Onlar cehennemin dünyadaki kapılar gibi bir kapısından girmek mecburiyetindedirler. Kapı gene şeffaftır ama bir kapıdır rezeler üzerinde hareket eden ve de bu kapı yukarıya doğru kaldırılabilir. İşte cehenneme girenler bu kaldırılan kapının burunları yere sürtünecek kadar kaldırılmasından sonra burunları yere sürtünerek, sürünerek cehennemin dış kapısından bahçesine girerler ve orada dizüstü beklerler. Beklerler ki cennete girecek olanlar cehennemi tavaf etsinler, görsünler ve Allah'a sonsuz hamdlerle şükürlerle hepsi cehennemi gördükten sonra oradan ayrılsınlar. Ondan sonra onlar cehenneme atılırlar ve cehennemde ebediyen azap görürler. Onlardan hiçbirinin bu azabı biraz yaşadıktan sonra cehennemden çıkması söz konusu değildir. Cehennemden çıkanlar cennete girecek olan, cenneti hak etmiş olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 7 grubu söz konusudur. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar, tabiyetten sonra ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, 3 oldu, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, 4, daimi zikre ulaşan ulul elbab olanlar, 5, muhlis olanlar, yani irşad olanlar, 6 ve irşad makamına tayin edilenler, 7. Her biri ayrı bir kat cennete girecektir. 7. kat cennet, adın cennetleri adını alır. En üstteki cennet odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, safsatalarla insanların asırlardan beri Kur'an'ı rafa kaldırıp alim zannettikleri insanlardan aldıkları bilgilerle yazdıkları yüzlerce kitap Kur'an karşısında susmak mecburiyetindedir. Ve o insanlar omuzlarına büyük vebal almışlardır. Kur'an'ı bir tarafa iterek Kur'an'daki hakikatlerle çelişen kitaplar hazırlayan insanlar. Ve bu kitaplar bugün üniversitelerimizde din öğretiminin bütününü işgal ediyor. Kur'an, kurtarıcı hükümleri itibariyle tamamen unutulmuş durumda. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz Allah Teala bize öğretip de sizlere Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı söylediğimiz zaman herkes karşımıza dikildi. Ama her söylediğimizi sadece Kur'an ayetleri olarak söylüyoruz. Bunun manası ne? Bunun manası şu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanları Kur'an'a çağırdı. Ve bütün sahabe Kur'an'ı yaşadılar. Demin saydığımız 7 safa 4 teslim. 14 asır sonra biz hepinizi
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Geri kalanı sadece hakkımızda atılan bühtandır ve bütün söylediklerimizi Allah Teala'dan öğrendik. Ve kurtuluşunuz Kur'an'dadır. Cehenneme girdikten sonra oradan nasılsa çıkacağım, cennete gireceğim safsatalarını zihninizden ve kalbinizden silin diye bu konuşmayı yapıyoruz size. Bu hepinize bir ihtardır. Aklınızı başınıza toplamazsanız, din adamları sizlere sesleniyoruz. 70 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızdadır. Cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz. İşte size 29 tane ayet. Cehenneme, cennete girmek üzere sadece cehennemi görmek hedefine yönelik olarak girenler, cennete gireceklerin hepsi önce cehenneme girerler. Onlar için kurtuluş mutlak olarak geçerlidir. Bu cehennemde yandıktan sonra çıkmak değildir. Sadece cehennemin hüviyetini görerek, Allah'a sonsuz şükrederek cehennemden çıkmaktır. Sadece cehennemde yanmayacak olanlar içindir ve onlar cennetliklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyoruz ki söylediklerimiz bugünkü din öğretisine tamamen ters şeyler. Ama bu bir tek şey ispat eder. Din öğretisinin, bugünkü din öğretisinin Kur'an'a ters oluşunu ispat eder. Kur'an'la uyuşmadığını ispat eder. Kur'an'ın asırlar önce kurtarıcı hükümleriyle birlikte devre dışı kalmış olduğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz Allah'ı görmek. Allah görülür mü, görülmez mi? Allah Teala bu konuda ne söylüyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir baş gözleri var, şu gözler. Bir de kalp gözleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi miraca çıktı. Ruhu fizik vücuduna örtü oldu. Ve önce Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Evinden uçarak ayrıldı. Önce Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Onu tavaf ettikten sonra oradan direkt olarak Allah'ın katına yükseldi. Ama giderken yolda iki kervana rastladı ve birbirinden uzakta olan, birer hafta en azından uzakta olan bu iki kervanla da, kervancılarla da konuştu ve sonra oradan Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Mescid-i Aksa'nın gezilmesinden sonra da yukarıya olan yolu 7 tane gök katını aşarak kat etti ve Sitre-i Münteha'yı aştı, Allah'ın zatına ulaştı. Tüm bunlar çok kısa bir zaman parçası içinde gerçekleşti ve Sitre-i Münteha'dan göğün 7 katını açtı, soldan sağa doğru 7 tane alemi açtı. Sitre-i Münteha'dan yukarıya dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gördü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu konuda diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Sevgili kardeşlerim, bu gözler, baş gözleri Allah'ı göremez. Böyle bir yetenek baş gözlerine verilmemiştir. Baş gözü fizik vücudun gözüdür. Ve bu göz bu fizik alemi, zahiri alemi görmek için bizlere Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Sadece onu görebilir. Bu gözlerle hiç kimse Allah'ı görmeyi başaramaz. Hiç kimse de görmemiştir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olarak çıktığı için ruhunun gözleri her şeyi gördü. Allah'ın zatını da gördü. Ve o zaman kalbi gördüklerini yalanlamadı, tekzip etmedi. Neden? Çünkü Allah-u Teala'yı evvelce yüzlerce defa görmüştü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama baş gözüyle değil, kalp gözüyle görmüştü. Nefsinin kalbinde görmüştü.
nefsinin kalbine Allah-u Teala'nın verdiği gözle görmüştü. Sevgili kardeşlerim, biz insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka önce mürşidine ulaştırır, tabiyetini gerçekleştirir, ona 12 tane nimet verir, sonra kişinin ruhunu kendisine ulaştırır Allah-u Teala. Bu Seyr-i Sülk isimli yolculuktur. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onların hepsini kendisine ulaştıracaktır. Tamam. Sonra kişi bu ruhun teslimidir, ruh Allah'a ulaşınca. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. 26. basamakta ulul elbab oluruz. Daimi zikrin sahibi oluruz. Allah kalp gözümüzü ve kalp kulağımızı açar. Ve Allah Teala bize o zaman 7 tane cehennem katını, yer katlarını gösterir. Bir de zemin kattaki devrin imamının dergahını gösterir. Dergah görüldükten sonra o kişi göklerin melekutunu görmeye başlayacaktır. Yerlerin melekutu ulul-elbab makamında tamamlanmıştır. Allah-u Teala kim ulul-elbab makamına ulaşırsa, yani nefsini Allah'a teslim ederse, ki bütün sahabe ulul-elbab makamına ulaşmışlardır, nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Allah-u Teala bir defa bunun farz olduğunu söylüyor. Nisa 103'te diyor ki feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Daimi zikri üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet. Allah-u Teala buyuruyor ki bütün sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul-elbab oldular diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Gördük ki daimi zikir farz. Bütün sahabe de daimi zikre ulaşmış. Peki daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaşınca Allah Teala o kişinin standartlarını şöyle sıralıyor. 1. O kişinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için kalbine tekrar karanlıkların girmesi mümkün değildir. Çünkü daimi zikir sebebiyle rahmetle fazl, rahmetle salavat devamlı zulmani kapının üzerine örten mühre vurmaktadır ve o mühür kalbi aşağıdan zorlamalarına rağmen karanlıkların kalbi onlardan korumaktadır. Kişi ölünceye kadar daimi zikirde olacaktır. Daimi zikre ulaşan kişinin oradan düşmesi artık mümkün değildir. Öyleyse böyle bir insanın özellikleri nedir? Bir, kalbinde o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. İki, o kişinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Hepsi temizlenmiştir. %98 fazıl dolmuştur nefsinin kalbine. %2 de rahmet nuru dolmuştur. Nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İkinci özellik. Üçüncü özellik, Allah o kişinin mutlaka kalp gözünü açmıştır. Dördüncü özellik, mutlaka kalp gözünü de açmıştır. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır o kişinin. Bir defa daha söyleyelim. Daimi zikrin sahibidir kişi. Bir, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört.
bu kişi burada ulul-elbab makamında önce yerlerin melekutunu görür. 7 kat cehennemi görür kişi. Bir de zemin kattaki devrinimun dergahını görür. Peki bu 4 özelliğin ötesinde başka özellikleri var mıdır kişinin? Evet. O kişi Allah ile her konuyu tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. 1. İkincisi, o kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için daima derecat kazanır. Derecat kazanmak hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibi olduğuna göre daimi hayır kazanan birisidir. Kesintisiz bir şekilde ömrü boyunca hayır kazanmaya, derecat kazanmaya devam edecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra buradaki muhtevanın üçüncüsüne ulaşıyoruz. Başlangıçtaki 4 faktörden sonra 3 daha ilave ediliyor. O kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini gördüğü zaman o ayetleri eğer 28 basamaktan İslam'ın kainatın tek dininin 28 basamağından hangisine aitse o ayetin hangi kademeye ait olduğunu bir bakışta görür. O kişi demek ki ehli tezekkürdür. Allah ile daimi olarak konuşur. Karşılıklı konuları müzakere edebilir. İkincisi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Üçüncüsü o kişi ehli hikmettir ve ehli hükümdür. İkisi de benzer hükümler taşır. Hakemlik yaptığı ve hakimlik yaptığı zaman verdiği kararları doğru verir. Çünkü mutlaka Allah'tan sorarak gerçekleştirir hükmü. Öbür taraftan Allah'ın ayetlerinin hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta görür. Birisi ehli hüküm olmak, birisi ehli hikmet olmaktır. İkisi de ehli hüküm adıyla alınır. Anılır veya ehli hikmet adıyla anılır. Ne olmuş? Kişi zemin katı görmüştür. Biter mi? Bitmedi. Ne zaman Allah Teala size 7 tane yer katından sonra, yerlerin melekutundan sonra 1. gök katını gösterirse artık sizin için ulul-elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve orada 7 tane katı görürsünüz. 7. gök katına ulaştığınız zaman 7 tane alem geçeceksiniz. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapacaksınız. Ve sırasıyla Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir hücrelerini geçmek söz konusudur. 1. alem ise ilk levh-i mahfuza çıktığınız zaman ilk aleminiz kader hücreleridir. Başlangıçta kader hücrelerinden size ait olanın üzerinde bulursunuz kendinizi ve önünüzde ufkun sonuna kadar açılmış olan kesintisiz bir şekilde uzanan altıgen kader hücrelerinizi göreceksiniz. Üstlerindeki kapıları, kapakları. Sonra 7 tane alemi Allah Teala size birer birer gösterecek. Ve ne zaman Sitretül Müntaha'yı görürseniz, yani indi ilahideki en yüksek noktada bulunan renkleri harika olan o ağacı. O ağacı gördüğünüz zaman sizin ihlas makamınız da tamamlanmıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Peki Allah'ın zatını görebildiniz mi? Hayır, göremediniz. Ne ulul-elbab makamında 7 tane gök katını görmeniz, 7 tane yer katını görmeniz mümkün oldu. Ne burada Allah-u Teala'nın zatını görebilirsiniz, ne de ihlas makamında 7 tane gök katını görmeniz mümkün oldu. 7. gök katını da gördünüz, Sitretül Müntaha'yı da gördünüz,
Ama Allah'ı göremezsiniz. Sitretül Münteha'yı gördüğünüz zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Ve Tövbe-i Nasuh'un neticesinde Allah sizin ikinci defa olarak günahlarınızı örter, size salah nurunu verir. Burası salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'a davet edilmektir. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'unuzu gerçekleştirirsiniz. İkinci kademesinde günahlarınız örtülür. Üçüncü kademesinde başınızın üzerine salah nuru verilir. Dördüncü kademesinde günahlarınız sevaba çevrilir. Bu nokta iradenizin Allah-u Teala tarafından teslim alınacağı noktadır. Allah iradenizi teslim alır. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınırsınız. İşte burası Allah'ın zatının açık ve net olarak görüleceği makamdır. Allah Teala Allah'ın katında onlar secde ederler diyor. Onlar Allah'ın katında secde etmekten yorulmazlar diyor. Onlar Allah'ın zatını müşahede edenlerdir diyor. Onlar orada müşahede edenlerdir diyor. Allah'ın zatına şahitlik edenlerdir. Onlar Allah'a secde etmekten yorulmazlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın zatını görmek işte burada gerçekleşir. Hangi makamdır burası? Burası salah makamının beşinci kademesidir. Burası bir kişinin hakka tukatihi takvaya ulaştığı yerdir. Takvaların en üstünü. Bir hakkın takva, daha ötesi olmayan en üstün takva, bütün insanlar için en üstün takva. Peki bunun ötesinde makam var mıdır? Evet. Bütün Resullerin makamı. Oradan daha üstün bir makam var mıdır? Evet. Devrin imamlarının makamı ve peygamberlerin makamı. Devrin imamlarının bir kısmı peygamberdir. Peygamber varsa mutlaka peygamberdir. Yoksa kavim resullerinden bir tanesi vekaleten huzur namazının imamlığını deruhte eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında Allah'ın zatına şehadet etmekten ve Allah'a secde etmekten yorulmayan insanlar var. İşte onlar orada ruh olarak bulundukları yerde Allah'ın zatını görürler. Ama hem dünya üzerinde yaşasın hem de Allah'ın zatını görsün, o kişi için mutlaka iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle kalp gözünün özel bir noktasına gelmek söz konusudur. Bir hakkın takvanın sahipleri onlar Rablerini görenlerdir. İşte Allah-u Teala bu görüşü Bakara 140'ta şöyle anlatıyor. Em yetulune inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esbat'a. Kânu huden ebnesara. Yoksa siz Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın ve Hazreti Yakub'un ve onun torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? Diyor Allah Teala. Öyleydiler mi demek istiyorsunuz? Öyleydiler mi diyorsunuz? Kul e entüm alemu eminla. De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı daha iyi biliyor? Ve men ezlemu mimmen
keteme şehadeten indehu min Allah. Allah'tan verilen, Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatının görülmesidir. Bundan daha zalim kim vardır? Ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. Allah yaptıklarınızdan, amellerinizden gafil değildir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala Allah'ın hem Allah'tan bildirilen hem de Allah'ın katındaki şehadet. Allah Allah'ın katındaki şehadetin var olduğunu söylüyor ve kişiler Allah'ın zatını görüyor hayattayken, dünya hayatını yaşarken. Bu şehadeti onlar söylüyorlar, biz Allah'ın zatını gördük diyorlar. Başkaları da diyorlar ki hayır, Allah'ın zatı ancak cennette görülür. İşte bu şehadeti bu sebeple gizleyen insanlar aslında kendileri görmedikleri için hiç kimsenin de göremeyeceğini zannedenler. Onlara zalimler diyor Allah Teala. Onlar sadece inkar ederler sevgili kardeşlerim. Allah'ı görenler de her devirde mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, mürşitler ya bu makama ulaşıp da Allah'ın zatını görerek mürşit olmuşlardır, irşada memur ve mezun kılınmışlardır Allah-u Teala'dan bizatihi ondan emir alarak, ya da o mürşidin vekili sıfatıyla hareket ederler veya o ikincinin de vekili sıfatıyla hareket edenler vardır. Öyleyse Allah ile ilişkilerimizde evvela kimden bahsediyoruz Allah'ı görmüş olarak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ne diyor Allah Teala? Kalbi, nefsinin kalbi gördüklerini ruhu vücuduna örtü olduğu için ruhunun baş gözlerinin gördüklerini yalanlamadı diyor. İnkar etmedi diyor. Peki bütün sahabe Allah'ı görmüşler miydi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Çünkü hepsi irşada memur ve mezun kılınmış. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sâbikûnel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlar için hazırlandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. En üstün makama ulaşanlar, adın cennetine gidecek olanlar Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in ve Fazlül Azim'in sahipleridir. Bunların hepsi en üst kademe velayete ulaşmış olanlardır. Hepsi Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu konuda diyor ki Câsiye 23'te, Efele eyte men ittehaze ilahehu hevahu ve edallahullahu ala ilmin ve hateme ala sem'ihi ve kalbihi ve ceale ala basarihi gışave ve men yehdihi min ba'dillah efela tezekkirun. Allah Teala burada hevalarını kendilerine ilah edinenleri gördün mü diyor Habibim diyor. Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Allah onların görme hastalarının üzerine ne gışave tatlı bir perde çeker. Allah onların
işitme hastalarının, Semi isimli işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini de mühürler. Allah'tan sonra kim bu kişiyi hidayet erdirebilir diyor Allah Teala. Burada insanların baş gözlerinden bahsediyor Allah Teala. Baş gözleri, baş kulakları ve fizik vücutlarının kalplerinden bahsediyor. Bu konuyla sakın kalp gözünü karıştırmayın. Allah Teala burada bir insandan bahsediyor ki o Allah'a ulaşmayı dilememiş. Tebligat yapılmış kendisine. Tebligata uymamış. Allah Teala da onun görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor. Bu dünyaya ait olan bir husus. Eğer Allah Teala bunu mühürlemeseydi o kişi

kalp kulağından da bahsetmiyor. Bu kişinin bu noktadan evvel irşat makamını gördüğü zaman onu irşat makamı olarak kabul etmeyen kişinin. İrşat makamı konuştuğu zaman onun sözlerini kendisini ikaz eden, doğruya ve Allah'a davet eden bir ifade olarak görmeyen kişinin ve onun söylediklerini anlamayan kişinin, sonra da kalbine indirip onu idrak edemeyen kişinin durumunu anlatıyor Allah Teala. Bu kişi gözü, kalbi, kulağı, başka bir ifade kullanıyor Allah Teala burada. Göz, kalp, kulaktan bahsetmiyor. Görme hassası basar, işitme hassası sem'i ve kalbin idraki. Öyleyse bu ayet-i kerime, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesi bize Allah'ın zatının görülmesinden bahsetmiyor. Bu mürşitle insan arasındaki ilişkiyi söylüyor ki bu kişi mürşidi gördüğü zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemiyor, sözlerinde işitemiyor, idrak edemiyor. Enam Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki la tudrikuhul ebsaru, gözler onu idrak edemez. Baş gözlerinin basar hastası onu idrak edemez. Ve hüve yudikul ebsar. Ve o basarı, görme hastasını o Allah idrak eder. Ve hüve latiful habir. O latiftir, haberdardır. Burada basar hastası kalp gözünün de görme hastasıdır. Bu dünyayı, bu dünyadaki mürşidi, basar hastası kalp gözünün görme hastasıdır Allah'ı. Eğer görürse kişinin kalp gözü onu idrak edemez, sadece görür. İdrak eden kalbin kendisidir. Kişinin kendisine Allah tarafından verilen idrakiyle idrak etmesi söz konusudur Allah'ın zatını. Allah Teala Enam Suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki kat ca'ikum besairu min rabbikum, size Rabbinizden basarlar geldi, görme hastaları geldi. Ne demek bu? Hem baş gözünün görme hastası geldi, vesairu dediğine göre çoğul kullanıyor, hem de kalp gözünün görme hastası geldi. Hemen efsara feli nefsihi, kim görürse o kişinin kendi nefsinedir, lehinedir. Hemen amiye ve aleyha, ama kör olanın da aleyhinedir. Ve ma ene aleyküm bi hafiz, ben sizin üzerinize muhafız, yani bekçi değilim. Öyleyse Allah Teala'nın size Rabbinizden görüşler geldi diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylettiği şeyde Rabbinizden görüş geldi demiyor. Yani baş gözünüzün dünyayı görme hastası, neyin ne olduğunu anlama hastası geldi demiyor. Daha öteye geçiyor. Görüşler diyor. Hem kalp gözünüzün görme hastası, önce baş gözünüzün görme hastası veriliyor mürşide, irşat makamını mürşit olarak değerlendiriyorsunuz. Onu dinlerken sözlerinin künhüne varıyorsunuz. Temel manasına varıyorsunuz. Kalbinize indirdiğiniz zaman idrak ediyorsunuz. Bu yolun başı. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah kör olan gözlerinizin görme hastasını, basarını açar ve gözlerinizin üzerinde bulunur.

alınan hicabı mestur altı perdeyi kaldırır. Kulaklarınızdaki mührü açar. İşitme hastanızın kulaklarınızdaki engeli alır. Kulaklarınızda vakra vardır, engel vardır, o engeli alır. Ve işitme hastanızın üzerindeki mührü açar. Kalbinizdeki mührü açar. Kalbinizdeki ekinleti alır, idraki önleyen ilahi kompütür. Onun yerine ihbat koyar, idraki sağlayan bir ilahi kompütür koyar. Böylece her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Ne olur? O zaman o kişinin başlangıç seviyesinde dalaletin hidayete geçiş noktasındaki gören, işiten ve idrak eden ama dünyaya mütalik olan irşat makamının başlangıç seviyesine git, mürşidini bul. Mürşidin, şimdi Allah'a doğru yola çıktın, mürşide tabi olduktan sonra o mürşidin söylediği şey Allah'a doğru yola çıktın, 5-6 ay içinde mutlaka ruhun Allah'a ulaşacaktır tarzındaki açıklamalarını söyler. Bu başlangıç seviyesindeki kör, sağır ve dilsiz olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ilk yaptığı işlev gören, işiten ve idrak eden birisi olarak onu dizayn ediyor. Bütün insanlar kör, sağır ve dilsizken Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah onların hem gözlerini, hem görme hastalarını, hem kulaklarını, hem işitme hastalarını, hem kalplerini, hem de idrak hastalarını mutlaka açar. Onlar kör, sağır, dilsizken gören, işiten ve idrak eden kişiler olur. Dünyaya ait olan başlangıç hakikatlerini. Allah Teala bu arada onlara Emir Furkan vermiştir. Hemen kabul etmiştir kişi. Sadece kalbine ihbat koymuştur. Engeller yoktur çünkü o kişide. Veya 4 Furkan verir. Görme, işitme ve idrak etme ve görme, işitme ve idrak etme hastası olan kalbin mühürlerini açar Allah Teala ve kalbin içine ihbat koyar. Veya kör gözleri, sağır kulakları ve idraksız kalpleri açar. Uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırır ve gene kalbe ihbat koyar. Gene 4 tane Furkan verir. Her Furkan'da o kişinin bütün günahlarını, günahların 4'te birini yok eder veya bir defada bütün günahlarını affeder. Tek bir Furkan verirse, 4 Furkan verirse 4 defada günahlarının örtülmesi sağlanır. 7 Furkan verirse 7 defada günahlarının örtülmesi sağlanır. Böylece bu kişi birkaç dakika evvel, hatta birkaç saniye evvel kör, sağır ve dilsizken şimdi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Öyleyse Allah-u Teala size Rabbinizden görüşler geldi, besairu diyor. Basar demiyor, besairu, görüşler hem kalbinizin, fizik vücudunuzun kalbinin görüşü açıldı, hem de nefsinizin kalbinin. İşte Allah'ın katındaki şehadeti gören nefsinizin kalbidir. Fusilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Onlara afakta da, yani
ruhlarının baş gözüyle. Ve fî enfüsihim ve nefslerinde de, nefslerinin kalbiyle, hatta yedebeyyene lehum ennehul hak. Kendilerine onun gördükleri şeyin muhakkak hak olduğunu, Allah'ın zatı olduğunu beyan edilsin, tebeyyün etsinler diye, öğrensinler, işitsinler, idrak etsinler diye diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam evvelce Allah-u Teala'nın zatını defaatle görmüş nefsinin kalp gözüyle. Bu enfüste görüştür. Nefsinin kalbiyle bakıştır. Ama Allah'ın zatına ulaştığı zaman ruhu vücuduna örtü olmuştu. O zaman ruhunun baş gözleriyle gördü. Nerede gördü? Afakta gördü. Birinde enfüste gördü, nefsinin kalbinin gözüyle gördü, defalarca gördü, yüzlerce defa. Allah'ın zatına ulaşınca, Allah'ın katına yükselince vücuduna örtü olan ruhunun gözleriyle gördü. Bu da afakta görüş. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a zatını göstermesi iki yolla da oluşmuştur. Hazreti İsa ile Hazreti İdris'in Allah-u Teala tarafından cennete kabul edildiğini biliyoruz. Hazreti İsa göğe almış, cennetine kabul buyurmuş. Hazreti İdris de demiş, ben ya Rabbi cenneti görmek istiyorum. Kabul eder misin? Allah-u Teala da kabul etmiş. Hazreti İdris demiş ki, ben buradan çıkmak istemiyorum. Allah-u Teala da kalabilse demiş. Hazreti İdris ve Hazreti İsa da Allah'ın zatını gördüler. Onunla beraber oldular ama geri dönemediler. Geri dönen sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun ötesinde hiç kimse Allah'ın zatına ulaşıp da tekrar geriye dönemedi. İşte şimdi kalp gözüyle görülen ve ruhun baş gözüyle görülen Allah-u Teala'yı Hazreti Musa tutturdu, ben seni bu baş gözümle görmek istiyorum diye. Baş gözleri Allah'ın zatını görmeye dayanacak olan güçle yaratılmamışlardır. Onlar bu aleme, zahiri aleme ait olan görüş hassasının sahipleridir. Allah-u Teala da bunu söylüyor. Sen diyor beni baş gözlerinde görmeye çalışırsan göremezsin diyor. Ama Hazreti Musa'yı biliyorsunuz hep görerek değişmiştir. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın arasındaki ilişkileri biliyorsunuz. Diyor ki Hazreti Musa, ya Rabbi diyor, bana şu marifeti öğretecek olan birisiyle beni tanıştır. Allah-u Teala diyor, tamam diyor. Nerede? İki denizin birleştiği yerde. Yanındaki belki kardeşi, belki genç birisi. İkisi beraber yola çıkıyorlar. Ve tuzlu balıklar var, kurutulmuş balıklar var yanlarında, onları yiyorlar. Bir yerde hadi aç bakalım diyor sofrayı Hazreti Musa, ama yanındaki delikanlı diyor ki bitti diyor. Nasıl olur bitti diyor, biz senden şu kadar zamanlık erzak aldık yanımıza. Aldık ama diyor, buraya geldiğimiz zaman diyor, balıkların hepsi canlandılar diyor, şu denizde kayboldular. Nerede diyor oldu? İki denizin birleştiği yerde. Hah diyor, işte oydu diyor demek ki. O ağacın altında birisini görmüştük. Hemen koşarak gidiyorlar. Gerçekten Hızır Aleyhisselam. Hazreti Musa diyor ki, senin bütün söylediklerini yapmam kaydıyla diyor, yerine getirmem kaydıyla, sendeki ilmi bana da öğretir misin diyor. Hazreti Hızır diyor ki, sen benimle yapamazsın diyor. Benim yaptıklarıma tahammül edemezsin diyor. Beni diyor çok tahammüllü göreceksin. Beraber yola çıkıyorlar. Bir köyde bütün köyü dolaşmalarına rağmen kimse onlara yiyecek vermemiş. Ama bir evden yiyecek vermişler.
Onun üzerine o evin bahçe duvarının yıkmış Hazreti Hızır. Bunun üzerine Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, bu insanlar bize demiş ekmek verdi, yiyecek verdi, görmüyor musun demiş. Bütün köyde hiç kimseye vermedi yiyecek bize. Sen diyor demiş onların bahçe duvarını yıktın. Ben sana demiş benimle yapamazsın. Benim sana yaptıklarıma tahammül edemezsin demedim mi demiş. İşte demiş gördün halini. Bu duvarı burada bulunan bir hazinenin üzerine yıktım. Toprak artık açılmaya başlamıştı. Başkaları görebilirdi. Ama artık göremeyecekler demiş. Bir süre gittikten sonra limana geliyorlar. Limandaki gemilerden yiyecek bir şeyler istiyorlar. Kimse vermemiş. Ama bir gemi sahibi bunlara acımış, vermiş bunlara yiyecek bir şeyler. Oturmuşlar, karınlarını doyurmuşlar. Ondan sonra da bizim Hazreti Hızır gitmiş geminin bordosunu delmiş, gemiyi karaya oturtmuş. Hazreti Musa fena halde içerlemiş bu işe. Yahu demiş, bu yaptığın yakışır mı demiş. Şimdi bu adam bize ekmek verdi. Sen adamın gemisini mahvettin. Yüzebilecek hali yok artık. Karaya oturdu. Tamam demiş, bak şimdi neler olacak demiş. Hazreti Hızır, öteki gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Ve karşı sahilde hepsi esir edilip, içindeki herkes düşman askerlerinin gemilerine forse olmuşlar. Ya da oradaki derebeyinin forsaları olmuşlar gemilerinde. Ama üçüncü olay bunlardan da beter. Çünkü bir pınarın karşısında bir pınardan su içerken suyunu içtikten sonra genç bir delikanlıyı Hazreti Hızır öldürmüş sevgili kardeşlerim. Ve de bunun üzerine Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş sen adam öldürdün demiş. Artık bu kadar demiş fazla. Tamam demiş. Ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. İşte demiş bunun için dedim bu delikanlı eğer yaşasaydı anne babasını öldürecekti. Bizim ondan evvel bunu öldürmemiz gerekiyordu. İşte sevgili kardeşlerim Allah-u Teala'dan gelen vahyin özel ellerde başkalarının anlamayacağı standartlarda oluşması söz konusudur. Hazreti Hızır defaatle Allah-u Teala'yı görmüştür. Hazreti Musa baş gözüyle görmek istediği için görememiştir. Öyleyse baş gözüyle Allah-u Teala görülemez. Allah Teala Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde diyor ki inne fi zalike lezikra. Muhakkak ki bunda bir zikir vardır, ibret vardır diyor Allah Teala. Limen kâne lehu kalbün kalplerine ev el kassema ilka edilen ve şehit ve şehit şahit olan Allah'a şahit olanlar için bir ibret vardır. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda le mutlak olarak zikra ibret vardır diyor Allah-u Teala. Ne için men kâne o kişiler ki olmuştur lehu ona kalbün ev el kassema kalbine ilka edilen ve kalp gözleriyle Allah'a ve huve şehid ve onlar şahit olmuşlardır diyor. Kalplerine Allah'ın ilim ilka ettiği, ilmin ötesini ilka ettiği, ulaştırdığı, irfan ulaştırdığı kişiler ve kalp gözlerini açtığı kişiler. Üstelik de bu insanlar öyleleri ki Allah'ı görüyorlar. Allah'ın zatına şahit oluyorlar. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi.
Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor. 25 ile beraber söylersek daha manasına varabiliriz. Allah Teala diyor ki Allah selam yurduna davet eder. Ve kimi o selam yurduna yani teslim yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre demek ki buradaki selam kelimesi selam yurdu, teslim yurdu Allah'ın zatı anlamına geliyor. Nereden biliyoruz sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını? Bir defa Allah Teala diyor ki Allah'a istikametlenen yol diyor. Sırat-ı müstakim için. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenen yol diyor sırat-ı müstakim için. Öbür taraftan Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmaya kim Allah'a ulaşmaya ve ona sarılmaya Allah'ın zatında ruhunu yok etmeye Allah'ın zatında ruhunu yok etmek Allah'ın zatında ifna olmaya olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Görüyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştıran yoldur. Burada da Allah Teala onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ondan sonra bunu söylüyor. Lezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlar için ahsenül hüsna vardır. Güzellerin en güzeli olan Allah Teala'nın zatı vardır ve ziyadesi zatı vardırdan murat Allah'ın zatına ulaşır kişinin ruhu ziyadesi ve sonunda iradesini de teslim ederek Allah'ın zatını görür manası çıkıyor. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi وَلَا يَمْلِكْ كُلَّذ۪ينَ يَتْعُونَ مِنْ دُنِهِ الشَّفَاءَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدْ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allah'tan başka çağırdıkları şefaat edemezler. Ancak hakka şehadet eden, hakkı gören kişiler müstesna ve onlar bilirler. Neyi bilirler? 7 tane yer katını bilirler. Neyi bilirler? 7 tane gök katını bilirler. Bunları size defaatle anlattık yer katları. 7 tane cehennem, gök katları, 7 tane gök katı, 7. gök katının 7 tane alemi, Sitretül Münteha, Allah'ın zatı. Burada Allah Teala Zuhruf Suresi'nin 86. ayet-i kerimesinde açık ve kesin bir şekilde hakka şehadet eden, Allah'ın zatını gören, Allah'ın zatına şehadet eden kimse, edenler şefaat edebilir diyor. Burada bunların kim olduğunu inceliyoruz. Bakıyoruz ki şefaat müessesesi Mümin 7'de açık bir şekilde ifade edilmiş. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah-u Teala'dan devamlı Allah'a tesbih ederek Allah'tan talepte bulunurlar diyor. Allah'tan duada bulunurlar diyor. Ya Rabbi kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve böyle olur da senin yoluna girip de mümin olursa sen onların günahlarını sevaba çevir. Kişinin mürşidine ulaştığı noktayı da söylüyor Allah Teala. Ve onlara mağfiret eyle diyor. Onların günahlarını sevaba çevir. İşte burada arşı tutan meleklerle onların etrafındaki kişi devrin imamı burada da hakka şehadet edenler edenler dememiş de eden kişi diyor.
Fakat onlar deyince burada Arşıtan meleklerinde var olduğunu görüyoruz. Orada da yani Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala Arşıtan meleklerden ve devrin imamından bahsediyor. Onlar Arş-ı Ala'da Allah'ın zatına şehadet edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer size derlerse ki Allah'ın zatı görülmez ancak cennette görülür, onlara deyin ki siz biraz Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kur'an-ı Kerim'i okuyun ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Sizin ilim öğrendiğinizi zannettiğiniz kitaplar size ilmi vermemiş. Siz baştan aşağı yanlışlarla dizili bir inanç biçiminin sahibisiniz ve Kur'an'a her açıdan ters düşüyorsunuz. İşte sözlerinizden birisi de Allah bu dünyadayken görülmez, Allah cennette görünür diyorsunuz. Yanlış bilginiz. Allah bu dünyadayken de görülür. Söylediğimiz ayetlerde kaç tane ayet-i kerime sevgili kardeşlerim? Bakara 140, Enam 103, Enam 104, Fussilet 53, Kaf 37, Yunus 26 ve Zuhruf 86. Bu kadar ayet, bunların her biri Allah Teala'nın bu dünya hayatını yaşarken görüleceğini ifade ediyor. Kalp gözüyle tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, baş gözüyle de görüleceğini ifade ediyor. Fakat o fizik vücudumuzun baş gözü değil, ruhun baş gözü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Allah Teala'yı baş gözüyle görüyor ve kalbi gördüklerini tasdik etmiyor, nefsinin kalbi. Buradan kesin olarak anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücutta mekanı yapmış. Zaten gidiş gelişi birkaç dakikalık bir olay. Orada Allah'ın katında oradaki bir gün buradaki bin yıla eşit olduğu için orada geçen zaman parçası çok hızlı bir şekilde geçiyor. Ve birçok şeyi konuşmalarına zaman hazırlıyor. Halbuki birkaç saniye içinde oluyor konuşma. Döndüğü zaman Hazreti Ayşe'nin söylediği şey, o birkaç saniye, birkaç belki bir dakika yok oldu diyor. Ama diyor sonra gene buradaydı diyor. İşaretler böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi zamanı gelmiştir. Şimdi bizden ders alacaklar. Allah'ın bize gösterdiklerini bu ayetlerin her birisi ispat ediyor. Eğer bize soruyorlarsa Allah'ın zatını gördünüz mü diye, biz göğsümüzü gere gere deriz ki evet, Allah bize zatını gösterdi. Sevgili kardeşlerim, inanmayana söyleyecek sözümüz yok. Bizim sözümüz Kur'an'a inananlarıdır. Allah-u Teala'nın indinde hepinize Yüce Rabbimizin hem cennet saadetini hem de dünya saadetini vermesini, şu dünyada da size en üstün mertebeleri Allah-u Teala'nın ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve

0: kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Aleyhim galiba. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle birlikteyiz. Allah, sizler ve biz. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Konumuz mu? Erdem. Yani fazilet. Ne demek? Hani insanlar vardır. Tasavvufta insanı kamil adını alırlar. Kamil insan. Kemale ulaşmış insan. Türkçemizde de erdemli insandır bu. Yani fazılların bütünüyle kalplerini kuşattığı insanlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biliyorsunuz ki Allah-u Teala onları mutlaka kendisine ulaştırır. Böyle bir muhtevanın gerçekleşebilmesi nefsimizle ruhumuz arasındaki bir ilişkiye dayalı. Nefsimiz aklanmadıkça, afetlerinden kurtulmadıkça ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Oysa ki bildiğiniz gibi ruhumuz bir emanettir. Mutlaka Allah'a geri dönmesi gerekir. Herkes için bir geçerliliktir bu. Herkes için farzdır. Hem de tam 12 defa farz. Öyleyse bu 12 defa farzın var olmasının arkasında ne var? Bizim erdemli insan olmamız, faziletli insan olmamız. Allah Teala her şeyin en güzelini dizayn ediyor. Bizi Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz diye bir zorunluluğun içine atmış Allah Teala. Muradı ne? Muradı bizi erdemli insan yapmak. Fazilet sahibi insan yapmak. Fazileti oluşturan nedir? Fazileti oluşturan Allah'ın fazl adı verilen bir nurudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onların üzerine ulaşan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ulaşması mümkün olmayan bir nur. Bütün insanlar faziletli olarak mı doğarlar? Hiç kimse faziletli olarak doğamaz. Fazilet, dünya hayatında kazanılan bir sonuçtur. Öyleyse erdemlilik, bu dünyanın bize hediye edeceği bir uğraşının neticesinde hediye edeceği öyle bir güzelliktir ki onu yaşayan bilir. Mutluluk mu diyorsunuz? Erdemlilikle mümkündür. Sadece erdemli olan insanlar erdemlilikleri seviyesinde mutludurlar. Mutluluğu yaşamak fazileti yaşamaktır. Faziletin hangi ölçüde sahibiyseniz o kadar erdemlisiniz. Erdeminiz o seviyededir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledik. Üçüncü basamaktayız. Rahim esması ve tecelli etti Allah-u Teala ve hemen arkasından harekete geçti. Gözlerimizdeki icabı mestureyi aldı. Nişaveti aldı görme hastamızın üzerinden. Kulaklarımızdaki vakrayı aldı. İşitme hastamızın mührünü açtı. Kalbimizden küfür kelimesini aldı. Kalbimizin mührünü açtı. Küfür kelimesini aldı. Ekinneti aldı kalbimizden. Mümin olduk. Hidayet üzere olduk. Dalaletten kurtulduk. Hidayet ehli olduk. Ve sonra Allah-u Teala ihbat koydu kalbimize. Kalbimize ulaştı. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açtı. Kalbimize ulaştı. Kalbimizin içindeki nur kapısının üzerindeki mührü şeytana dönükken Allah'a çevirdi. Kalbimizin Allah'a dönmesini sağladı. Sonra bütün günahlarımızdan daha fazla sevap aktardı bize. Yani günahlarımızı örttü. Sonra bizi huşu sahibi kıldı. Talebimiz üzerine mürşidimizi gösterdi. Bizi ona ulaştırdı. Erdemli miyiz? Hayır değiliz. Erdemle henüz ilişki kuramadık. Erdemsiz bir insanız. Fazilet bizim için geçerli bir mefhum değil henüz. İrşad makamına ulaştık. Ne oldu? Allah-u Teala devrin imamın ruhunu başımızın üzerine gönderdi. O bizim ruhumuza emir verdi ki vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ve Allah günahlarımızı sevaba çevirdi. Aynı zamanda 1'e 10 verirken bize her sevabımıza karşılık, her bir derecelik sevabımıza karşılık 1'e 100 vermeye başladı. Nefsimiz nefs tezkiyesine başladı. Bu erdemin başlangıç noktası. Ruhumuz Allah'a doğru vücudumuzdan ayrıldı. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. Artık sebil üzerindeyiz, sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Ve fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtuldu. Üçüncü kademede, üçüncü seviyede Allah'a kul oldu. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ilk kulluk, mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci kulluk. İkinci defa kul oldu fizik vücudumuz Allah'a. Nefs tezkiyesine başladığımız noktada durum böyle. Ve nefs tezkiyesi adı verilen bir işleve başladık. Ne yapıyoruz? Zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyoruz. Tabiyetimizde Allah Teala ne yaptı? Devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderdiği an Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kalbimizin içine iman kelimesini yazdı Allah Teala. Kalbimizin içine yazılan bu iman kelimesi konumuzla birinci derecede alakalıdır. Erdemlilikle, faziletle iman kelimesi arasında bir illiyet rabıtası var. İman kelimesi kişinin kalbine yazılmadan önce kişi asla faziletli bir insan olamaz. Faziletin, erdemliliğin başlangıç noktası burasıdır. 14. basamakta kalbimizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazmasıdır. Nasıl erdemli olacağız? Erdem müessesesi, Fazl isimli bir nurun kalbimize gelip kalbimize yerleşmesiyle teessüs eder. Yoksa erdemli olmak mümkün değildir. Faziletli bir insan olmak mümkün değildir. Öyleyse fazilet bu dünyada kazanılan bir müessesedir. Yaratılışla beraber Allah-u Teala tarafından verilmez. Ve Allah-u Teala'nın zikriyle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmekle başlıyoruz. Zikir farz mı? Allah-u Teala herkesin erdemli olmasını istiyor. Onun için zikri farz kılmış. Evvela zikri farz kılmış. Ara sıra zikretmeyi. Sonra çok zikri farz kılmış. Günün yarısından fazla zikri. Sonra da daimi zikri farz kılmış. Erdemliliğe gerçek anlamda ulaştığımız yer daimi zikir kademesidir. Hikmet, erdemin, varlığının, erdemlilik seviyesine ulaştığımızın kesin işaretini taşır. Öyleyse gelin muhtevaya beraberce bakalım. 14. basamaktayız. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. 12 tane ihsanla Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet almışız. Demin saydığımız nimetler. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nedir nefs tezkiyesi? Zikir yaptığımız zaman bu seviyede kalbimize iman yazıldıktan sonra Allah-u Teala'nın ismini tekrar ederek nefs tezkiyesine başlayacağız. Nefs tezkiyesinin varlığı sadece bir tek sebebe dayalıdır. Zikir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Farz mıdır dedik? Evet, farzdır. Müzemmil 8. Bezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak faziletli insan olmanın, erdemli insan olmanın birinci, ilk hedefidir. Burada erdemli değilsiniz henüz. Fazilet birikimi henüz %50'yi biraz aşmıştır. Erdemli olduğunuz nokta faziletin nefsinizin kalbini %98 kaplaması halidir. O zaman insanı kamil olacaksınız. Faziletli insan olacaksınız. Ama aslında insanı kamilin gerçek anlamı irşat makamının sahipleridir. Erdemlilik kendi içinde üç kademede oluşuyor. Ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. Ama asıl erdemli olduğunuz nokta, erdemin gerçek anlamıyla tezahür ettiği nokta, faziletlerin süslenmesi halidir. 19 mertebe müzeyyen olmanız halidir. Şimdi ne gördük? Zikir farz. Çok zikir farz mıdır? Çok zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir farzdır. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amini olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Peki daimi zikir farz mıdır? Nisa 103 Allah Teala buyuruyor. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunudihim. Cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah Teala'yı zikretmeniz farz kılınmış. Neden? Çünkü Allah faziletli olmanızı istiyor. Çünkü Allah Teala erdemli olmanızı istiyor. İnsanı kamil olmanızı istiyor. Öyleyse sırat-ı müstakimlerden, 7 tane sırat-ı müstakimden sadece 14. basamakla 21. basamak arasında devam eden iki yatay, iki dikey yoldan oluşan bir tek sırat-ı müstakim aksiyon ifade eder. Efal ifade eder. Nefsinizin tezkiyesine paralel olarak ruhunuz Allah'a doğru yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. Bu gerçek bir yükseliştir. Sadece bir tek sırat-ı müstakim, 7 sırat-ı müstakimden sadece bir tanesi bunu sağlar. İki yatay, iki dikey sebil ruhunuzun bunları takip ederek Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Böyle bir müesseseyi gerçekleştirmek için 14. basamakta tabiiyetiniz, 12 tane ihsanla tabiiyetiniz şarttır ve üzerinize farzdır. Tabiiyetinizi mütakip zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah diye. İster sesli zikir yapın, ister sessiz zikir yapın. Hangi tür zikir yaparsanız yapın. Ama zikriniz Allah'ın katından mutlaka rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nuru davet edecektir. Faziletin temelini oluşturan bu iki grup nurdur. Rahmetle faz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor Allah-u Teala. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından da aynı söz, aynı şey geçerlidir. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize, üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiçbiriniz tezkiye olamazsınız. Nefsinizin kalbini afetlerden temizleyemezsiniz diyor Allah-u Teala. Hiçbiriniz kendinizi tezkiye edemezsiniz, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Ne demek? Allah'ın dilediği kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O kişinin nefsinin kalbini tezkiye eder. 12 tane insanla mürşidine ulaştırır onu. 7 tane de nimet vererek tezkiyeye hazır hale getirir. Bu noktada kişinin Allah'tan aldığı rahmetle fazl var. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre. Ve rahmetle salavat var. Bakara suresinin 156-157. ayet-i kerimesine göre. Diyor ki Allah-u Teala Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve biz mutlaka Allah'a rücu edeceğiz. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendilerindir diyor Allah-u Teala. Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da ilave ediliyor. İşte o noktadayız. 14. basamak o noktayı ifade eder. İrşat makamına ulaşmışız. 12 tane ihsanla tabi olmuşuz. Bütün şartlar hazır, zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyoruz. Niçin Allah adını kullanıyoruz? Çünkü bu Allah'ın emri. Diyor ki Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi El İlah. Yani Allah. Allah kelimesiyle zikredeceğiz. Rabbimizin ismiyle. Öyleyse böyle bir zikir ne yapar? Allah'ın katından iki grup nur getirir göğsümüze. Allah Teala ne yapmıştı? Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmıştı. Ve biz bu noktaya geldiğimiz zaman 12. basamakta 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize nur yolunu açtığı zaman biz zikir yapmışsak eğer Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelmişti, göğsümüzden kalbimize ulaşmıştı. Fazıllar kalbimize çekilmemişti. Çünkü kalbimizde iman kelimesi mevcut değildi. Ama rahmet nurları kalbimize girmeyi başarmıştı. Bu giriş ancak %2 nispetinde olabilir. Bu da bizi huşuya ulaştırır. Huşuya ulaştırınca mürşidimizi görmemiz mümkün olurdu. Böyle oldu. Allah gösterdi, ulaştık, tabiyetimizi gerçekleştirdik. Ve şimdi nefsimizin kalbinde %2 rahmetle fazilet sahibi olmak için, erdemli bir insan olmak için harekete geçtik, zikir yapıyoruz. Faziletin başlangıç noktası 14. basamaktır. O ana kadar nefsimizin kalbine fazıl hiç girmemiştir. İkinci kat cennetin sahibiyiz, tamam. Ama nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi sadece %2 rahmet olarak mümkün olmuştur. Bizi erdemli insan kılacak olan, fazileti oluşturacak olan nefsimizin kalbinde fazıllar, hayır, henüz kalbimize girmediler. Ne zaman girecekler? 14. basamakta tabiyetimizden sonra. Kalbimize iman kelimesi yazıldıktan sonra. Neden 10. basamakta da zikir yapıyoruz? Rahmetle faz geliyor göğsümüzden, kalbimize ulaşıyor. Göğsümüzden Allah'ın yardığı yolu takip ederek. Ama kalbimiz içine neden giremiyor? Çünkü kalbimizde iman kelimesi yok ve fazıllar kendi kendilerine kalbe girecek yaratılışta değillerdir. Mutlaka bir çekim gücünün onları kendisine çekmesi lazım. Bu da kalbimize yazılan iman kelimesinde var. 14. basamakta kalbimize iman kelimesi yazıldı ve fazıllar kalbimizden içeriye o çekim gücünün tesiriyle girmeye ve iman kelimesinin etrafında toplanmaya başladılar. Başlangıç noktasında %2 rahmet var nefsimizin kalbinde. 0 fazıl var. Şimdi 14. basamakta zikir yapıyoruz. Nefsimizin kalbine %1, %2 fazıllar girip iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Bu yapışmak öyle bir manyetik alanı ifade eder ki onlar oraya yapışırken kapı dışarı ettikleri karanlıklar onların etrafını kuşatır zikir bittiği zaman ama onları yerinden kımıldatamaz. Tıpkı bir mıknatısın etrafına sarılan demir tozları gibi orada yerleşirler ve karanlıklar geri döndükleri zaman orasını artık işgal edemezler. Onlar Allah'ın fazılları tarafından işgal edilmiş yerlerdir kişiyi faziletli kılmak üzere. Nefsimizin kalbinde %7 nur birikiminde nefse emaredeyiz. Nefsimiz bir rehineydi. Rehine %7 nur birikimini sağladığı zaman fazilet birikimini, dikkat edin, fazıl birikimini, rahmet bu hesaba dahil edilmiyor. %7 fazıl birikimi sağlandığı zaman vücudumuzun içinde bir rehine olan nefs birinci gök katının kapısını açma yetkisinin sahibi olur. Ve ancak bu noktada birinci gök katının kapısını açar ve ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Burası nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Emâ uverri'u nefsi inne nefsele emmâretin bissu'i illâ mâ rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rahim esmasıyla tecelli oraya fazl gönderir rahmetle beraber ve o fazlar nefsin kalbine girer, yerleşir. Yerleştikçe her %7 yerleşmede fazl birikiminde ruh bir yüksek kata yükselmek için gök kapılarının bir üsttekini açma yetkisinin sahibi olur. Böylece İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Levmedilen, kınanan bir nefs. Kişi hatalar yapıyor, nefsini kınıyor. İkinci defa %7 nur, %2 fazıl birikimi, fazilet birikimi. Adım adım erdemli insan olmak yolundayız. faziletli insan olma yolundayız. Ve ikinci defa %7 nur birikimi ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimini sağlıyoruz adım adım zikrimizi arttırarak. Nefsi mülkimedeyiz. Allah'tan ilham almaya başladığımız bir kademe. Fe elhamaha fücuraha ve takfaha. Onlara Allah'ın takfası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Allah'tan ilham almaya başladığımız noktada ruhumuz 3. katta, nefsimizin kalbinde 3. defa %7 fazıl birikimi, faziletli olmak yolunda 3. merhaledeyiz. Sonra bir daha adım adım artan nefsimizin kalbindeki faziletler 4. defa %7 nur birikimini sağlıyor ve nefsi mutmainnenin sahibi oluyoruz. Ya eyyetühen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27. Ela bi zikrillahi tatmeünnül kulübü diyor Allah Teala. Rad 28. Nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Kalbimiz mutmain olmuş durumda. Yani Allah'ın verdikleri ne verirse Allah Teala onlar bizim için yeterli ve nefsimiz mutmain olmuş durumda. İnanıyoruz ki daha fazla verse belki yanlış yerlerde paraları harcayıp kendimizi lüzumsuz yere tehlikeye atacağız. Az verse bu sefer de belki İsyan edeceğiz Allah-u Teala'ya. Öyle bir inanç seviyesinin sahibiyiz ki Allah'ın bize verdikleri tam bizim layık olduğumuzdur. Bu bize mutlaka yeterli diye bir inancın sahibiyiz. Nefsi mutmainne. Ruhumuz 4. gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi. Nefsi radiye Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz 5. gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mardiye Allah da bizden razı oluyor. Fecr 28 radiyeten mardiye. Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. katta. 6 defa %7 fazıl birikimi nefsimizin kalbinde faziletleri oluşturuyor bu. Nefsimizin kalbinde 7. defa %7 nur birikimi ve ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Ne demek? Yani bütün nefsler ezelde Allah'a yemin verdiler. Allah'a tezkiye ve tasfiye olup teslim olacaklarına dair burada konunun birinci kesimi tamamlanmış. Kişi Allah'a verdiği yeminin birinci faslını, tezkiye faslını tamamlamış. O yemin sebebiyle bunu kendisi için yapıyor. Mecbur Allah'a verdiği yemin sebebiyle. Ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. İlallahil masir ve ruhu Allah'a döner istikametinde. Kişi nefsini tezkiye etmiş. Nefsinin kalbinde %2 rahmet var, %49 fazıl var. Kişi %49 fazilet sahibi. Ama nefsinin kalbindeki nurlar

kurallarıyla alakalı neyi emretmişse onu da asla yapmak istemezler. Ve nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak hayata başlarız. Bu nokta nefsimizin kalbinde %49 fazıl, yani fazileti oluşturan faktör, %2 de rahmetin olduğu yerde nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Ruhumuz da Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olduk. %49 faziletle Allah'ın evliyası olduk. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Burada Allah'a ruhumuzun ulaşması nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ama sadece %49 fazilet birikimini, fazl birikimini ifade eder. Nefsimizin kalbinde %49 fazıl var. Yani yarı yarıya erdemli bir insanız. Erdemli olabilmemiz için daha köprünün altından çok suların akması lazım. Ve zikrimizi arttırıyoruz. 22. basamakta zikrimiz daha uzun bir süre devam ediyor. Ruhumuz bir sığınak olan Allah'a ulaşıyor, meaba ulaşıyor ve meapta Allah'ın zatında yok oluyor. Böylece evvab oluyoruz. Meaba ulaşmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş bir insan. Nefsimizin kalbinde bu noktada %61 fazıl birikimi söz konusu. Öyleyse kim Allah'ın evliyası olmuşsa onun nefsinin kalbindeki fazıllar %59'dur. Rahmetse her zamanki gibi %2'dir. %2'dir. Böylece %61 nur birikimi oluşmuştur kişinin kalbinde ve bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Erdemin %60'tan fazlasını sağlamış durumdayız. Allah Teala diyor ki Sebe 39'da, Nebe 39'da affedersiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, işte o gün hak günüdür. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâbâ. O gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah onun ruhuna meab olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok oluyor. Kişi evvab oluyor. Bundan sonra kişi daha çok zikrini arttırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar siz aktif bir yolculuk yaptınız. 7 tane gök katını aştı ruhunuz. Allah'ın zatına ulaştı. O noktaya kadar ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için bir çabanın içindeydiniz. Bu nefs tezkiyesinin size %51'ini sağladı. Allah'a ulaştıktan sonra artık yolculuk yok. Bundan sonraki çalışmanız sırf erdemlilik için, insanı kamil olmak için. Bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu noktadan itibaren 22. basamaktan itibaren 23, 24 ve 25. basamaklarda fizik vücudun teslimi için bir
Sırat-ı müstakim.

üzerindesiniz. Fizik vücudunuz daha baştan itibaren bu sırat-ı müstakimin üzerindedir. Yani Allah'a ulaşmak için irşat makamına ulaşıp tabiyetinizin gerçekleştiği an, ruhunuz için ruhun sırat-ı müstakiminin, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin fiili olarak devreye girdiği an, fizik vücudunuz için de sırat-ı müstakimdesiniz, nefsiniz için de sırat-ı iradeniz için de sırat-ı müstakimdesiniz. Ama fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi de, nefsinizin sırat-ı müstakimi de, iradenizin sırat-ı müstakimi de, hepsi erdemlilik için vardır. Sadece ruhunuzun sırat-ı müstakimi yolculuk içindir. Erdemlilik ondan sonra başlayacaktır. %50'den sonraki safhada adım adım erdemli olmayı başaracaksınız. Orada henüz karanlıkları yendiniz. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada karanlıkları henüz yendiniz. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Yolculuk tamamlandı ruhunuz için. Allah'ın zatına ulaştınız. Ve Allah'ın zatında yok oldu ruhunuz. Allah'ta yok oldunuz. İşte burası nefsinizin, Allah'a verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla nefsinizi Allah'a teslim etmenin yarı yolunu ifade eder. Nefsinizin kalbindeki nurlar, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu an %61'e ulaşır. Ve %61 olduğu noktada da yeni bir muhtevaya girersiniz. Artık Allah Teala'nın size bir indi ilahi taht vermesi için yeni bir safhadasınız. %61 nurun ötesi. Allah Teala Enam 27'de diyor ki, onlara Allah Teala'nın indi ilahisinde selam yurdu vardır, teslim yurdu vardır. Allah'ta demiyor, Allah'ın indinde onlar altın tahtlardır ve taht ihsan edilir. Bu tahtın ihsan edildiği noktadan itibaren %61 nurdan öteye geçtiniz demektir. Taht ihsan edildiği nokta %61'e ulaştığınız yer. %61'den sonraki kesim nefsinizin kalbinde ne zaman ruhunuz Allah'a ulaşmışsa o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede yükselmeye başlıyor. %61'e kadar yükselme ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu noktaya kadar. %71'e kadar yükselme Allah Teala'nın size taht verdiği noktaya kadar. Taht verdikten sonraki yükselme %81'e kadar, %71'den başlayan yeni bir safhayı içeriyor. Zahit oluyorsunuz. Allah Teala negatif zühtten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu yüzden onu birkaç dirheme sattılar diyor. Pozitif zühd ise her gün Allah'a günün yarısından daha fazla zikir yaparak dünyaya değil Allah'a dönük olduğunuzu Allah'a ispat etmeniz. Böyle bir ispat müessesesinde kişi zahit oluyor. Allah'ı
önde tuttuğu, dünya hayatını ikinci planda tuttuğu, her gün Allah'ı günün yarısından 12 saatten daha fazla zikretmesinden kesinlikle ortaya çıkıyor. Ve bu kişi zikrini arttırıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki zikri günün yüzde zikrinin neticesinde kalbine dolan nurlar %80'i aşıyor. Kişinin erdemliliğiyle nefsinin kalbindeki fazılların birikimi aynı oranı gösterir. Bu noktada kişi fizik vücudunu Allah'a, fizik vücudun bütün Allah'ın emirlerini yapmasıyla teslim olur. Ama bu teslimde rezistans vardır. Nefsin kalbindeki %19 afet hala isyandadır. Emirleri yapmak istemez ama çok küçük bir azınlık oluşturur bu. Bu küçük azınlığa da fizik vücut aldırmaz. Onların isyanına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemez. İşte burası fizik vücudun Allah'a teslim olduğu, %81 nurun nefsinizin kalbinde oluştuğu, %79 fazilet sahibi olduğunuz bir noktadır. Peki siz bu noktada erdemli bir insan mısınız? Hayır. Bu noktada erdemlilik için yeterli değildir. Öyleyse erdemliliğin bir diğer adına geliyoruz. Hikmet. Erdemli olanlar kademe kademe erdemi yükselenlerdir. Ama erdemin Allah'ın istediği hüviyette kamil insan olma standartları, erdemli olmanın gerçek vasfı hikmetle başlar. Yani daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman başlar. Eğer Allah'a tevekkül etmişseniz daimi zikir konusunda, o zaman mutlaka daimi zikre Allah Teala sizi ulaştırır ve ulaştırdığı zaman daimi zikir müessesesi sebebiyle evvela bir daimi zikrin sahibisiniz. Bu sebeple iki, kalbinizdeki bütün afetler yok olmuştur. O geri kalan fizik vücudunun teslimi sırasında nefsinizin kalbinde olan %19 karanlık daimi zikre başladığınız anda yerini faziletlere terk etmiş ve kalbinizi bırakarak kaçmak mecburiyetinde kalmışlardır. Artık nefsinizin kalbi %98 fazıllarla donanmıştır. Sadece %2 rahmet, rahim ezmasının simgesi olarak nefsinizin kalbini işgal etmektedir. İşte burada siz faziletli bir insansınız. Erdemlilik burada kendisini artık gösterir. Erdemli bir insan olmanın standardı, nefsin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Bunun manası o kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat edecektir. Başka bir alternatifi yoktur, mutlaka itaat eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. İşlemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah'ın yasaklarına riayet eder. Hala iradesi kendisinindir. Kendi iradesini kullanmaktadır. Ve bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle o kişinin daimi zikrin sahibi olduğu anda nefsinin kalbindeki mühür zulmani kapıyı kapatmıştır ve bu mührün üzerine devamlı olarak Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları basınç yapmakta ve bu basınç mührü devamlı orada zulmani kapının üzerinde tutmaktadır.
kişi zikri devamlı zikir haline geldiği için kişinin zikri, bu rahmet, faz ve salavat nurları kesilmemektedir. Kesilmeyince de zulmani kapının açılması mümkün değildir. Hiçbir zaman karanlıklar o kişinin kalbine artık geri dönemez. O kalp faziletini son hedefe, %98'e çıkarmıştır. Öyleyse bu sebeple nefsin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Yerini %98 fazla, %2 rahmete bırakmıştır. Bunun tabii neticesi olarak o kişinin Allah kalp gözünü açmıştır. Allah'ın gösterdiklerini kişi kalbiyle görebilmektedir. Kalp kulağını açmıştır. Allah'ın söylediklerini kişi işitebilmektedir. Bu temel şartlar kişiyi üç tane de vasıf şartının sahibi kılar. Ya da bu şartların hepsi yedi tanedir. Dördü asılları oluşturur. Üç tane de sonuç şartı vardır. İster sonuç şartı deyin, ister temel şart deyin, ister vasıf şartı deyin. İsimler önemli değil. Daimi zikir, nefsin afetlerinin yok olması, kalp gözünün ve kalp kulağının açılması üç sonuç şartı için temel teşkil ederler. Ve o kişi hikmet sahibi olur. O kişi tezekkür sahibi olur. O kişi hayır sahibi olur. Niçin hayır sahibi olur? Daimi zikirde olduğu için zikir sebebiyle kesintisiz bir şekilde her an derecat kazanmaktadır. Her an hayır kazandığı için ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. İşte erdemin, faziletliliğin temelinde büyük hayır vardır. Kişi sonsuz bir şekilde hayır kazanmaktadır, kesintisiz. Erdemin temelinde hikmet vardır. O kişi ayetlere baktığında o ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya çıkarabilecek olan bir faziletin sahibidir. Ve o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuları tezekkür edebilir. Yani Allah'a sualler sorar. Allah da ona mutlaka cevabı verir. Aslında Allah Teala dilerse verir ama bu dilek her zaman vardır. Her zaman vermeyi ister ve cevabı verir Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Teala bilin ki keyfe maişadır. Dilediğini yapar sadece. Kişinin talebi üzerine Allah Teala böyle bir sonuca kişiyi ulaştırır. Ama diyelim ki Allah Teala cevap vermeyi dilemedi, o zaman cevap vermez. Hiç kimsenin Allah Teala'dan mutlaka cevap alacağı konusunda bir garanti söz konusu değildir. Bu kişi burada bu yedi tane şartın sahibi olarak, yedi vasfın sahibi olarak erdemli olmuştur. Ve ona yer katları, yerlerin melekûtu mutlaka Allah-u Teala tarafından gösterilir. Erdemliliğin standardı melekût sahibi olmaktır. Yerlerin yedi katı gösterildiği zaman, yedinci kat zemin kattır. En alt kattan başlayarak gösterme zemin kata gelinir. Zemin katta da devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Burası Ulul Albab makamıdır. Kişi lüklerin sahibi kılınır. Fizik ötesi yetenekler kazanır. Kalp gözü, kalp kulağı gibi buradaki olay. Bu kademedeki, Ulul Albab kademesindeki olay ve bu kişi hikmet ehlidir. Sonra
Ne zaman Allah Teala ona göklerin melekutunu göstermeye başlarsa, bu sefer de birinci gökkatından başlamak üzere 7 tane gök katını kişi görecektir. Kendi ruhunun da nasıl Allah'a ulaştığını Allah Teala dilerse ona gösterir. 7 tane gök katının her birisi bir ayrı kademe ifade eder. 7 yer katının gösterilmesinde o kişinin nefsinin kalbi 7 mertebe müzeyyen olur. 7 mertebe, 7 kademe gök katlarının gösterilmesi o kişinin 7 kademede daha nefsinin kalbinin müzeyyen olmasını ifade eder. Sonra Allah Teala tövbe-i nasuha davet eder kişiyi. Bu salah makamına geçiştir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye salah nurunu verir. İkinci kademe o kişinin günahlarını örter. Üçüncü kademe o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademe. Salah makamının ilk dört kademesi kişi burada huşuya, kişi burada irşada ulaşır. İrşad etmek için ehil hale gelmiş, bütün ilmi artık kendisinde toplamıştır. Sadece iradesinin teslimi kalmıştır ve Allah iradesini kendi iradesine bağlayarak teslim alır. İlahi iradeye cüz'i irade bağlanmıştır. Bu noktada Allah Teala o kişiye onun iradesini ilahi iradeye bağladığı zaman Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. İşte bu kişi erdemin gerçek sahibidir. Erdemlilik asıl bu makama aittir. Bu makam irşat makamıdır. Ve irşat makamına geçen bir kişi muhtemeldir ki Allah Teala tarafından nurumuzu tamamla talebinin mükafatını da alacaktır. Yani onun başının üzerine kendi ruhu Allah Teala tarafından gönderilir ve o kişi ruh tayin mekanı için Allah Teala tarafından teçhiz edilir. Erdemliliğin asli unsuru o kişinin nefsinin kalbinin 19 defa müzeyyen olmasıdır. Burası insanı kamili oluşturur. İnsanı kamil, irşat ehlidir. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği insanlar, erdemliler onlardır. Onlar her açıdan ferasetin sahipleridir. Onlar erdemle yani faziletle mücehhez olmuşlardır. Onlar faziletin gerçek sahipleridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün Resulleri bu erdem kademesinin daha ötesinde erdemin sahipleridir. Devrin imamı ise onlardan da daha ötede erdemin sahibidir. Bu Allah'ın o müzeyyen olmaya ilaveten özel erdem sahibi kılmasıdır Resulleri ve devrin imamını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olduğum zaman dakikaların nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Gene bir saat tamamlanmış, gene konumuzun sonuna gelmişiz.
Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine, yani iki cihan saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: kağıt veriyorum.
1: El Fatiha me as salavat Allah ve salli ala Muhammed Ezzübillahi mineşşeytan Rabbil alemin arrahmanir rahim maliki Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ezzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan bir tek talebi var. İnsan olarak yarattığı bu mahluklarının mutlu olmasını istiyor. İnsanlardan Allah Teala başka hiçbir şey istemiyor. Verdiği bütün emirler insanları mutluluk adı verilen bu hedefe ulaştırmak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerin sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmamalısınız. Bir insan ne zaman başkalarını mutlu etmeye yönelirse, gayesi başka insanları mutlu kılmaksa, işte en çok o zaman saadeti yaşar. Saadet, yani mutluluk. Sizin başkalarını huzurlu kılmak için, mutlu kılmak için gösterdiğiniz gayretle paralel bir seyir takip eder. İnsan adı verilen mahluk bir denge halinde yaratılmıştır. Önce nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücuttan oluştuğunuzu hiç unutmayacaksınız. Ruh, veç, nefs. Bu üç tane vücudun iki tanesi nefs ve fizik vücuttur. Zahiri alem içinde yaşamakta olduğumuz bu alemdir. Dünyamız zahiri alemin bir parçasıdır. İkinci alem berzah alemi, nefslerimizin alemidir. Bütün insanlar bir gün ölürler. Ölüm bütün insanlar için mutlaka gerçekleşecek olan bir vakadır. Ve insanoğlu öldüğü zaman nefsleri vücutlarından ayrılır, ruhlar ayrılır ve ölen fizik vücut toprağa verilir. Ölen kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O aileden kendisinden evvel ölmüş olanlar kimlerse onlarla birlikte bir hayatı orada kıyamete kadar devam ettirecektir. Bu belki de ayrı bir mutluluk konusudur. Çünkü kendisinden evvel ölmüş olan ailesindeki büyükler, onların hepsi orada onu bekliyorlar. Ve de zaten ölmek üzere olan birisinin yanında bulunduysanız, görürsünüz ki son anlarında konuşmaya başlar onlarla. Ve sorar etrafındaki insanları, görmüyor musunuz falanca falanca falanca burada diye. Ötekiler hiçbir şey görmemişlerdir. Ama ölüm gerçekleştiği noktaya 5-10 dakika kaladan itibaren onlar o kişinin etrafında toplanırlar. Onların kendisinden evvel ölen yakınları. İşte sevgili kardeşlerim, onların yaşadığı alem, nefslerin yaşadığı alem berzah alemidir. Allah Teala insanı ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut olmak üzere bir üçlüyle yaratmıştır. İradi yapıyı da buna katarsak 4 olur. Ama şimdi konumuz ruh, fizik vücut ve nefs ilişkisi. Bunun mutlulukla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı dengeyle, dengede bir mahluk olarak yarattığını söyledik. Kişinin nefsi var, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Kişinin ruhu var, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani insanı iyiliğe götüren, başka insanların mutluluğu için çalıştıran bir güzel dizayn sevgili kardeşlerim. İşte nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Yani şeytanın bütün emirlerine açık, onları yapmak isteyen. Allah'ın emirlerine tamamen zıt, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Bütün insanların nefsleri o standartlar içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda bir varlık daha var devrede, ruh. Ruh da kalbi %100 hasletlerle dolu olan bir yaratıktır. Aslında yaratık değildir, Allah'ın ruhudur. Allah yaratık değildir, yaratandır. Ruhu da yaratık değildir. Allah'ın ruhu, Allah'a ait olan bir parçadır. Öyleyse ruha baktığımız zaman bütün güzelliklerin orada olduğunu görüyoruz. Nefsinizde öfke var, ruhunuzda sükunet. Nefsinizde düşmanlık var, ruhunuzda dostluk. Nefsinizdeki cimrilik afetinin karşılığı cömertlik ruhunuzdadır. Nefsiniz her çeşit afetle lebalep doludur. Ruhunuzda her çeşit hasletle. Nefretin karşılığı sevgi, ruhunuzun temel özelliğidir. Düşmanlığın karşılığı dostluk, ruhunuzun temel faktörüdür. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala ruhta toplamış ki onları takip ettiğiniz zaman saadeti yaşamamanız mümkün değildir. Mutlaka mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kötülüğe meyil varsa nefsinizin kalbinde, ruhunuzun kalbinde de o kadar iyiliğe meyil vardır, meyletme. Ve ikisi de sizi bir hedefe ulaştırmak üzere yaratılmışlardır. Nefsinizi dinlerseniz şeytanın kulu olursunuz, ruhunuzu dinlerseniz Allah'ın kulu olursunuz. Ve bütün bunlarda bir Allah'a kul olması kişinin asla problem değildir. Bir kişinin Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, ben şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi, Allah için yeterlidir. O kişi kalbinden böyle bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa, yani gerçekten bu talebin sahibi ise, Gerçek talep sahipleri kalpten talep edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, o kişi için söz konusu olan şey, neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması gerekir. Zaten insanın ruhu o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince mürşide ulaşmak gereğini duyacaktır. Mürşidine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine vasıl olup onun önünde el öpüp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuğu yapmak üzere devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Bir, evvela hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin dergahına ulaşır. Orada oyalanmadan devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculuğun fertlerinden birisi olur. Devamlı devrin imamının dergahından her seher vaktinde Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Ruhlar, birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar, ikinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta kalırlar, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler bu katlarda hep kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler de yedinci kata çıkarlar. Sonra yedinci kattaki işlemleri bitirmiş olan kişi, zikir hücrelerinde zikir müessesesini tamamladıktan sonra sitetini müntahaya ulaşır. Oradan da Allah'ın dikey bir yükselişle zatına ulaşır. İşte Allah ile olan ilişkiler böyle bir dizaynı içerir. Bu yolculuk şartlı bir yolculuktur. Bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, ki %100 afetle doludur insanın nefsi, %7 azalmadıkça, yani o afetlerin yerine Allah Teala %7 fazıl yerleştirmedikçe o kişinin ruhu nefsinde, bu nefs tezkiyesinin ilk bölümü %7'lik nur artışı, fazıl artışı gerçekleşmezse o kişinin ruhu hiçbir zaman zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu zaten Allah'a doğru bir yolculuğu yapamaz. Yapabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki tabiyet anında Allah Teala, biz onların kalbinin içine diyor imanı yazarız, kalplerin içine imanı yazarız ve başların üzerine devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek hepinizin hedefi olmalıdır. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için doğdunuz. Allah Teala'nın sizi dünyaya göndermekten muradı hepinizin mutlu olması. Ama bedavadan mutluluğu vermiyor. Mutlu olmayı dileyen insanın mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekiyor. Bu dilek yok. Yoksa Allah Teala sizi o noktaya ulaştırmıyor. Kendi zatına ruhunuzu ulaştırmıyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman geriye nefsimiz kalıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefs. İşte bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi taviyetten sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapmaya başlar. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında, sonra sol göğsünün üstünde, sonra sağ göğsünün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra kaşlarının birleştiği yerde, sonra saçlarıyla alnının birleştiği yerde, 7 ayrı yerde zikir yapacaktır. Yükselme buna paralel olarak devam edecektir. Vücuttan ayrılan, tabiyet anında vücuttan ayrılan ruh, Devrin İmamı'nın dergahına ulaşır. Oradaki onarlık insan ruhları sıralarından, kendisine ait olan sıralardan birinde bir yeri hazırdır. Orada görev alacaktır, orada kalacaktır. Etrafındakilerle beraber seyri sülüka çıkacaktır. Evvela birinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının 7 tane alemine adım adım ulaşacaktır. Neticede ruh Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insanın ruhunun birinci kata ulaşabilmesi için nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazl birikimi olması lazımdır. Sonra ikinci bir %7 fazl birikimiyle ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimiyle kişinin ruhu yedinci gök katına ulaştıktan sonra 7 tane alemi aşar ve zikir hücrelerindeki zikir süresini tamamladığı zaman sitetini müntahaya ulaşıp oradan Allah'ın zatına doğru yükselir, vuslata nail olur. Bu vuslattır. Yani vasıl olmaktır. Allah'ın zatına vasıl olan ruh, Allah'ın zatında yok olur ve ona indilayla bir taht ihsan edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatabilmek için buradayız. Hamdolsun ki Allah Teala yüzlerce defa, belki binlerce defa demek daha doğru. Allah Teala bize ana dergahı, onun bütün bölümlerini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer hamdolsun ki binlerce defa gösterdi. Evimizin içindeki her odayı nasıl görüyorsak, orada da 7 katı bu kadar net bir şekilde hafızamıza kaydettirdi Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman? Başlangıçta %2 fazla birikimi olmuştu. Affedersiniz, %2 rahmet birikimi olmuştu. Sonra ne yaptı kişi? Devam etti zikrine, fazıllar birikmeye başladı. Ruhu zemin kattan birinci kata yükseldiği zaman nefsinin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşir ki bunu kişi tahakkuk ettirebilsin. %7 fazla birikimi gerçekleşmeden nefsinin kalbinde hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşmadan ikinci gök katına ulaşamaz. Birincisi nefs açısından nefsi emaredir. Yani nefsin şerri emrettiği noktadır. Ve mâ uberruhu nefsi diyor Hazreti Yusuf Allah'a. Ve mâ uberruhu nefsi. Ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emaretun bis-sui. Muhakkak ki nefs sui olanla, kötü olanla emreder. Yani insanı hep kötülüğe, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağırır. Öyleyse herkes başlangıçta nefsi emaredededir. Olmayan insan yoktur. Doğuşundan itibaren herkes nefsi emarededir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Hepsi bir şarta bağlı, bir kişinin küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, cehennemden kurtulması, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bütün mutluluklar ard arda gelecektir. Bir insan Allah'a münaki olmayı dilemedikçe hak mümin olamaz. Allah'a iman eden mümindir. İman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi olan demek, inanan demek. Allah'a inanan herkes, inanan yani Kur'an tabiriyle mümindir. Ama mümin olanların hepsinin cennete gireceğini zannetmeyin. Allah'a inanmak bir insanın ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını hiçbir zaman sağlayamaz. Ne yapması lazım kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa sadece onlar cehennemden kurtulurlar. Bu dileğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'a hangi ölçüde inanırsa inansın, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar başlangıçta cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun ötesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademe var. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. kademe. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesi. 2. Mürşidine ulaşıp tabi olanların kademesi. 3. Ruhunu Allah'a ulaştıranların kademesi. 4. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kademesi. 5. Daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenlerin kademesi. 6. Daimi zikre ulaşarak muhlis olanların, Allah'a ulaşmayı dileyerek daimi zikre ulaşanların kademesi, ulul elbab olanlar. Sonra 6. kademe muhlis olanların kademesi, 7. kademede Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki o dünyada siz gerçek anlamda mutlu olacaksınız. Nefsinizin kalbinde her gök katı boyunca %7 nur birikimi eklenecektir. Nefsinin kalbinde %2 başlangıçtaki rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşmedikçe hiç kimsenin ruhu zemin kattan 1. kata çıkamaz. Diğerleri de aynı sıra dahilinde. Öyleyse bu muhtevada insanın mutluluğuyla ulaştığı yerler, kademeler birbirine paralel bir seyir takip eder. İşte her seferinde %7 nur birikimiyle bir gayretin içinde olan kişi, nefsinin kalbinde nur birikimleri devam ettiği sürece bir takım hedeflere yürüyecektir. Ruhunu %7 nur birikimleriyle Allah'a ulaştıran kişi, 7 katta bunu gerçekleştireceği için, %49 fazl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluydu. Bu afetlerin %49'u fazıllarla örtülmüştür, %2'si de rahmetle örtülmüştür. Ve o kişinin nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan güç, sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır. Kişinin nefsinin kalbi başlangıçta tamamen şeytanın ülkesiyken, %100 şeytan durumu hakimken nefsin kalbinde, bu noktada şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Artık o kalp şeytana ait bir kalp değildir. Allah'a ait olan bir kalptir. Çünkü yarıyı aşmıştır Allah'ın nurları. Burada vücuda gelen olaya nefs tezkiyesi deniyor. Yarıdan daha fazla nur birikimi ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olması, sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olması, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olması ve cennetlerin böylece 7 kata ulaşması. Kişi demin saydığımız kademelerde bir cennet daha üst boyuta geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudun tesliminde 4, nefsin tesliminde 5, irşad olduğunda 6, iradesini Allah'a teslim ettiğinde 7. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde daha 5. kademede daimi zikrin sahibi olduğu anda afetler sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Olay, nefsinizin kalbindeki afetlerin başlangıçta %100 nefsinizin kalbini doldururken, işgal ederken, neticede bunların hepsinin %100 nurlarla yer değiştirmesi. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla daimi zikirde ulul elbab ve ihlas ve salah makamlarında nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu mutluluğunuzun en üst noktasıdır. O noktada olan bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. O kadar mı? Hayır. Onları yerine getirdiği için mutluluğu yaşar. O kişi dünya hayatında mutluluğun doruklarında yaşar. Hayatını başkalarına tahsis eder. Başkaları için yaşamaya başlar. Onun için artık kendisi yoktur. O kendisini Allah-u Teala tarafından başka insanlara tahsis edilmiş olarak görür. Başka insanlara hasredilmiş olarak görür. Başka insanların mutluluğuna zemin hazırlamak için görevlendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve hayatı bunları gerçekleştirmek de mutluluktan mutluluğa uçan bir güzellikler demetini yaşamakla devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim hedeflere ulaşmayan bir insan düşünün ama hayatını başkalarına adamış. O insan da mutludur. Kim başkaları için yaşamayı başarırsa o kendisiyle uğraşacak zamanı bulamaz. Kendisiyle meşgul olacak olan zamanı bulamadığı için ömür boyunca mutluluğu yaşar. Kendini başkalarının mutluluğuna adayan herkesten bahsediyorum. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın yolunu öğrenip hayatına tatbik eder. Neticede de ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla paralel bir seyir takip eden sizin mutluluğunuzdur. Nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa sizler için o kadar mutluluk söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi seviyor. Çünkü siz bir insansınız. Bu sevgisinin bedelini ödemek istiyorsanız mutlaka nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu herkesin üzerine düşen mutlak vazifedir. Ve de Allah Teala bunu bütün insanlara bedava verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Dileyen herkesi mutlak olarak kendisine ulaştırır. Ve gene mutlak olarak o kişiyi %50'den daha fazla her gün mutluluğu yaşattırır. Yeter mi? Yetmez. Ve cennetlerden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete, üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, affedersiniz, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennete ehil olur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi üçüncü kat cennete mutlaka ehil kılar. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedeflere mutlaka ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, bir hafta sonra ölmüştür. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ertesi gün ölmüştür. Gideceği yer cennettir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüştür. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dedikten sonra ölmüşse, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? O sadece

Allah Teala tarafından anında işitilir. Ve o mutlaka sizin üzerinizdeki tesirini icra edecektir ve sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kontrol altında tutacak. Onu mutlaka Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Allah Teala bu hususu bütün insanlara garanti etmiştir. Hiç kimse bu garantinin dışında değildir. Kim dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek. Nasıl bir insan falanca yere gitmeyi diler, arabasını atlar, oraya gider, uçağa atlar, oraya gider. Ne yapmıştır o kişi? Oraya gitmeyi istemiştir ve gitmiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek de öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah ulaştırıyor kendisine. Hem de kişiyi teçhiz ederek Allah'ın istediği şeyleri yerine getirebilecek hüviyete Allah sokarak o kişiyi değiştiriyor, vasıflarını değiştiriyor, ehil kılıyor ona. Allah ehil kılıyor. Kişi özel bir gayretin sahibi değil. Sadece dileğin sahibi. O Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanı Allah'ın işi. Ve de o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama inanılmayacak kadar kolay bir mutluluk müessesesi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın sözü haktır, sözünü mutlaka tutar. Rad 27'de de şunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ki dilemeyenlerin dalalette olduğunu görüyoruz. Dilemeyen herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ona üçüncü kat cenneti mutlaka sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bundan ötesi fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. O zaman mutlulukların şahikasına yükselirsiniz. Gece gündüz Allah-u Teala'ya mutluyum diye bağırmak, haykırmak gelir içinizden. Allah-u Teala'ya hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikteyiz. Allah bizleri gene beraber kıldı. Konumuz transandantal meditasyon ve zikir. Zikir nedir sevgili kardeşlerim? Zikir Allah'ın isminin Allah Allah Allah Allah diye tekrar edilmesiyle vücuda getirilen bir şifredir, bir koddur. Allah Teala bu kodun sırrını vermiş Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Buyuruyor ki: "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Rabbinin ismiyle zikret. Yani zikrin temeli Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a dön. Demek ki Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ruhu ulaştırmak, Allah'a fizik vücudu teslim etmek, ulaştırmadan Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete fizik vücut sokularak fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, sonra irşada ulaşmak, sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikriniz yeni bir hüviyet kazanır. Artık o sizin zikriniz değildir, tesbihinizdir. Çünkü iradenizi de Allah'ın iradesine o seviyede bağlamış olursunuz. O zaman ne olur? O zaman ilahi irade değil ama külli irade sünnetullah size zikrettirir. Allah'ın kainattaki bütün işlevleri tedbir etmek üzere, gerçekleştirmek üzere vazifelendirdiği bir külli irade var. Bunun bir başka adı sünnetullah'tır. Allah'ın kainattaki her zerreyi kontrolü altında tutan ilahi bilgisayarı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Saydığımız safhaların gerçekleşebilmesi mutlaka zikir adı verilen bir müessesenin varlığına bağlıdır. Zikrin seviyesiyle mutluluğunuz paralel bir gelişme gösterir. Zikir, Allah-u Teala'nın insanın mutluluğu konusundaki teminatıdır. Ve vasıtasıdır. Zikirsiz mutluluk hiçbir standart içinde
gerçekleşemez. Mutlaka zikrin varlığına dayalı bir muhtevanız var sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyden evvel şunu çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Halikimiz, Yüce Rabbimiz, Yaratanımız bizleri yaratmış. Annemiz, babamız sadece bir vasıta sevgili kardeşlerim. Yaratan O'dur. Bizi aklın sahibi kılan O'dur. İradeyi, irademizi, serbest irademizi bize teslim eden O'dur. Ve tamamen bizi serbest bırakan, dilediğimizi yapmak konusunda cezasına ve mükafatına layık olmak üzere bizi serbest bırakan o Allah'tır. Herkes dilediğini yapmakta hürdür ama bunun ya mükafatı söz konusu olacaktır ya da cezası söz konusu olacaktır. Yani hürriyetimizi akılcı bir şekilde kullanamadığımız takdirde cezalanmamız söz konusudur. Eğer biz şu dünyayı yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemezsek, o zaman bu dünyada mutlu olamayız. Yetmez, cennete girmemiz de imkansızdır. Ve bunun anlamı da zikirsiz bir hayattır. Allah Teala zikri ibadetlerin en büyüğü olarak gösteriyor. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye minel kitabe ve ekumus salat. İnne's salat tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Allah Teala buyuruyor: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın, daimi zikrin sahibi olan senin namazın, münkerden ve fuhuştan men eder." Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, en büyüktür. Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Gene bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadettir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı nasıl bir müessese? Daimi zikrin sahibi tarafından kılınan bir namaz. Öyleyse her saniyesi zaten bire yüz kazandırıyor. Daimi zikirde olduğu için namaz da cabası. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikri üzerimize farz kılmış. Veskül ismi Rabbik ediyor. Peki günün yarısından daha fazla zikir çok zikirde farz mı? Evet, çok zikirde farz. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesîrâ." Ey ameni olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu
23. basamaktakilere bir işarettir. Artık zikriniz günün yarısını aşsın diyor Allah-u Teala. Çok zikirle zikredin, günün yarısından daha fazla zikredin. Biliyorsunuz 23. basamaktakiler Allah'ın kendilerine, Allah'ın katında taht verdikleridir. Ondan evvelki basamaktakilerse ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın zatında yok olanlardır ruhları. Allah'ın zatında yok olan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler zikri mutlak olarak gerektirir. Zikir, Allah'ı ibadetin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gördünüz ki zikir farz. Allah-u Teala Allah'ın adıyla zikredin diyor. Rabbinizin ismiyle zikredin diyor. Görüyorsunuz ki günün yarısından daha fazla zikir de farz. Peki daimi zikir farz mı? Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki daimi zikir de farz. Ne görüyoruz zamanımızın din açısından farz kılınan hususlarına bir göz attığımız zaman 32 farza bakıyoruz. Aralarında zikir yok. 54 farza bakıyoruz. Zikir gene yok. Deveyi hamuduyla çalan iblis zikri yok etmeyi başarmış. Zikir defterden silinmiş. Kur'an'da Allah Teala zikir de farz desin. Çok zikir de farz desin. Daimi zikir de farz desin. Ne derse desin. İnsanlar 14 asırda Allah'ın emrine değil, şeytanın emrine uymuşlar. Ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın adıyla, Rabbinizin adıyla zikredin. Rabbinizin ismiyle zikredin. Veskürallâhe

Meryem'in suresi 8. ayet-i kerime. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona dön, ona ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebdila. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ortada bir hakikat var. Bu hakikate dikkatle bakın. Burada Allah'ın farz emri var, zikir. Öyleyse Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Her yaptığı mutlak olarak bir maksada matuftur. Öyleyse acaba Allah Teala'nın maksadı ne? Muradı ne zikirden? Allah'ın zikirden muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, kibir, iptilalar, isyan, 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 kaplamış durumdadır doğuşunuzdan itibaren ve karanlıklarla temsil olunurlar. Bir adalet terazisiyle dünyaya geldiniz. Dünyada verilen bu gezegende Allah Teala yaşamanızı uygun gördüğü için burada doğdunuz. Ve sizi Allah yarattı. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğdunuz. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu olarak doğdunuz. Yani afetler karanlığı, hasletler nuru temsil ederler. Ya da afetler karanlıkla, hasletler de nurla temsil edilirler. Ruhunuzun kalbi pırıl pırıl aydınlıktır, nurlarla doludur. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıktır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir karanlık dünya ile doğdunuz, nefsiniz. Ama aynı zamanda da Allah'a mutlaka geri dönmek mecburiyetinde olan ama size Rabbani bir hediye, bir ihsan ruhunuz. İnsanlar ruhla nefsi birbirine karıştırmışlar. İnsan iki parçadan oluşuyor. Birisi fizik vücuttur, şu vücudumuzdur. Bir de ruhtur ya da bir başka adıyla nefstir diyorlar. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa nefstir. Baştan aşağı saçmalık sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dedikleriyle bu insanların asırlardan beri uydurdukları şeyler hiç birbirine uymuyor. Bir defa ruh Allah'tan gelir. Allah ruhu bizlere üfürmüştür. Ve Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Üzerimize 12 defa farz kılmış Allah Teala ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a ulaşmasını. Onun ötesinde de farz kılmış. Fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi de Allah'a teslim etmeyi Allah farz kılmış. Öyleyse ruhumuz mutlaka Allah'a geri dönecek olandır. Nefsin ise Allah'a geri dönüşle hiç mi hiç ilişkisi yoktur. O hep bizimle kalacaktır. Öldüğümüz zaman bizden ayrılıp berzah aleminde yaşantısını devam ettirecek olan nefs, kıyamet günü tekrar hepimizle birlikte olacaktır. Cennet hayatı da, cehennem hayatı da
nefsle fizik vücudun birlikte yaşayacakları bir hayattır. Ve nefs hedeflediği her şeyin gerçekleştirebildikleriyle mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. Fizik vücut ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında bir eşitlikle kulvara çıkarsınız. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Eşitlikle kulvara girersiniz. Ve de Allah'ın size emrettiği şey, biz diyor Allah-u Teala nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor. Nefsiniz eğer Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirirse ahsen olabilecek olan bir özelliği ifade eder. Bir zaman parçası içerisinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek ister. Ve devamlı bir mücadele ile hayata atılırsınız. Ruhunuz bütün güzellikleri işlemenizi emrederken, nefsiniz de bütün çirkinlikleri işlemenizi emreder. Karar verecek olan ne ruhtur ne de nefstir. Karar verecek olan akıldır. Akılda hangi ortamda yaşadıysanız ona göre şuur kazanır. Yani bizim ülkemiz gibi Allah'ın yasak ettiği her şeyin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin ise yasaklandığı bir dünyada yaşamışsanız, nefsiniz negatif istikamette şuur kazanmıştır ve nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Ve de kaybedenlerden olmak çok normal bir hadisedir. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş ise zikirdedir. Statüye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ruhunuz hala vücudunuzda. 14. basamağa kadar ruhunuz vücudunuzda kalır. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileyen siz, 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. O güne kadar ruhunuzda nefsiniz, %50 pozitifi, %50 negatifi temsil ederler. Bütün %100'dür, sonuç sıfır noktasıdır, eşitliği ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece ruhunuz hep fizik vücudunuzun içinde kalacak. Devamlı bir kavga içinde yaşayacaksınız. Ama kurtuluşa ulaşmanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Bu dünyada devamlı kavgalı bir hayatı geçireceksiniz. Her gün iç dünyanızda bir kavgayla yaşayacaksınız. Başka insanlarla kavganız olacak. Ve hayat sizin için mücadelelerle dolu bir dünyayı sergileyecek, mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız ve öleceksiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulfe sökün halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga var olduğu sürece sulfe söküne iç dünyanızda ulaşamazsınız. Sulfe söküne sizin iç dünyanız ulaşamadığı için dışarıdaki insanlarla da devamlı kavga halinde olacaksınız. Orada da sulh ve sükunu sağlayabileceksiniz. Allah ile olan ilişkilerde de aynı olay tahakkuk edecek. Allah'ın emirlerini ve nehilerini tatbik edemeyeceksiniz. Eğer sureta tatbik ederseniz, o zaman da bunu isteyerek yapmadığınız için hep isteksiz bir standart içerisinde Allah'a madem ki emretmiş, ben mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeyim diye ibadet edeceksiniz. Bunlar da size hiçbir zaman cennete gidebilecek olan bir derecat kazandıramaz. Nefs tezkiyesi yoksa kişi için o kişi doğumundan ölümüne kadar böyle bir şey yapmamışsa Allah'a ulaşmayı dilemedi demektir. Nefs tezkiyesi deyince nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girip fazılların nefsinizin kalbinde %49 yer etmesi, rahmet nurlarının ise %2 yer etmesiyle ulaştığınız %51'lik nurların nefsinizin kalbine hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her an devamlı kavga halinde olan bir insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların durumu budur. Her an iş dünyalarında kavga vardır.
Nefsle ruhun kavgası, iç dünyalarında sulh ve sükun yoktur. Bu kavga sebebi de kişinin dışa aksettirdiği bütün davranış biçimlerinde nefsin afetleri hakim rol oynar akılla birlikte. Emri veren akıldır. Nefsin hakimiyeti olan bir ortamda şuur kazanmıştır ve nefsin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Nefs tezkiyesi tahakkuk etmediği sürece kişinin hayatı budur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga, dış dünyasında kendisiyle etrafındaki bütün insanlar arasında kavga, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yasaklarını da uygulamamak, yasak ettiği fiilleri işlemekten kendini alamamak, o da devamlı kişiyi huzursuz eden bir husustur. Bu kişi Allah'ın emirlerini işleyemediği için, yerine getiremediği için huzursuzdur. Yasaklarından kendini koruyamadığı için huzursuzdur. Dış dünyasında başka insanlarla sülh ve sükun için bir ilişkiyi kuramadığı için huzursuzdur. Şeytanla ilişkilerinde devamlı yenildiği için huzursuzdur. Kısaca iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de huzursuzdur, huzursuzdur ve de huzursuzdur. Kısaca mutsuz bir insan tarifi bu. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaştığı andan itibaren zikir adlı bir müessese onun kurtarıcısı olacaktır. Kişi zikir yapmaya başlayacaktır. Kalbine iman kelimesi yazılmıştır. Ve bu iman kelimesi bir manevi çekim gücünün sahibidir. Rahmet ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker ve toplar. İşte sevgili kardeşlerim, fazıllar kalbinize toplanmaya başlamadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyen her kişi de evvela %2 nur birikimi olur. Mürşidine ulaşmadan evvelki devrede o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra göğsünden kalbine Allah-u Teala bir nur yolu açar kişinin göğsünü yararak Allah'ın nurları o kalbe girmesi için. Ama kişi mürşidine henüz ulaşmamışsa sadece giren göğüsten içeri giren rahmetle faz isimli iki nur olmasına rağmen kalbe girebilen sadece rahmet nurlarıdır. Ve o nurlar kendilerini çekecek bir manevi çekim gücünün mevcut olmaması sebebiyle kalpte %2 nispetinde bir yerleşimi gerçekleştirebilirler. Ve nefsinizin kalbi mürşidinize ulaşmadan evvel ikinci basamakta rahmet nurlarının kalbe girişiyle ilk nur girişine şahit olur. Nefs tezkiyesi burada kendisini gösterir. Dikkat edin ki bir kişiye rahmetle faz ve rahmetle salavatın gönderilebilmesi mutlaka o kişinin üzerinde Allah'ın rahim esması ile tecellisini gerektirir. Rahim esması ile tecelli ise mutlaka Allah'a ulaşma dileğinin o kişide varlığını gerektirir. Kişi Allah'a ulaşma edinememişse asla Allah asla üzerinizde rahim esmasıyla tecelli etmez. Etmezse 24 saat zikir yapsanız zikrin hiçbir faydası olmaz size. Çünkü sizin zikriniz Allah rahim esmasıyla sizin üzerinize tecelli etmiyorsa hiçbir zaman rahim esmasıyla size ulaşacak olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının size ulaşması asla mümkün olmaz. Bunun kökeninde mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Bu noktada zikre başladığınız zaman 11. basamakta göğsünüzden kalbinize, Allah göğsünüze yararak nur yolunu açar. 12. basamakta yaptığınız zikir nefsinizin kalbinde %2 rahmet nurunun girmesini sağlayacaktır. Bu huşuya ulaşmanız demektir. Bu noktada huşuya ulaşırsınız. 12. basamaktasınız. Ve mürşidini sorup da Allah gösterince ona ulaşırsanız Allah Teala'nın kalbinize iman kelimesini yazması söz konusudur. Burası 14. basamaktır. Kalbinizde artık iman kelimesi vardır. Nefs tezkiyesi için hazırsınız. Ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbinin içine girer. Fazıllar nefsinizin kalbinde toplanmaya başlar. İşte bu toplanma nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi içerir. Nefs tezkiyesine başladığınız zaman bir olayla karşı karşıyasınız. Artık ruhunuz sizinle birlikte değil. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi, 12 tane insanla tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman devrin imamının ruhunuza verdiği emirle ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinde evvela %2 rahmet yerleşmişti. Şimdi bunun üzerine fazılları bina edeceksiniz. İlk %7 fazıl birikimiyle ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %2 nur birikimiyle, %7 affedersiniz nur birikimiyle, fazıl birikimiyle ruhunuz sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Yani fena fillah olursunuz. 22. basamaktasınız. Nefsinizin kalbi mi? %49, 7 defa %7, %49 fazlı ifade eder. %2 de rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %51 nura kavuşur. Ondan evvel nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktaya kadar da Allah'ın koruyucu kalkanı ve üzerinizdeki hakimiyeti sizi Allah'a ulaştırdı. Nefsiniz vücudunuza istediği ölçüde asla hakim olamadı. Şeytanın da size bir şey yapmasına Allah kesinlikle müsaade etmedi ve ruhunuzu Allah'a Allah kendisi ulaştırdı. Siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiniz. Çünkü Allah Teala sizi o vasıflara ulaştırdı. Namazı seven, orucu seven, zikri seven bir insan haline getirdi sizi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Nefs tezkiyesi %51 nurla 21. basamakta tamamlanır. Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ فَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmişse bunu kendisi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Sevgili kardeşlerim, yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşayacaksınız. Cennet saadetinin 3. katını elde ettiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Neyle yaptınız bunu? Mutluluğu nerede yakaladınız? Nefs tezkiyesiyle yakaladınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerde mutluluğu yakaladınız. Mutluluğun ilk adımı orada atılır. Bu noktada ise 21. basamakta ise nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok oldu. Yani şeytanın nefsinizin kalbinde %100 hakimiyet kurduğu ortamı yarıdan daha aşağı düşürdü şeytanın hakimiyetini.
Bu süre içinde de zaten Allah-u Teala'nın ilahi iradesi sizi koruyucu kanatlarının altına aldı. Allah-u Teala tağutun size Allah'ın yolundan uzaklaştırıcı hiçbir şey yapmasına müsaade etmez. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır ama Allah'ın koruyucu kalkanı onun yerine gelmiştir. Ve Allah sizi öyle bir hamurla yoğurmuştur ki bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak Allah'ın korunması altında ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. %51 nur birikimi. Daha ötede ne olur? Fizik vücudunu teslim ettiğinizde %81 nur birikir nefsinizin kalbinde. Mutluluğunuzda %80'i aşar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Burada dünya saadetinin de %100'üne ulaşırsınız. Öyleyse bu noktada mutluluğu tarif edelim. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun halinde olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olacak. Bitti mi? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz gün kavga bitmiştir. Nefsinizde afetlerin hepsi yok olmuştur. Nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurları kaplamıştır. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır. Allah'ın rahmeti %2, Allah'ın fazlı %98. İşte burada mutlak saadetin sahibisiniz. Neden? Allah'ın iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavgası %100 sona ermiştir. Artık nefsinizin afetleri sıfırlanmıştır. Nefsinizin kalbini %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan rahmet ve fazl kaplamıştır. Öyleyse burası iç dünyanızdaki kavganın bittiği yerdir. Sulh ve sükun iç dünyanızda oluşmuştur. Artık kavga yoktur, kaos yoktur. Mutlu bir iç dünyaya sahipsiniz. 1. Dış dünyanızda durum neydi? Başka insanlarla devamlı kavga halindeydiniz. Ama şimdi bitti sevgili kardeşlerim. Kavga bitti. Kavga sona erdi. Neden sona erdi? Çünkü iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişi sizi gerçek kimliğinize kavuşturdu. Artık insanlara üstünlük taslamıyorsunuz. Onlara yardım için yaşamaya başlamışsınız. Herkes sizden yardım görür hale gelmiş. Sizin herkese onlarla kavga ederek onlardan üstün olduğunuzu taslamanız, onlara bunu ispat etmeye kalkmanız artık gerekmiyor. Siz onlar için olduğunuz sürece onlar da sizler içindir. Ve onların size belki de akıl edemediğiniz, beklemediğiniz, hafsalanızın alamadığı bir saygıyı gösterdiğini göreceksiniz. Arkasında bu var. Siz onlar için yaşıyorsunuz. Öyleyse bunun iç dünyaları farkındadırlar. Bunun farkındadır onlar. Onun için siz saygı gören bir insan olursunuz. Ve zaten artık istediğiniz şey saygı değildir. İstediğiniz şey insanlar için yaşamaktır. Onların mutluluğu için yaşamaktır. Ve yardım ettiğiniz sürece ki hayatınız böyle geçecektir artık. Zaten mutluluğun hep şahikasında yaşarsınız. Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Kimse sizin karşınıza değildir. Siz herkesten yanasınız, onlardan yanasınız.
Düşmanlarınız mı var olacaktır? Onlara da sadece acırsınız. Artık içinizden onlardan intikam almak diye bir his hiçbir zaman geçmeyecektir. Allah'ın onları ıslah etmesi için dua edeceksiniz ki onlar da kurtulsunlar. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilir ama bu sizi hiç etkilemez. Bu noktaya geldik. Neyle geldik sevgili kardeşlerim? Zikirle geldik. Öyleyse bu noktaya gelen herkes Allah-u Teala'nın daimi zikriyle gelecektir. O sonsuz mutluluğun sahibi olacaktır. İş dünyasında nefsiyle ruh arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir sulh ve sükun hali ona hakim olacaktır. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkisinde kavgayı bitirmiş olduğu için mutlu bir insan olacaktır. Her ortamda, her yerde o mutluluğu devam edecektir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri o kişi için bir zevktir. Namaz kılmak bir zevktir. Huşu içinde büyük bir zevkle namazını kılar. Oruç tutmak bir zevktir. Asla açlık hissetmez. Zikir yapmak daha büyük bir zevktir. Zikir boyunca sonsuz zikrin sahibidir. Ve de zikir boyunca hep mutluluğu yaşayacaktır. Hacca gitmekte bir problem olamaz. Kelime-i şehadet getirmek zaten görevidir. Bunu her zaman yapar. Ve hayatının mihveri zikirdir. İşte böyle bir ortamda şimdi size transandantal meditasyondan bahsedeceğiz. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığı. İblis ne yapar sevgili kardeşlerim? İblis sizin mutlu olmanızı asla istemez. O zaman ne yapacaktır? Mutsuz olmanız için çözüm üretecektir. Devamlı çareler arayacaktır. İblis çok iyi biliyor ki eğer zikir yaparsanız onun elinden mutlaka kurtulacaksınız. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Evvela onu engeller. Onu defterden silmeyi başarmıştır. Bugünkü üniversitelerde öğretilen ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir müessese mevcut değildir. Zikrin ismi vardır. Tatbikatı bütünüyle kaldırılmıştır. Farzlardan da kaldırılmıştır. Buna rağmen hala zikir yapmayı isteyecek olan insanlar olabileceği endişesiyle İblis getirmiş transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Genellikle Sanskritçe bir kelime. Mesela Om kelimesi herkes tarafından tekrar edilir. Toplu halde herkes aynı kelimeyi tekrar ederler. Ne olur dersiniz? Bakınız ne oluyor o zaman? O zaman yerden, ayaklarınızdan yukarıya doğru şeytanın karanlıkları kalbinize ulaşır. Kalbinizin zulmani kapısından kalbinizin içine girip kalbinizi tamamen doldururlar. Transandantal meditasyon nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolmasını ifade eder. Eğer zaten öyleyseniz o zaman afetlerin konsantrasyonu yükselir. Daha kesif bir şekilde karanlık hakim olur nefsinizin kalbine. Karanlıkken zifiri karanlık oluşur. Transandantal meditasyon nefsinizin kalbini sadece karartır.
İşte sevgili kardeşlerim, daha çok kararan kalpte daha etkili bir afet tatbikatı söz konusudur. Bu afetler ruhunuzun hasletlerine her zaman galip olacaklardır. Transandantal meditasyon boyunca nefsinizin kalbi daha kesif, daha kesif, daha kesif, daha konsantre bir şekilde kararacaktır. Bu kararma Allah'ın emirlerine itaatsizliğinizi arttıracak, yasaklarını da işleme cüretiniz artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliniz ki transandantal meditasyonun size yapabildiği bir tek tesir vardır. Nefsinizin her gün daha çok daha çok kararması. Transandantal meditasyonun bir rahatlama olduğunu söylüyorlar. Bir tek düşünceye angaje olduğunuz için sadece o düşünce üzerindeki konsantrasyonunuz sebebiyle başka düşünceler o kısa zaman parçasında sizden ayrılabilir. Böyle bir şey mümkündür. Ama bu süre içinde siz daha çok stres sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi sadece daha çok kararır. Karanlıklar daha kesif, daha konsantre karanlıklar, daha koyu karanlıklar nefsinizin kalbini devamlı işgal eder. Nefsinizin kalbi daha koyu karanlıklar tarafından işgal edilir. Kalbinize giren daha konsantre standartlarda afetlerdir. Şeytanın zulmani karanlıklarıdır. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Elbette sevgili kardeşlerim, iblis zikrin size nasıl bir fayda sağladığını, zikrin sizi nasıl şeytanın pencerelerinden kurtardığını çok iyi biliyor. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan tarafından onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Yani şeytanın size hakimiyeti her gün biraz daha artar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, transandantal meditasyon sadece şeytanın nefsinizin kalbindeki karanlıkları arttırmasını sağlar. Ve dikkat edin, transandantal meditasyon yapanlar o meditasyon sırasında biraz rahatladıklarını iddia ederlerse de sonucu size söylemekten hep kaçacaklardır. Çünkü arkasından amansız bir stres onları mutlaka kaplayacaktır. Ey dünyadaki şeytanın emrinde olan en mutsuz insanları oluşturacaklardır. Allah'ın yasaklarını işleyen, emirlerini asla yerine getirmeyen bir grup.
transandantal meditasyonun sizin üzerinizdeki bir tek tesiri vardır. Nefsinizin kalbini tamamen koyu zifiri bir karanlığa ulaştırmak. Mutluluğu tamamen elinizden almak. İblisin bütün gayesi bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim size transandantal meditasyondan bahsederse onlara deyin ki bu bir zikir sahtekarlığıdır. Zikrin bir insanı şeytanın elinden nasıl kurtaracağını, nasıl Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi ve sonsuz bir mutluluğun sahibi yapacağını iblis çok iyi bildiği için zikri önlemek üzere bu üç kağıtçılığı koymuş ortaya. Bu zikir sahtekarlığını. Transandantal meditasyon. Meditasyon yapan elbette zikir yapmayan kişidir. Nefsinin kalbi hiçbir zaman aydınlanmayan bir insandır. Nefsinin kalbi kapkaranlık bir dünyada o kişiyi yaşatır. Bunlar mutsuz insanlardır ama kendilerini mutlu gibi göstermeye çalışırlar. Bunu da beceremezler. Çünkü sık sık öfkelendiklerini, sinirlendiklerini ve de başka insanlardan daha çok stresli olduklarını görürsünüz. Transandantal meditasyon, şeytanın zikri yok etmek için ortaya koyduğu bir sahtekarlıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlarla bu konuyu her zaman ortaya koyarak anlattıklarımı onlara anlatın. Transandantal meditasyon yapanlara sorun. Bu meditasyon seansı bitince neden o kadar sinirli oluyorsunuz, huzursuz oluyorsunuz, onu bize anlatır mısınız deyin. Çünkü nefslerinin kalbi başlangıçtan çok daha kesif, karanlıklarla doluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama bir defa daha bitti. Sizinle beraber olan güzel bir zaman parçası bir defa daha tamamlandı. Bizi sizlere hitap ettiğimiz sürece büyük mutlulukların sardığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizlerle mutluyuz. Biz yalnız başımıza bir şey ifade etmeyiz. Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri bizde kalsaydı, sizlere bunları ulaştıramasaydık, bu mutluluğu sizlerle paylaşamasaydık, etrafımızdaki bunca insan mutluluğu yaşamasaydı, biz bir hiç olarak kalırdık. Ama sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyaya doğruları öğretecek olanlar sizlersiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bu mukaddes çatı altında Allah'ın size hedef gösterdiği bütün uç noktalara, mukaddes noktalara, kutlu noktalara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat Allah'a salara Muhammed.

0: dışında hiçbir talebi yoktur.
1: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebi olan bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
2: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
0: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim, öyleyse ey elçiler, söylemek istediğiniz şey nedir dedi. Dediler ki, muhakkak ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Onlar Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan taşlardır. Sonra orada müminlerden kim varsa çıkardık. Fakat orada bir evden başkasında Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Ve orada elim azaptan korkanlar için delil bıraktık. Ve Hazreti Musa'da da deliller vardır. Onu Firavun'a apaçık bir sultanla mucize ile göndermiştik. Fakat o etrafındakilerle yüz çevirdi ve o bir sihirbaz veya delidir dedi. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Ve Ad kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara yok edici bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayarak mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Ve Semud kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara bir süre metalanın, yararlanın denilmişti. Fakat Rablerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıyorlarken kendilerini yıldırım aldı. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar yardım edilenler olmadılar. Ve ondan evvel Nuh kavmiydi. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Ve sema, biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Ve yeryüzü, onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyiciler. Ve biz her şeyden zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah'a firar edin, kaçın ve sığının. Muhakkak ki ben sizin için ondan Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir

nezerim. Ve Allah ile beraber başka ilahlar kılmayın. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezerim. İşte böyle onlardan öncekiler de kendilerine gelen Resul'e sihirbazdır veya Mecnundur'dan başka bir şey demediler. Onu Resul'e sihirbaz veya Mecnun demeyi sonrakilere vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Ve ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, o rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. İşte muhakkak ki zulmedenlerin azaptan nasibi, arkadaşlarının nasibi azabı gibidir. Artık benden azabı acele istemesinler. Bu durumda vaad olundukları kıyamet günü sebebiyle inkar edenlerin vay haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tur Dağı'na yemin olsun. Satır satır yazılmış kitaba and olsun. Ki o kitabın içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Beyt-i Mamur'a, Mamur eve and olsun. Yükseltilmiş tavana, yeryüzünün tavanına and olsun. Dolu denize and olsun. Muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Onu azabı def edecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Ve dağlar seyir halinde yürür, hareket eder. İşte o izin günü tekzip edenlerin, yalanlayanların vay haline. Onlar ki lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Ona ateşe yaslanın. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rableri onları alevli ateşin, cehennemin azabından korudu. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Takva sahipleri sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Ve hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip amenu olan, zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik, yanlarına kattık. Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına dereceler karşılık bir rehindir. Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik. Orada kadeh kaldırırlar. Orada içtikleri şarap ile ne boş söz söylerler ne de günaha girerler. Ve kendileri için hizmet eden genç delikanlılar onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk dediler. Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi cehennemin kavurucu ateşinin azabından korudu. Muhakkak ki biz daha önceden ona, Allah'a dua ediyorduk. Muhakkak ki o berdir, çok cömert, çok lütufkardır. Rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir.
O halde zikret, öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnunsun. Yoksa o bir şairdir. Zamanın musibetinin ona ansızın gelmesini gözlüyoruz mu diyorlar. Gözleyin, ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim de. Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi? Yahut onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. Öyleyse onun gibi bir söz, Kur'an ayeti getirsinler, eğer sözlerinde sadıksalar. Yoksa onlar bir şey, bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı? Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah'a yakin hasıl edemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya o hazinelerin sahipleri onlar mı? Yoksa onların orada konuşulanları dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Yoksa kızlar onun ve oğlanlar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Yahut gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lakin tuzağa düşecek olanlar o kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları helak olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terk et. O gün onlara tuzakları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Ve muhakkak ki zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin. Ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ve gecenin bir kısmında artık onu, Allah'ı tesbih et ve yıldızların batışında da. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 62 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun. Sahibiniz dalalete düşmedi ve azmadı. Ve o hevasından, kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyolunan vahidir. Ona çok şiddetli ve kudretli olan Cebrail aleyhisselam öğretti. O Cebrail aleyhisselam, kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti, yöneldi. Ve o, ufkun en yüksek yerinde gözüktü. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Kalbindeki Fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü, ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Yoksa siz onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun Sidretül Münteha'nın yanında Meva cenneti vardır. Sidreyi bürüyen şey bürüyordu. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Andolsun ki o, Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz, Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve diğerini, üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Erkek çocuklar sizin ve kız çocuklar onun mu? Eğer böyleyse bu, insafsız, haksız bir taksimdir. Onlar, bu isimler,
ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tabi oluyorlar. Ve andolsun ki onlara Rablerinden hidayet geldi. Yoksa insan için sadece temenni ettiği, istediği şey mi var? Fakat evvel de ahir de Allah'ındır. Dünya da ahiret de Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu tasarruf rızasına sahip kimseye devrim imamına izin vermesinden sonrası hariç. Muhakkak ki ahirete, Allah'a ruhunu ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Ve onların melekler konusunda bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tabi olurlar. Ve muhakkak ki zan, haktan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri sadece budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki o kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve o kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzelliği ile mükafatlandırsın diye. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. O sizi topraktan yaratmıştı ve siz annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. O Allah, kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir. Allah'tan yüz çevireni gördün mü? Ve O pek az verdi, kalanını kesti, vazgeçti, vermedi. Gaybın ilmi O'nun yanında mı? Böylece O mu görüyor? Yoksa Hazreti Musa'nın sayfalarında olan şeylerden O'na haber verilmedi mi? Ve Hazreti İbrahim ki, O vefa etti. Allah'ın emirlerini ifa etti. Gerçekten hiçbir günahkar bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve onun yaptığı çalışma, amel yakında görülecektir. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Ve münteha sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Ve muhakkak ki güldüren ve ağlatan O'dur. Ve muhakkak ki öldüren ve dirilten O'dur. Ve muhakkak ki O erkek ve dişi çiftler yarattı. Meni akıtıldığı zaman bir nutfeden, bir damladan. Ve muhakkak ki bundan sonraki neş'et, ikinci dirilme O'na aittir. Ve muhakkak ki O zengin eden ve varlıklı kılan O'dur. Ve muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbi O'dur. Ve muhakkak ki O, evvelki Ad halkını helak etti. Ve Semud'u da helak etti. Böylece onları baki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı. Ve daha önce de Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Muhakkak ki onlar daha zalim ve daha azgındılar. Ve altüst edilen beldeyi Cebrail aleyhisselam göğe kaldırıp yerin dibine geçirdi. Artık onu o kavmi kaplayan azap kapladı ama ne kaplama. O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Bu nezir evvelki nezirlerden bir nezirdir. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka keşfedecek yoktur. Yoksa bu söz size acayip mi geldi? Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz.
Ve siz gafletle eğlenceye dalanlarsınız. Artık Allah'a secde edin ve ona kul olun. Kamer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 55 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yaklaştı ve kamer, ay yarıldı. Ve onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu sürekli bir sihirdir derler. Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tabi oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır. Ve andolsun ki onlara içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Bu haberler son derece bali, açık hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi onları korkunç dehşetli bir şeye çağıracak. Kabirlerden gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Davetçiye doğru koşan kafirler, "Bu çok zor bir gün," diyecekler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu, Hazreti Nuh'u yalanladılar. "O Mecnun'dur," dediler. Ve cefa edilerek tebliğden men edildi. Sonunda Rabbine dua etti. "Muhakkak ki ben mağlup olanım. Öyleyse intikam al." Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Ve onu perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşıdık. Gemi gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olana Hazreti Nuh'a bir mükafat olarak. Ve andolsun ki biz onu o gemiyi bir ayet, ibret olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ad kavmi de yalanladı. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuzluğu, felaketleri, gün boyu devam eden sarsaran rüzgarı, çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga gönderdik. Öyle bir rüzgar ki insanları sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi havaya fırlatıp atar. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. O zaman şöyle dediler. Bizden biri olan bir beşere mi? Biz ona mı tabi olacağız? O takdirde muhakkak ki biz gerçekten dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Zikir aramızdan ona mı ilka edildi, ulaştırıldı? Hayır, o haddini aşan bir yalancıdır. Haddini aşan yalancı kimdir, yarın bilecekler. Muhakkak ki onlara fitne imtihan olsun diye o dişi deveyi gönderen biziz. Artık onları gözle, akıbetlerini bekle ve sabret. Beldedeki suyun deve ile onlar arasında taksim edildiğini, nöbetleşe içileceğini onlara haber ver. İçecek olanların hepsi sırası gelince hazır olur. Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar, deveyi öldürmesini istediler. Bunun üzerine o ileri atıldı, sonra da onu kesti. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine tek bir sayha, korkunç ses dalgası gönderdik. Böylece onlar ufalanmış kuru ot gibi oldular. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden,
ibret alan var mı? Lut aleyhisselamın kavmi de uyarıları yalanladı. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut aleyhisselamın ailesi hariç onları kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak şükreden kimseyi işte biz böyle mükafatlandırırız. Ve andolsun ki Lut aleyhisselam onları şiddetli azabımızla yakalamamız konusunda uyardı. Fakat onlar bu uyarılardan şüphe ettiler. Ve andolsun ki kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki onları sabahleyin daimi bir azap yakaladı. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar geldi. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık, helak ettik. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan, yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mi var? Yoksa biz hepimiz yardımlaşan, yenilmeyen bir toplumuz mu diyorlar? Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler, kaçacaklar. Hayır, onlara vaat edilen azap o saattir, kıyamet vaktidir. Ve o saat daha korkunç ve daha dehşetlidir. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, dalalet ve çılgınlık içindedir. O gün yüzüstü sürünerek ateşe sürüklenirler. Sakarın, alevli ateşin dokunuşunu tadın denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle takdir edilmiş olarak yarattık. Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Ve andolsun ki sizin gibi olanları helak ettik. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve onların yaptıkları her şey semavi kitaplarda vardır. Ve küçük büyük her şey yazılmıştır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman'dır. Kur'an'ı O öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı, idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı O öğretti. Güneş ve ay, yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri astrofizik hesaplarladır, hassas dengelerle dizayn edilmiştir. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de Allah'a secde ederler. Ve sema, onu yükseltti, astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi ve mizanı, ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini vaz etti. Mizanda ölçmede haddi aşmayınız, haksızlık yapmayınız. Ve vezni tartmayı adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin, ölçmede eksiklik yapmayın. Ve arz, onu hayvanlar ve bütün canlılar için vaz etti. Jeolojik olaylarla üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı. Ve cinleri
mariç ateşten, parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden yarattı. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının, insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının Rabbidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbiriyle karşılaşacak, birbirine kavuşacak şekilde akıttı. İkisi arasında berzah, engel vardır. İkisi birbirinin sınırını geçemez, birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden, dağlar gibi yüksek inşa edilmiş büyük gemiler O'nundur. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olucudur. Ve celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı baki kalacaktır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde olanlar ondan isterler, dilerler. O her gün, her an bir şen, ayrı bir tecelli, yeni bir oluş üzerindedir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlık sahibi olanlar! Kendi alemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler! Yakında sizinle ilgileneceğiz, mahşerde hesabınızı göreceğiz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin, geçip çıkın. Bir sultan, bir mürşid olmaksızın nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız, kurtulamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gökyüzü yarılınca, işte o zaman erimiş yağ rengi gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. O halde siz, İnsan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Artık izin günü insanlar ve cinler günahlarından sorulmaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mücrimler, suçlular simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O halde siz, İnsan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem. Onunla, cehennemle kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde siz, İnsan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de fenlere, bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara sahiptir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de bütün meyvelerden iki çift vardır.
O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri cennet ehline yakındır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da iki cennette de bakışlarını yalnız eşlerine hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İhsanın, ihsandan başka mükafatı var mı ki? Olabilir mi? O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de, iki cennet de yemyeşildir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Otağlarda, özel çadırlarda korunmuş, saklanmış huriler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara, kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar cennetlikler, yüksek yeşil refrefler, yastıklar ve harikulade güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi mübarektir, çok yücedir. Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O vakıa müthiş olay vuku bulduğu zaman. Onun vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz, yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Ve o zaman siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz. İşte ashab-ı meymene. Meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetlikler. Ama ne ashab-ı meymene ve ashab-ı meşeme. Meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri solundan verilen cehennemlikler. Ama ne ashab-ı meşeme ve sabikunlar. Hayırlarda yarışıp ileri geçenler. Sabikunlar. İşte onlar sabikunlar, mukarrip, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar naim cennetlerindedirler. Onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve onların birazı sonrakilerdendir. Altın ile örülmüş, mücevherlerle, inci ve yakutla süslenmiş tahtlar üzerinde. Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslananlar onlardır,
mukarrebun olanlardır. Onların etrafında halidun olan ölümsüz gençler dolaşır. Akan pınarlardan doldurulmuş kaseler, ibrikler ve billur kadehleriyle. Ondan, o şaraptan başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar. Ve arzu ettikleri meyvelerden ve canlarının çektiği kuş etlerinden sunulur. Ve harika, güzel gözlü huriler vardır. Sanki saklanmış inci tanesi gibi. Yapmış olduklarının mükafatı olarak. Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler. Sadece selam, selam sözü söylenir. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri sağından verilenler. Ama ne ashab-ı yemin. Ashab-ı yemin, dikensiz sedir ağaçları arasında ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları arasında ve uzayan gölgeler içinde ve çağlayan sular arasında ve pek çok meyveler arasında eksilmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşeklerdedirler, tahtlardadırlar. Muhakkak ki biz onları yeni bir inşa, yaratılış ile inşa ettik, yarattık. Böylece biz onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri önünden ve sağından verilenler için. Onlar evvelkilerden bir ümmettir ve de sonrakilerden bir ümmettir. Ve ashab-ı şimal, şeamet, kötülük, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sollarından verilenler cehennemlikler. Ama ne ashab-ı şimal? Ashab-ı şimal, semum, iliklere işleyen bir sıcaklık ve hamim, kaynar su içindedir. Ve kara dumandan bir gölge ki ne serinleticidir ne de rahatlatıcıdır. Muhakkak ki onlar daha önce mutrafiydiler, varlık içinde zevklerine dalmışlardı. Ve onlar büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı. Biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten mutlaka beyaz mı edileceğiz? Yeniden mi diriltileceğiz? Ve evvelki bizden önce ölen babalarımız, atalarımız da mı? De ki, muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de diriltilecek. Malum bilinen günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır. Sonra siz, ey gerçekten dalalette olan yalanlayıcılar! Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız. Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız. Sonra da onun üzerine hamimden, kaynar sudan içecek olanlarsınız. Öyle ki içtikçe susayan, hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte bu onların din günündeki ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmiyorsanız, öyleyse akıttığınız meni nedir? Gördünüz mü? Ne olduğunu idrak ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz önüne geçilmiş veya geçilebilecek olan değiliz, bu takdirimizi kimse bozamaz. Sizin dünya hayatındaki emsallerinizi, bedenlerinizi ölümle değiştirmemiz ve ahiret alemi için sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmamızda bizi geçecek yoktur. Ve andolsun ki ilk neşeti, yaratılışı bildiniz, hala tefekkür etmiyorsanız, öyleyse ektiğiniz ekin nedir, onu gördünüz mü? Her bitkinin tohumundan, kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz? İdrak ediyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık, yapardık. O zaman siz şaşırıp kalırdınız.
Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız. Hayır, biz mahsulden, üründen mahrum bırakılanlarız derdiniz. Ayrıca siz o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu, suyu bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu acı kılardık, yapardık. Öyleyse niçin hala şükretmiyorsunuz? Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa inşa eden, halk eden biz miyiz? Biz onu ateşi bir ibret ve çöl yolcuları, sahrada konaklayanlar için bir meta, ısı ve ışık kaynağı kıldık. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Artık hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve muhakkak ki o, gerçekten çok büyük bir yemindir. Keşke bilseniz. Muhakkak ki o, gerçekten kerim olan Kur'an'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Mahfuz, korunmuş olan bir kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbi tarafından kısım kısım ayet ayet indirilmiştir. Yoksa siz bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? Ve siz yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. Kur'an'daki sözlerin alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor. O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki siz öylece? Ve siz o anda ona öylece bir yardım yapamayarak sadece bakarsınız. Ve biz ona sizden daha yakınız fakat siz görmezsiniz. Öyleyse eğer siz amellerinizin karşılığında ceza görecek kimseler değil iseniz, eğer siz sadıklarsanız onu geri çevirirsiniz. Fakat o, eğer mukarrebin olanlardan, Allah'a yakın olanlardan ise, o takdirde ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır. Ve fakat yemin sahiplerinden, ashab-ı yeminden yani hayat filmleri sağından verilenlerden ise, o zaman ashab-ı yeminden, hayat filmleri sağından verilenlerden sana selam olsun denir. Ve fakat dalalette olan ve yalanlayanlardan ise, o takdirde kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve alevli ateşe atılma vardır. Muhakkak ki bu anlatılanlar, elbette o verilen haberler, hakkul yakindir, yakin olan haktır, kesin olarak gerçektir. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Hadid suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semalarda ve arzdaki her şey Allah'ı tesbih etti ve etmektedir. Ve o azizdir, hakimdir. Semaların ve arzın, yeryüzünün mülkü O'nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve o her şeye kadirdir. O evveldir, ilktir ve ahirdir, sondur. Zahirdir, alametleri tüm varlıklarda görünendir ve batındır, gizli olandır. Ve o her şeyi en iyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni, yükseleni bilir. Ve siz nerede iseniz O sizinle beraberdir. Ve Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Ve O sinelerde olanı, sırları, niyetleri, düşünceleri en iyi bilendir. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edin.
ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır. Ve size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz? Ve Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor. Eğer siz inananlarsanız Allah sizin daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz misakenizi almıştı. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O'dur. Ve muhakkak ki Allah sizin için elbette Rauf'tur, Rahim'dir. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda infak etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar, işte onlar daha sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir değildir. Onlardan daha yüksek azami derece sahibidirler. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır. Kim ki Allah'a Allah için güzel bir borç verir, o takdirde o borç ona kat kat ödenir. Ve onun için kerim ecir vardır. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz orada ebediyen kalacağınız altından nehirler akan cennetlerdir. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Münafık erkeklerin ve münafık kadınların amenu olanlara bizi bekleyin. Sizin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği gün onlara haydi arkanıza dönün ve nur arayın denir. Artık onların arasına kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında orada rahmet ve onun dış tarafında ondan duvardan önce azap vardır. Onlara seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Onlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri, ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Ve garur, aldatanlar, şeytan ve avaneleri sizi Allah ile, Allah gafurdur, rahimdir, sizi affeder diyerek aldattı dediler. Artık o gün sizden bir fidye bedel alınmaz, kabul edilmez ve kafirlerden de. Sizin mevanız, sığınağınız ateştir. Sizin Mevlanız, dostunuz O'dur. Ve ne kötü varış yeri. Allah'ın zikri ile ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurları ile, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de, böylece üzerinden uzun zaman geçince, artık zikri unuttukları için, kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasıklardır. Allah'ın arzı ölümünden sonra ona hayat vererek dirilttiğini bilin. Böylece ayetleri size açıklamış olduk. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Muhakkak ki sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a Allah için güzel borç verenler, sadakalar ve borçlar onlara kat kat ödenir ve onlar için kerim ecir vardır. Ve Allah'a ve onun Resulüne inananlar, işte onlar sıddıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim, alevli ateş halkıdır. Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğunu bilin. Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği
yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'a ve onun Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Sizin elinizden çıkan şeye üzülmemeniz ve size verilen şeyle sevinmemeniz, övünmemeniz içindir. Ve Allah böbürlenen ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik ve ona İncil'i verdik ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin. Günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç getiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar.

bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek. Mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Bir güzelliği paylaşmak üzere. Allah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirini yapmak üzere.

Allah Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lehum azabin fil hayati dünya ve le azabil ahireti eşak ve ma lehum minallahi min vak. Vakın. Kelimeler lehüm onlar içindir, onlar için vardır. Azabın bir azap fil hayate dünya, dünya hayatında. Ve le azabil ahireti ve elbette muhakkak ki ahiret azabı da. Eşakku ahiret azabı, eşakku daha güç, daha meşakkatli. Ve mâ lehum ve onlar için yoktur. Minallahi Allah'tan. Min vakin koruyuculardan bir koruyucu. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Lehum azabün fil hayatet dünya. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ve le azabül ahireti eşakku. Ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Daha da azap vericidir. Ve mâ lehum minallâhi min vâkın. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur.

Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, yani Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Kim bu insanlar? 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların vasıflarını veriyor. Onlar Allah'a ortaklar koştular diyor. Onları atları çağırın da davete icabet edemeyeceklerine, edebileceklerine bakın diyor Allah Teala. Küfredenlere kurdukları düzenler hoş gösterildi diyor. Bu standartlardaki insanlar söz konusu. Onlar için dünya hayatında bir azap söz konusu diyor, vardır diyor Allah Teala. Ve ahiretin azabı ise daha da şiddetlidir. Kim bu insanlar? Bu insanlar tek bir cümleyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Aralarında putperestler var, aralarında çeşitli insanlar var. Ama bir vaka var ortada. Hem dünyada azap onların, hem ahirette azap onların. Zaten bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikten sonra onun kurtuluşu hiçbir şekilde söz konusu değil. Burada da aynı minval üzere insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ve onların hem dünya azabına muhatap oldukları hem de ahiret azabına muhatap oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse dünyada onlar için bir mutluluk yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan Allah'ın velisi olamaz. Olamazsa üçüncü cennetin sahibi de, birinci cennetin sahibi de olamaz. Dünya hayatından da hiçbir mutluluğu yakalayamaz. Dünyada da azap onların, ahirette de azap onların. Bu Ra'd suresinin 34. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ahirette de dünyada da azaba muhatap kılınacakları ifade ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmıştı bizleri? Mutlu olmamız için. Ama burada gördüğümüz ne? Buradaki insanlar mutsuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah onları dünyada da azaplandırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cennete girmeleri de imkansız. Ahirette de azaplandırıyor. Her ikisinde de bu insanlara azap var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah razı olsun. Ve Ra'd suresinin 35. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Meselül cennetil leti vu'idel muttekûn. Tecri min tahtihel enhar. Ukuluha daimun ve zilluha. Tilke ukbellezine ukbellezinet tekav. Ve ukbel kafirinen nar. Nar. Allah Teala buyuruyor. Meselül cenneti elleti. O cennetin örneği, durumu gibi. Vuide el muttekin. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu. Teci akar min tahtiha, onun altından el enharı, nehirler akar. Ukuluha, onun meyvesi daimin, süreklidir, daimidir.
Zillaha ve onun gölgesi, o da süreklidir. Tilke işte bu ukba ellezine ittekav, takva sahiplerinin sonu, akıbeti, ukbası işte budur diyor Allah-u Teala. Ve ukba el kafirin, inkar edenlerin sonu, ennarı, ateş. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Meselül cennetilleti vu'idel muttekûn. Muttakilere vaat olunan cennet şunun şunun şunun misalidir. Şöyle şöyle şöyle olan şeyler gibidir.

Mezhulü cennetin leyti bu idel muttekun muttekilere bağın olunan cennet misalidir. Tecri min tahtihel enharı, onun altından nehirler akar. Ukulüha daimin ve zilluha, ve onun meyvesi ve gölgesi daimidir. Tilke ukbelel ukbellezinettekav, işte bu takva sahiplerinin akıbetidir, sonudur. Ve ukbel kafirinen nârı, ve kafirlerin sonu ateştir. Kafirlerin akıbeti ateştir. Diyor ki Allah-u Teala muttakilere vaad olunan cennet, altından nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bir bahçe gibidir. İşte bu takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise

Allah Teala 34. ayet-i kerimede cehenneme dünya hayatında da azap olduğunu söylüyor. Ahiret hayatında da azap olduğunu söylüyor. Allah'a karşı onları koruyacak da yoktur diyor Allah Teala.

Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O insanlar ki azaplarından bahsediyor Allah-u Teala bir evvelki ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimede de hem cennetin sahibi olan takva sahipleri ifade ediliyor, hem de kafirlerin sonundan da bahsediliyor. Şimdi Allah-u Teala burada iki unsur olarak bir takva sahiplerini vermiş, bir de kafirleri vermiş. Takva sahiplerinin misali altından nehirler akan ve meyvesi de gölgesi de daimi olan cennetlerdir diyor. Ve Allah Teala diyor işte bu takva sahiplerinin sonudur. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Kimdir takva sahibi? Bundan sonra 10 tane insanla mürşidine ulaşandır. Birinci aminler takvası, ikincisi müminler takvası. Kimdir takva sahibi? Fizik vücudunu Allah'a ulaştırandır. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim edendir. Evap takva, evaplar takvası. Kimdir takva sahibi? Fizik vücudunu Allah'a teslim edendir. Muhsinler takvası. Kimdir takva sahibi? Nefsini Allah'a teslim edenlerdir. Ahsen takva. Muhlisler takvası veya. Kimdir takva sahibi? İrşade ulaşanlardır. Kimdir takva sahibi? İradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Hepsi de kıyametten sonra altına ırmaklar akan cennetlere konulacaktır. Hem gölgesi daimi olan, hem de meyvesi daimi olan, altından ırmaklar akan cennetler. İşte takva sahiplerinin gidecekleri yer orasıdır diyor. Peki, ya kafirler? Kafirlerin sonu ateştir. O ateş kelimesini hatırlayacaksınız. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde ne diyordu? Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor buradaki gibi. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi kafir hüviyetinde. Neden? Çünkü kalplerinde iman kelimesi yok. Öyleyse iki nevi insan örneği veriliyor. Takva sahipleri ve kafirler. Takva sahipleri yedi kademe oluşturuyor. Kafirler kimler? Birinci ve ikinci basamağı işgal edenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve tabiatıyla kalbinde hep ebediyen küfür yazılı olarak kalacak olanlar. Ve 36. ayet-i kerimeye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمْ مُلْ كِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ
en a'budullâhe. A'budallâhe. Ve lâ üşrike bi. İleyhi ed'u ve ileyhi me'ab.

36. ayette Allah Teala diyor ki kelimelerde vellezine ve o kimseler ateynahum onlara verdik. El kitabe kitap yefrehune sevinirler ferahlanırlar. Bima ünzile indirilen şeye ileyke sana. Ve minel ahzabi ve taraflardan, gruplardan, hizplerden men yünkürü inkar eden kişiler. Ba'dahu onun bir kısmı kul de ki innema sadece yalnız umirtu ben emrolundum bana emredildi en abuda Allah'a en abudallah'a benim Allah'a kul olmam emredildi ve la işrike ve ben şirk koşmam. Bihi ona, Allah'a, ileyhi ona edu, ben davet ederim. Ve ileyhi ve ona, o, meabım, dönüş yerim, dönüşüm, sığınığım.

Şimdi kelimelere bakıyoruz. Vellezîne âteynâhumül kitâbe ve kendilerine kitap verilenler yefrehûne bimâ unzile ileyke sana indirilene sevinirler. Ve minel ahzâbi men yunkiru bâdehu ve gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere minel ahzabi diyor. Ahzabi hizipler, gruplar. Badehu bir kısmı. Kul innema umirtu en abudallahi. Şöyle de ben yalnızca

Ve la üşrike bihi ve ona şirk koşmam. İleyhi edu, ben ona davet ederim. Ve ileyhi meabi, ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım. Dönüşürüm.

Burada Allah Teala birçokundan birden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki onlara de ki ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundu. Ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ne diyordu Allah Teala? Ve ma üşrike bihi. Ona, Allah'a şirk koşma. Şimdi öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı emir açık bir emir. Allah'a kul olmak. Ne diyor Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde? Ben insanlara ve cinlere, ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bana kul olsunlar diye yarattım diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala bütün insanları ve cinleri sadece Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabiatıyla aynı emri vahyediyor. Bana kul olacaksın diyor. Onunla emrediyorum seni diyor. Yani bunu söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz Allah'a kul olmamış. Ne zaman bir insan Allah-u Teala'ya kul olur? Kulluğun düşünce platformunda başlangıç seviyesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu kuvvedeki düşünce seviyesindeki Allah'a kul olmaktır. Sonra kişi mürşidine ulaştığı zaman ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesi başlar. Fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlar. Üçü de Allah'a kul olmak üzere fiziki standartlarda harekete geçmişlerdir. Artık Allah'a kul olma olayı net olarak başlamıştır. Sonra ruh Allah'a ulaşır, Allah'a kul olur. Sonra fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlemez. Sonra da nefs daimi zikre ulaşınca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. En sonra da irade Allah'ın iradesine bağlanır. O da Allah'a teslim olur. Her birisi o sistemlerin Allah'a kul olmasıdır. Ruhun kulluğu 21. basamakta, fizik vücudun kulluğu 25. basamakta, nefsin kulluğu 27. basamakta, iradenin kulluğu 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Öyleyse Allah'a kul olmakla emrolundum diyor. Kur'an bütün insanları zaten Allah'a kul olmayı emrediyor. Farz kılıyor. Ve şirk koşmamak da kul olmanın faktörlerinden bir tanesi. Ve Allah-u Teala'nın bir ifadesi vardı Fusilet 33'te. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben
ona davet ederim diyor. Allah'a teslim olup Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. Ben ona davet ederim diyor. Allah'a davet ederim. Ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüşerim odur. İstikamet anlamına söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda ne görüyoruz?

Buradaki muhtevaya baktığımız zaman adeta Kur'an-ı Kerim'in özetini görüyoruz. Kendilerine kitap verilenler sana indirilene sevinirler diyor. Kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı, yani Hristiyanlardan da Yahudilerden de bir kısmı sana indirilene sevinirler diyor. Çünkü kendi kitaplarında yazılı olan aynen Kur'an-ı Kerim'de de var. Yetmez, bu sevinenler zaten kendi peygamberlerinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine kadar gelen zaman parçası içinde hep tabi olarak gelmişler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe ne yapıyorlarsa Hristiyanlardan da küçük bir grup, %10'dan daha azı Hristiyanların, Yahudilerden de, Musevilerden de %10'dan daha küçük bir grup, toplam Musevilerin %10'undan daha küçük bir grup. Bu insanlar tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabenin yaptığını yapıyorlar. Onlar gibi namaz kılıyorlar, onlar gibi zekat veriyorlar, onlar gibi zikir yapıyorlar. Ve Allah'a kimisi ulaşmış, kimisi ulaşma yolunda. Bu ayet bize açık bir şekilde kendilerine kitap verilenlerin bir kısmının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilenlere sevindiğini söylüyor. İndirilen ne? Allah'a kul olmak indiriliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'a şirk koşmamak emrediliyor. Ve Allah'a davet etmesi emrediliyor. Ve ifade ediyor ki sen bize döneceksin diyor Allah Teala, ruhunu bana ulaştıracaksın, benim dönüşüm onadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerime açık ve kesin bir Kur'an muhtevası taşıyor. Sanki Kur'an'ın bütünü anlatılmış gibi. Evvela bu ayet Rad suresinin 36. ayet-i kerimesi bir açıdan çok önemli bir ayet-i kerime. Dinlerin birleştirilmesi istikametinde özel bir önemi var.

Çünkü onlar da sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamakta oldukları hayatın aynını onlar da zaten yaşıyorlar. Bunlar Museviler Hazreti Musa'dan o güne kadar gelen gelenekleri aynen devam ettirmişler. Hazreti Musa'nın yaptıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarının aynı olduğunu ifade ediyor bu ayet-i kerime bize. Sevinirler, yani onlar kendilerinin yaptığı gibi sahabenin de yaptığını gördükleri zaman kendi kavimleriyle anlaşmazlıkları var o insanların. Çünkü Hristiyanların büyük kısmı unutmuşlar dinlerini. Birden fazla Allah'a inanmışlar, Ruhul Kudüs. Hazreti İsa da Allah'tan başka Allah'lardır, Tanrılardır diyorlar. Ve Hazreti İsa'nın söylediklerini unutmuşlar. Hazreti İsa'nın yaşantısını unutmuşlar. Unutmayanlar, Hristiyanlar arasında unutmayanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hakikatlerden sadece sevinç duyuyorlar ki kendi hayatları da onun aynı. Ama Hazreti Musa'ya tabi olan Yahudilerin de, Musevilerin de küçük bir grubu aynı şeyleri yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin yaşadığı hususları.

İnkar edenler de var bunların arasında. Bu ayet Allah'a kul olmaktan, Allah'a şirk koşmamaktan ve Allah'a davet etmekten

Allah'a, sığınağa sığınmaktan bahsediyor. Rahat suresinin 36. ayet-i kerimesi, Kur'an kavramlarının birçoğunu muhtevasına alan özel bir ayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an'ın temellerini bu ayet veriyor ve Hristiyanların da Yahudilerin de bir kısmının sahabeyle aynı standartları paylaştığını net olarak ifade ediyor bize. Öyleyse dinlerin birleştirilmesinde bu ayet önemli bir yer tutuyor. Rahat suresinin 37. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike enzelnahu hukmen arabiyya. Ve le init tebaa te. İnit tebaa te. Ehvaehum ba de ma caeke minel ilmi ma leke minallahi min veliyyin. Ve la vak. Ve kezalike kelimeler ve kezalike işte böyle böylece enzelnahu onu biz indirdik. Hükmen bir hüküm olarak Arabiyen Arapça bir hüküm olarak indirdik. Ve le in ittebate in ittebate ve elbette ona tabi olursan ona ittiba edersen ehvaehüm, onların hevalarına, heveslerine tabi olursan, ittiba edersen, uyarsan, bade sonra ma caeke, sana gelen şey minel ilmi, sana gelen ilimden bunca şeyden sonra onların hevalarına tabi olursan, maleke, senin yoktur, min Allahi Allah'tan min veliyin bir veli, bir dost, ve la vakın bir koruyucu. Ve kezalike enzelnahu işte böyle onu indirdik hükmen arabiyen Arapça bir hüküm olarak. Ve le inittebate ehvâhüm ve onların heveslerine tabi olursan eğer bademâ câike minel ilmi sana

Sana gelen bunca ilimden sonra veya sana gelen ilimden sonra naleke minallahi min meliyin, elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve lavakın ve bir koruyucu yoktur. Vak. Vak kelimesi vikaye etmekten geliyor. Vak, vikaye eden yani koruyan demek.

Den bunca şey sana elimden bunca şey geldikten sonra Aleyke min Allahi min veliyin. Senin için yoktur Allah'tan başka bir dost, bir koruyucu. Ve la vakın, vikaye eden koruyucu da yoktur. Şimdi bu cümlecikleri cümle haline getirelim. İşte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra onların heveslerine tabi olursan geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur.

Sana gelen bunca ilimden sonra eğer onların hevalarına, heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur diyor. Bir başka ifadeyle hiç kimse seni koruyamaz. Hiç kimse, Allah'tan başka hiç kimse senin dostun olarak yoktur. Öyleyse şimdi iki tane gruba dikkatle bakın burada. Birinci grup, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah ne indirmişse ona seviniyorlar, Hristiyanlardan da, Yahudilerden de. İkinci grup, sevinmiyorlar, karşı çıkıyorlar. Birinciler, o güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeyle birlikte yaşayanlar, onların yaşadığı hayatı, tasavvuf hayatını, İslam'ı yaşayanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durum söz konusu. Allah Teala Kur'an'ı Arapça indirdik diyor ve bir hüküm olarak indirdik diyor. Burada hükmümüz var bizim diyor. Ne hüküm verdiysek ona itaat edeceksiniz diyor Allah Teala. Ve sana da diyor ilimden bunca şey geldikten sonra eğer sen onların heveslerine tabi olursan o zaman senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu bulunmaz diyor Allah Teala. Ve 38. ayet-i kerime Rahat Suresi Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Velekad erselna rusulen min kablike ve cealna lehum ezvacen ve zürriyeh ve ma kâne li resulin en yetiye bi ayetin illa bi iznillah. Likülli ecelin kitab. Diyor ki Allah Teala kelimelerde ve lekat ve andolsun erselna biz gönderdik rusulen resuller gönderdik. Min kablike senden önce. Ve cealine ve kıldık lehum ezvacen onlara eşler kıldık.

Evhüm ezvacen onlara eşler. Ve zürriyeten ve zürriyet nesil çocuklar. Ve makane ve değildir, olmaz. Li Resulin bir Resul için enniyetiye bir getirmesi ayetin bir ayet, bir mucize, bir ayet. İlla'den başka ancak olmaksızın olmadan Allah'ın biiznillahi, Allah'ın izniyle.

biiznillahi, Allah'ın izniyle, li külli ecelin, her zaman için vardır, kitabın, bir kitap. Ve cümlecikler. وَلَّكَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا Ve onlara da eşler kıldık. وَزُرِّيَّةً Ve zürriyet, çocuklar kıldık. Ve mâ kâne li resûlin bir resul için olmaz. En yetiye bi ayetin bir ayet, bir mucize getirmesi illa bi iznillahi, Allah'ın izni olmadıkça, olmaksızın.

Allah Teala buyuruyor cümleciklerde. Her zamanın bir kitabı vardır. Ve bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet, bir mucize getirmesi olmaz. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah Teala bütün zamanlarda kitaplar indirmiş peygamberlerine. Allah Teala bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra, hepinizden sonra bir Resulüm gelecek. Mehdi Resul'den bahsediyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana söz vermenizi, misak vermenizi ve dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum diyor. Bana söz verdiniz mi ona yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize ve dilinizle de ikrar ettiniz mi? Diyor, onlar da ikrar ettik diyorlar. Birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor ve hikmet verdiğini söylüyor. Her nebinin şeriat kitabı kendisinden sonra gelen şeriat kitabına kadar geçerlidir. Ondan sonraki devre o yeni gelen kitaba aittir. Yani Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e verdiği şeriat kitabı Hazreti Musa'ya kadar geçerli olmuş. Hazreti Musa'ya verdiği şeriat kitabı Hazreti İsa'ya kadar geçerli olmuş. Hazreti İsa'ya verdiği şeriat kitabı Kur'an'a kadar geçerli olmuş. Ve Kur'an kıyamete kadar geçerli konulmuş. Çünkü Kur'an'dan sonra başka bir nebi gelmeyeceği için başka bir kitabında, başka bir şeriat kitabında gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. Onun için Allah Teala bu açıdan olaya baktığımızda böyle görünüyor ve onun için diyor ki her devrin bir kitabı vardır diyor. Son nebi olan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kitabı da bütün zamanların sonuna kadar hükmünü koruyacak manası çıkıyor bundan.

ayet indirmeyi ancak Allah'ın izniyle ayet iner. Ve bu muhtevada Allah Teala burada nebi kullanmıyor, resul kullanıyor. Öyleyse bu ayetten çıkan mana kavimlerdeki resullere de Allah Teala ayet indirebilir ama onlar nebi olmadığı için onlara inen ayetler, onlara inen sureler hiçbir zaman bir şeriat kitabı hükmü taşımaz. Ve ama o kitaplar bulundukları devirdeki sohbet kitabı hüviyetinde olabilir. Şeriat kitabı hüviyetinde hiçbir zaman olması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir muhteva daha burada tamamlanıyor. Rahat Suresinin 38. ayet-i kerimesiyle. Bir noktaya ulaştık. Bir yeni dersimiz burada inşallah tamamlandı. Kitaplar konusunda Kur'an'ın en önemli ayetlerinden birisini açmış olduk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. ترجم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın hepinizden bir tek dileği var. Sizin her birinizin mutlaka mutlu olması, mutluluğu yaşaması, saadeti yaşaması. İşte bu yeni bir asr-ı saadetin başlangıcıdır. Son asr-ı saadet. Hepinizin mutluluğu asr-ı saadeti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, nereden çıkarıyoruz Allah-u Teala'nın biz insanları mutlu kılmayı hedef aldığını? Nereden çıkartıyoruz? Çünkü Allah-u Teala Kur'an'daki yedi safanın yedisini de üzerimize farz kılmış. O yedi safa ki İncil'de de farz kılınmış. O yedi safa ki Tevrat'ta da farz kılınmış.

Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık diyor. Tevrat'ı da nur kıldık diyor. İncil'i de nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim de diyor, İncil de Tevrat da bir hidayet rehberidir diyor. Hem Tevrat'ta diyor, hem İncil'de diyor, hem de Kur'an-ı Kerim'de diyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet zaten mutluluğun ta kendisidir. Allah-u Teala bütün insanlardan onların sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Allah-u Teala insanların huzurunu ister. Bütün insanların saadete ulaşmasını ister Allah-u Teala. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel hedefidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar Allah-u Teala tarafından başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratıldık. Herkes toplumun içinde bir vazife yapacaktır. Ve de o yaptığı vazife sebebiyle geçimini temin edecektir. Herkesin birbirine ihtiyacı olacaktır. İşte böyle bir dünyada Allah-u Teala insanları yaşatıyor. Birbirine muhtaç kalarak. Aslında hepimiz birden Allah'a muhtacız. Sonra da gene hepimiz birbirimize. Ayakkabımızı, elbisemizi bir yerlerden alırız. Yediğimiz her şeyi satın alırız. Her birisi bir başkasının ekmek parası kazanmasına sebebiyet verir. Böylece insanlar arasında devamlı bir etkileşim söz konusudur. Herkesin birbirine ihtiyaçlı olduğu bir toplumda yaşarız. Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki insanlarla bir bütünü oluşturursunuz. Bu bütünün muhtevasına baktığımızda şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Herkes birbirine karşı ihtiyaçlı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Herkes yek diğerinin, diğer insanların mutluluk kapısı. Yani ne demek istiyoruz? Bir insan etrafındaki insanlara sadece iki türlü davranır. Ya onları mutlu kılan bir davranıştır ya da mutsuz kılan bir davranış. Ama ilahi adalet her an sizi takip eder, her an yer yerine oturur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Etrafınızdaki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunursanız ne olur? Allah Teala size azap eder. Başka birine bir kötülük yaptığınız zaman içinde farkına varmadığınız bir hüzün içinizde duyarsınız. İşte bu Allah'ın size vicdan azabı vermesidir. Sizi cezalandırmasıdır. Yeter mi? Yetmez. Arkasından ruhunuz devreye girecektir. Nefsinize huzursuzluk verecektir. İki defa huzursuz oldunuz. Bir kişiye huzursuzluk ulaştırdınız ama siz iki defa huzursuz oldunuz. Tıpkı bunun gibi eğer davranışınızla bir başka kişiye bir huzur verdiyseniz, onu memnun ettiyseniz davranışınızla, o zaman Allah-u Teala size aynı mutluluğu verir. Yaşatır, ruhunuz da nefsinize
huzur verir. Allah'ın verdiği mutluluğun yanı başında ruhunuz da nefsinize huzur verir. Yani sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından sizin onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutluluğu yaşayabileceğiniz bir çevreyi ifade eder. Etrafınızda 10 kişi olsun, sabah onlarla ya da sabahtan akşama kadar belli zaman aralıklarında onlarla beraber olun. Ya da hepsinde beraber aynı yerde bulunun. Hepsini memnun edecek, mutlu edecek olan bir şeyler söylerseniz ne olur? Onlar mutlu olurlar. Ama her birine verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah-u Teala ve ruhunuz size ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, mutsuz olan insanlar gerçekten şaşılacak insanlardır. Allah'ın kendilerini mutlu olsunlar diye yarattığının farkında olmayan zavallı insanların büyük çoğunluğu sağladığı bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse nasıl bir şey bu? Böyle bir durumda ne yapılabilir? Bir kişinin çevresindeki herkese mutluluk ulaştırması bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir defa insan başkasına mutluluk vermenin huzurunu yaşar. Allah-u Teala ona huzur verir. Etrafınızdaki 10 kişi varsa onların her birine bir güzel söz, bir tatlı söz söylemişseniz, şöyle sarılıp seni çok seviyorum diyebilmişseniz, o insanların yüzündeki ifadeye dikkatle bakın. Onlar, sizin onlara gösterdiğiniz bu davranış biçimi sebebiyle mutludurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey, bütün insanlara, etrafınızdaki 10 kişi olduğunu düşünün. Bir gün beraber olduğunuz 10 kişi, her birine ulaştırdığınız bir tebessüm, bir onlara sarılıp da seni çok seviyorum demeniz, bir güzel davranışınız, onların da sizi sevmesine, aynı mutluluğu onların da yaşamasına sebebiyet verecektir. Ama Allah-u Teala boş durmayacaktır. Siz onlara mutluluk verdikçe Allah-u Teala size daha fazla mutluluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. İşte Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse, irşat makamına tayin edilen kişi başkalarının mutluluğuna kendisini hasretmiş olan kişidir. O sadece başkaları için yaşar. Hayatını onlara vakfetmiştir. Allah gerçekleştirmiştir bunu. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir insan kendini ayıracak olan bir zaman parçasının sahibi olmaz. Hep başkaları için yaşar. Başkaları için yaşadığı için de daima mutludur. Her başkasına verdiği huzur ve mutluluk, Allah-u Teala'nın ona her mutluluğun iki katını vermesi sebebiyle, etrafındaki insanların sayısı çoğaldıkça, onların her birinin mutluluğu için gayreti, onlardan daima pozitif tepkiler almasını oluşturur. Onlar onu severler, o da onları sever. Her sevdiği yardım için can attığı insanlardır. Bir mürşit sevgili kardeşlerim, Allah'ı dost edinmiş kişidir. Allah'ın
dost edindiği kişidir. Başka insanlar için Allah'a devamlı müracaatlarda bulunacaktır. Şartlar mutlaka bunu gerektirir. Her an telefonlar alır. Her an ona ulaşılır. Her an Allah'tan bir şeyler talep etmesi istenir. Bu onun için bir vazife olduğu kadar bir zevktir. Çünkü sadece onların, etrafındaki insanların mutluluğu için yaşar. Onlar için Allah-u Teala'ya devamlı talepte bulunur. Kendisi için bir şeyler istemeye vakti yoktur. Zaten buna ihtiyacı da yoktur. Allah-u Teala ona onun istemediklerini bile verir. Sevgili kardeşlerim, sır burada. Başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğuna kendinizi adapte edin. Hani batılıların bir sözü var, Pollyanna gibi olun derler. Hayır, Pollyanna gibi olmayacaksınız. Sadece siz, size yapılan davranışlar karşısında mutluluğunuzu korumayacaksınız. Kötü davranışlarda da mutluluğunuzu korumak için gayret sarf etmeyeceksiniz. Olay o değil. Çok yanlış bir şey o. Yetersiz bir husus. Ne zaman siz kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, bunun için yaşarsanız, hayatınızda artık kendinizin bir hükmü kalmadıysa, kendiniz için bir şey yapmak imkanının artık sahibi değilseniz, üzerinize bir elbise alacak kadar bile dışarıya çıkmak imkanının, kendinizle meşgul olmak imkanının sahibi değilseniz, o zaman mutlusunuz, çok mutlusunuz. Çünkü hayatınızın her parçası başka insanların mutluluğuna adanmıştır. Öyleyse Pollyanna gibi davranan diyenler neyi söylemiş oluyorlar? Kendisine yapılan üzüntü verici davranışlara sabırla mukavemet edebilen, bundan üzüntü duymamaya çalışan birisi. Hayır, o kadar değil sevgili kardeşlerim. Aslında Allah-u Teala'nın mutluluk müessesesi bunun çok ötesinde bir olaydır. Ve oraya ulaştığınız zaman, başkaları için yaşamaya başladığınız zaman, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığınızı göreceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz her gün, başkaları için yaşadığınız için. Her an başka insanlar sizi Allah-u Teala ile aralarında bir aracı olarak göreceklerdir. Onlar için yaşayacaksınız. Allah'a daima müracaat halinde olacaksınız. Falancının da falancının da falancının da taleplerini ileteceksiniz. Bir velinin, bir mürşidin, rahmetli olmuş bir mürşidin türbesine gidenler onunla şöyle konuşurlar. Ben Allah'tan şu konuda talepte bulundum. Ama Allah-u Teala şu ana kadar benim talebimi gerçekleştirmedi. Acaba sen de benim için Allah-u Teala'ya dua eder misin? Şöyle şöyle olsun diye. Talep budur. Ne demek bu? Bir kişinin talebi sonuca ulaşamıyor. Allah-u Teala onu kabul ettiğine dair bir işaret göndermiyor. Kişi de gidiyor o türbeye, türbedekine sen bana bunu sağla demiyor. Sen Allah'a ulaşmamda bana yardımcı ol. Benim istediğim şeyi sen de benim için iste Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala senin yüzün suyun hürmetine bana inşallah bunu verir.
İşte türbelere böyle gidilir. Aracı kılınır. Aynı talebin ikinci bir takipçisi oluşur. Sevgili kardeşlerim, türbe deyip de geçmeyin. Çok türbede sesler duymuşuzdur. Konuşmuşuzdur o türbede yatanlarla. Allah Teala her şeye kadirdir. Ve de bizimle beraber orada bulunanlar da aynı sesi duymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerimize. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ona karar verin. Eğer istiyorsanız, bu Allah'tan hep kendiniz için bir şeyler istemekten geçmez. Bu sizin başkaları için yaşamanıza bağlı olan bir husustur. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunun için mürşit olmanız gerekmiyor. Kendini insanların mutluluğuna adamış olan herkes bu mutluluğu yaşayabilir. İrşat makamı bunun üst seviyede yaşanmasını ifade eder sadece. Çünkü orası Allah'la direkt ilişkiyi kurmuştur Allah'ın emri üzerine. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Aslında mutluluk dediğimiz şey, kendinizi bir ideale adadığınız zaman ne kadar büyük oranda vücuda geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. İdeallerimiz için yaşarız. Allah'ın bize hedef kıldığı, hamdolsun ki önümüzde çok büyük hedefler var. Dünyayı ilgilendiren hedefler. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Allah Teala'nın bir yaratığıyız. O Halik'tir. Yaratan O'dur. Biz O'nun yaratıklarından sadece bir tanesiyiz. Ama O bizi yoğurdu, ideallerin sahibi kıldı. Bir, idealler dizisi bizi hayata bağlıyor. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Hepiniz için varız sevgili kardeşlerim. Kim bize ulaşmışsa mutlaka onun için dua etmişizdir. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, her halükarda biliniz ki siz de mutlu olabilirsiniz. Hani şu anda dünyada, acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Dikkat et sevgili kardeşlerim, seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok, sen varsın. Sana kötülük yapan insanlara dahi iyi davranabiliyor musun? Unutma ki etrafındaki insanların her birinin sana karşı davranışı senin onlara davranışının sonucunu verir sadece. Allah Teala "Men dakka dukka" diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor.
Ne demek bu? Atalarımızın bir sözü var. Ne ekersen onu biçersin. Rüzgar eken fırtına biçer. Burada sizinle diğer insanlar arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Birleşik kaplardan bir tanesindeki yükselme ikinciye otomatik olarak sirayet eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarına hasrederseniz, onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, Allah'a herkes için, onların mutluluğu için dua ederseniz, onların her birinin mutluluğu kadar siz de mutlu olursunuz. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Dünya şartları da size vız gelir. Hiçbir şey umurunuzda olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir gün irşat makamına gelirseniz şunu göreceksiniz ki insanların size söyledikleri sırlar, insanların size ulaştırdıkları hüzünler, kederler sizi kederli kılmaz, huzursuz etmez. Kalbinizi dolduran, bütün vücudunuzu kaplayan o insanların ızdırabı sizin omuzlarınızdan Allah-u Teala tarafından mutlaka alınır. Siz huzursuz kılınmazsınız. Allah-u Teala buna mutlaka mani olur. O huzursuz olan insanların, mutsuz olan insanların, problemleri olan insanların Allah ile ilişkilerinde Allah'tan alamadıkları, kendi davranışları sebebiyle sahip olamadıkları mutluluğu onlara Allah'a yalvarmak suretiyle sizi de sağlamaya çalışın. Bu sizi mutlaka huzura kavuşturur. Kim başka birini mutsuz ederek mutlu olacağını zannediyorsa büyük bir hatanın içindedir. O zavallı insan bilsin ki ömür boyu mutsuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, başkalarından üstün olmak mecburiyetinde değilsiniz. Sizi üstün kılacak olan şey tevazuunuzdur. Hürmet, o hürmeti hak edene gösterilen bir davranış biçimidir. Bunu hak etmek de kişinin elinde değildir. Kişi Allah'a yönelmedikçe, başkaları için yaşamadıkça bu hürmete hak kazanamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz için yapılması lazım gelen şey bu kadar basit. Ne olur şöyle bir etrafınıza bakın. Kimler problemli? Kimlerin hangi derdi var? Her biriyle meşgul olacaksınız. Birçok insan sizin onlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunmanızdan pozitif olarak etkilenerek size bir teşekkür etmeyebilirler. Bunun önemi var mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'ya siz başka insanların dertlerini ulaştırdığınız zaman Allah onlara o problemlerini çözerek yardımda bulunduğu zaman onların mutluluğu var ya, işte o mutlulukları sizi bu dünyada en mutlu insan haline getirir. Allah Teala bazı talepleri kabul eder, bazılarını etmez.
etmemesinin sebebi o kişinin ona o anda layık olmamasıdır. Ama onlar layık olsalar da olmasalar da siz Allah'a hep yalvaran olacaksınız. Onları da mutlu kılsın diye. İnsanlar bir bilseler sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamaya başladıklarında şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olabileceklerini. Ama öyle yapmıyorlar. Hep şeytan devreye girerek insanları başkalarından üstün olmaya, en azından başkalarından üstün görünmeye yönlendiriyor. Arkasında şeytan var ve şeytanın istediği şey zaten o yönlendirdiği kişinin mutsuzluğu. Böyle olduğu sürece, bir insan başkalarına hep üstünlük tasladığı sürece hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, gelin el ele verelim, beraberce bu insanları anlatmaya çalışalım. Yahu diyelim, ey benim aziz kardeşim diyelim, muhterem kardeşim diyelim. Sen insanlara onlardan üstün olmaksa dediğinde, bir tesir icra etmeye çalıştığın sürece mutlu olamazsın. Bu mümkün değil. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Mutluluğumuz onun mutluluğudur. O bizi mutlu kıldı. Arkasında ne var sevgili kardeşlerim? Arkasında o var. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Her birinizin derdi bizim tarafımızdan alınır, kalbimize yerleşir, oradan onları Allah alır. Bizim kalbimizde hiçbir tortu bırakmaz. Hüzünleriniz, merak etmeyin, bizi üzmez. Omuzlarımızdan alır Allah-u Teala onları. Ama biz mutlaka sizin derdinizi ona mutlak olarak ulaştırırız. Biz bir çözüm merceği değiliz sevgili kardeşlerim. Biz bir insanız. Sizin gibiyiz. Ama bir küçücük farklılığımız var. Sizin için yaşarız. Hayatımızı size vakfederiz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Problemleriniz bizim kalbimize girerek orada bir tortu vücuda getirmez, getirmesi mümkün değildir. O hüznü sizin şu veya bu şekilde sıkılmanız dolayısıyla bizde de oluşacakmış gibi görünen hüznü Allah Teala derhal alır. Anlıyor musunuz beni sevgili kardeşlerim? Başkaları için yaşamanın ne demek olduğunu anlıyor musunuz? O mutluluktur. O